0: Peki Kenan Bey, mal hazır dediniz. Nerede?
1: Mal kolay, önce paraları görelim. Hı
0: hı. Pekala.
1: Bir içki almaz mısınız Monsieur Marcel?
0: Memnuniyetle.
1: Bu program değişikliği için özür dilerim. Ama değdi. Çünkü üzerinizde hakikaten çok para varmış.
0: Sizi gayet iyi anlıyorum. Bu işleri yürütmek kolay değil.
2: Buz ister misiniz?
0: Evet, lütfen. Buyurun, sayın isterseniz.
1: Lüzum yok.
0: Nasıl? Şerefe.
2: Şerefe.
1: Sıhhatinize Monsieur Marcel. Ben gidip malı getireyim. Hemen gelirim.
0: Buyurun.

0: Anneciğim kalkın, uyanın anne!
1: Ne var, ne istiyorsun?
0: Cinayet anneciğim, cinayet! Öldürdüler adamı!
1: Bıktım artık senin bu yalanlarından!
0: Yalan değil anne, vallahi değil!
1: Git başımdan, beni rahat bırak!
0: Doğruyu söylüyorum anneciğim, gözlerimle gördüm, yemin ederim! Vallahi doğruyu söylüyorum, ne olur kalk anne, kalk!
1: Git dedim sana, anlamıyor musun? Hadi durma git!
0: Nereye giderim anneciğim, katiller yanı başımızda!
1: Hastayım oğlum, yorgunum, uykusuzum!

0: içinde kalmışsın, ateşin mi var?
1: Cinayet anneciğim, rüyamda cinayeti gördüm, çok korktum.
0: Sen artık gerçekle rüyaları iyice birbirine karıştırmaya başladın. Kötü bir rüya görmüşsün oğlum. Ama artık çok geç oldu, kendine gel, güzel güzel uyu.
1: Ama cinayet bir gerçek anneciğim, öldürdüler onu. Adam iple boğdu, kadın da kalbine kocaman bir bıçak soktu.
0: Kimden bahsediyorsun?
1: Yanımızdaki dairede oturanlardan.
0: Yeter artık, benim çalışmaya gitmem lazım. Sen de yalan söylemekten vazgeç, uslu uslu otur, benim dönüşümü bekle. Tamam mı?
1: Peki anneciğim.

0: Sen sakın rüya görmüş olmuyorsun.
1: Evet doğru, o korkunç cinayet rüyama da girdi.
0: Seni gidi.
1: Ama daha önce gözlerimle gördüm.
0: Sen hayal görmüşsün oğlum.
1: Hayal değil komiser amca, yemin ederim gerçekti.
0: Yo yumurcak, bir daha beni Tonga'ya bastıramazsın.
1: Yalvarırım komiser amca, isterseniz dövün, hapse atın, cezalandırın beni. Ama ne olursunuz, bir kerecik daha inanın bana.
0: Ne dersin?
2: Yalan söylediğine bahse girerim.
0: Bir git bak bakalım, her ihbarı değerlendirmek zorundayız.
2: Peki efendim.
1: Yaşa komiser amcam!
3: Deli olacağım, deli olacağım, deli olacağım! Çok korkuyorum, bir an evvel şu cesetten kurtulmalıyız.
4: Gündüz çıkaramayız onu buradan, gece olmasını beklemeliyiz.
3: Öldürdükten sonra hemen başımızdan atmalıydık onu.
4: Sakin ol yavrucuğum, her şey yolunda gidecek. Bu gece motorla denize açılıp onu atacağız. Ondan sonra zenginiz, sen şimdi paraları düşün.
3: Kim olabilir?
4: Kim olursa olsun, sakın renk verme, sonra her şeyi mahvedersin. Hadi şimdi git kapıyı aç.

0: Elektrik memuruyum. Apartmanın elektriğinde kısa devre varmış. Acaba sizin katta mı? Evinizi görebilir miyim?
1: Elbette, buyurun. Elektrik memuru, kaçak varmış, kontrola gelmiş.
2: Buyursun, buyurun.

0: Burada bir şey yok. Bir de banyoya bakabilir miyim?
1: Tabii tabii. Buyur.
2: Ortalık dağınık, kusura bakmayın. Henüz toplayamadım.
0: Estağfurullah.
2: Prizler şurada olacak.
0: Burası da tamam efendim.
2: Şurada.
0: Orada ne var?
2: Çamaşır makinesi.
0: Görebilir miyim?

0: Ayazmam.
1: Güle güle.
0: Şüpheli bir şeye rastlamadım komiserim. Karı koca gayet nazik ve kibar insanlar.
2: Gene bize yalan söyledin. Bak gayet nazik insanlarmış.
3: Siz onların kibarlığını dün gece görmeliydiniz. Zavallı adamcağıza hiç de nazik davranmadılar. Acımadan öldürdüler onu.
2: Bana bak yumurcak! Bakman gözünün yaşına, alırım elime sopayı, bir güzel döverim seni!
4: Nöbeti teslim ettim, başka bir emriniz var mı?
2: Ne tarafa gidiyorsun?
4: Etilere.
2: Şu çocuğu da geçerken evine bırakıver.
4: Emredersiniz. Gel bakalım yumurcak!
3: Komiser amca, bana inanmıyorsunuz ama sonra çok pişman olacaksınız!
2: Artık senin Allah bir dediğinden gayrısına inanmam yumurcak!
3: Kimse bana inanmıyor! Hatta annem bile! Ne olur polis abi, yakala şu katilleri!
4: Sen şimdi sıkı otur bakalım, o işi hallederiz!
3: Çok hızlı gidelim polis abi!
4: Tabii hızlı gideceğiz!

0: Merhaba.
1: Merhaba. Kız kardeşiniz nasıl? Rahatsızlığı geçti mi?
0: Biraz daha iyi. Fakat bir müddet daha tedavi altında kalması gerekiyor. Neyse, geçmiş olsun. Ucuz atlattı.
1: Teşekkür ederim.
0: Selam söyleyin. Size.
2: Bize çok önemli bir ihbarda bulundu. Dediğine bakılırsa komşularınızdan birinde cinayet işlenmiş.

0: Nereden biliyor cinayet işlediğimizi?
1: Dün gece terastan bizi görmüş olmalı.
0: Terasta mı? Terasta ne işi varmış o saatte?
1: Bilir miyim ben? Çocuk değil ki, şeytanın ta kendisi.
0: Evet, galiba tehlikenin tam içindeyiz. Belki de gelen adam elektrikçi değil, polisti.
1: Ben zaten tehlikeli olduğunu biliyordum. Sana da kaç defa söyledim.
0: Başlama gene, zaten moralim bozuk.
1: Bu işin şakası olmaz. Eğer işlediğimiz cinayet meydana çıkarsa asarlar bizi. Hemen kaçalım buradan.
0: Kapa şu uğursuz çeneni!
1: Beni susturacağına git!

0: sakin ol. Bu kadar kritik bir anda kendimizi kaybetmemeli, toparlanmalıyız. Şayet elektrikçi polis olsaydı bile bir şey anlamadı. Onun için herkes bunu da yumurcağın her zamanki yalanlarından biri sanacak.
1: Şu anda inanmıyorlar ama konuşmaya devam ederse ve elinde bir delil varsa ne yaparız?
0: Ne güzel, her şey yolundaydı, Allah kahretsin! Nereden çıktı bu velet başımıza?
1: Derhal bir karar vermeliyiz.
0: Onu da öldürmeliyiz.
1: Yumurcağı öldürmek mi? Ama iyi düşündün mü?
0: Bu işe girdik bir kere, artık geri dönemeyiz. Bu gece ondan kurtulacağız.
1: İyi ama annesinin yanında öldüremeyiz ki onu.
0: Kolayı var. Önce annesini uzaklaştırırız.
1: Nasıl?
0: Bir fikrim var.

0: Alo. Evet benim. Kardeşim mi? Yoksa bir şey mi oldu? Teşekkür ederim, hemen geliyorum. İlkerciğim, teyzen ağır hastaymış, komşusu telefon etti. Ben teyzene gidiyorum. Sen nereye, neden hazırlanıyorsun?
1: Ben gelmiyor muyum?
0: Sen burada kalacak, uslu uslu oturup beni bekleyeceksin.
1: Beni de götürün anneciğim.
0: Götüremem, hava yağmurlu. Gece yollarda üşütür, hasta olursun.
1: Bırakma beni anneciğim, korkuyorum.
0: Yaramazlık yaparken korkmuyorsun ama. Hem sen artık kocaman adam oldun.
1: Anlamıyorsun anneciğim. Cinayeti karakola haber verdiğimi öğrendiler. Artık yaşatmazlar beni.
0: Ey Allah'ım, sen bana sabırlar ver.
1: Ne olur yalnız bırakma beni, korkuyorum.
0: Of, İlker kes artık. Üzerine kapıyı kilitliyorum, uykun gelince yatarsın. Ben hemen döneceğim.

0: Hoş geldin!
1: Sen hasta değil misin?
0: Yoo! Tamamen iyileştim, hiçbir şeyim kalmadı!
2: Bu ne güzel sürpriz!
1: Siz telefon ettirmediniz mi?
0: Ne telefonu?
2: Yoo, biz telefon ettirmedik!
3: Ne olur yalnız bırakma beni! Korkuyorum!
0: Ne diye dışarıda duruyorsun?
2: Girsene içeriye!
1: Hayır, hemen dönmem lazım! Nerede taksi bulabilirim?
2: Bu saatte buralarda bulmak çok zor! Belki aşağıda istasyonda bulabilirsin!
1: Peki!
2: Dur bekle! Üstüme bir şey alayım, ben de geleyim!

0: Şeker benim yavrum, ben anne.
1: Anne, anneciğim. Anneciğim, hemen eve dön, çok korkuyorum.
0: Sakin ol yavrum, korkma, taksi bekliyorum, hemen geleceğim. Sen beni bekle.
1: Acayip sesler duyuyorum anneciğim. Kapıyı açmaya çalışıyorlar anneciğim.
0: Merak etme yavrum, kapılar kilitli, kimse açıp giremez içeriye.
1: Gürültüler arttı anneciğim.
0: Söyle!
1: Işıklar söndü anneciğim, geliyorlar! Beni öldürmeye geliyorlar!

0: Atacağım seni.
1: Ne yapıyorsun, delirdin mi sen? Bunu burada öldürürsek bizden bilecekler. Onun

0: Ne var yumurcak, ne oldu?
1: Beni öldürmek istiyorlar.
0: Kim öldürmek istiyor?
1: İşte bu!

0: Merhaba.
1: Polis abi kurtar beni! Kurtar polis abi!
0: Gene mi sen? Helal olsun, gene yaptın numaranı.
1: Numara değil abicim, katil bunlar, katil!
0: Siz akrabası değil misiniz?
2: Aha, amcasıyım. Evden kaçtı. Onu buluncaya kadar akla karayı seçtik. Çocuk işte.
0: Yolunuzdan alakoyduğum için özür dilerim. Gidebilirsiniz.
2: Rica ederim, eyvallah.
0: Güle güle. Ne gidi yumurcak seni.

0: Allah Allah, bu saatte mi?
1: Saklanmalıyım, beni öldürmek istiyorlar.
0: Gecenin bu saatinde mi öldürecekler?
1: Zaten onlar gece öldürüyorlar. Ne olur içeri al beni.
0: Olmaz, annem kızar, yarın görüşürüz.
1: Çitlenmek, çitlenmek!
0: Hadi eyvallah.
1: Çitlenmek!
0: Dayak yememi mi istiyorsun?
1: Anlamak istemiyorsun. Sana beni öldürecekler diyorum.
0: Hadi canım.
1: Dur bir dakika. Yemin ederim sana.
0: Yüzüne ne oldu senin?
1: Katiller yaptı.
0: İmkansız. İnanmıyorum sana.
1: Doğru söylüyorum. Katillerin elinden kaçıp kurtuldum ama eve gidemiyorum. Beni yakalamak için muhakkak yolumu bekliyorlardı.
0: Ben ne yapabilirim?
1: Sen git anneme haber ver. Onu bu hisarda saklanıp sizi bekliyorum. Ama sen anneme hemen haber ver.
0: Peki.
2: Bu çocuk değil, şeytanın ta kendisi.
3: Bu işin sonu kötü. Çok kötü. Ben biliyordum böyle olacağını.
2: Kapa hırsız çeneni be!
3: Hırsızlık bende mi? Senin yüzünden hapse gireceğiz.
2: Hapishane uzak bir ihtimal, her şeyi atlattık. Yumurcaktan başka yolumuzda engel kalmadı.
3: Peki nerede bulacağız şimdi onu?
2: Evin önünde beklemekten başka yapılacak şey yok. Nasıl olsa er geç dönecek.

0: Allah, ses gelmiyor! Sırası mı şimdi bunun?
1: İsterseniz gidip başka bir yerden telefon edelim.
0: Kaybedecek vaktimiz yok kurban efendi, çocuğum katillerin elinde! Beni yumuşak yolladı buraya, dedi ki katillerin elinden kurtulup kaçmış. İlker'im nerede şimdi? Katillerden korktuğu için buraya gelemedi. Seni Hisar'da bekliyor.
2: Ben hemen oraya gidiyorum, sen git polise haber ver.
0: Tamam Selma abla.
3: Demedim mi ben size yumurcağa bir şey olmaz diye? Ya? Ben burada kalıyorum. Belki buraya dönerler.
4: Dur! Nereye gidiyorsun?
0: Polisi!
4: Polisim, söyle!
0: Ne oldu? Yumurcak katillerin elinden kaçarak kurtuldu. Hisar'da bekliyor. Annesi de oraya gidiyor.
2: Bunu senden başka bilen var mı?
0: Kapıcıya da söyledik, o da biliyor.
4: Bin arabaya yumurcağı kurtarmaya gidelim. Ben şimdi geliyorum.

0: Ben Hisar'a gidiyorum. Siz cesetle meşgul olun.
1: Müsaade edin hafif. Çekilin. Ya öyle zannediyorum.
0: Öyle diyor. Dikkat, dikkat!
2: Öleli 20 saati geçmiş. Otopsiden sonra tam saatini söyleyebilirim size.
3: Ambulans hazır. Cesedi morga kaldırın.
4: Baş üstüne.

0: Çetlengüç! Geldiler!
1: Çetlengüç! Buradayım!
2: İşte oradalar!

geberteceğim.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla karşınızdayım efendim. Ne kadar güzel bir gün, böyle günlük güneşlik İstanbul'da. Dışarıda ben montsuz böyle üşümüyorum. Ne kadar güzel, öyle değil mi? Ben her gün yine bir mesleğin yerine geçip bugün o işi öğrenmeye tüm hızımla devam ediyorum sevgili seyirciler. Bugün Balat'tayız. O kadar güzel bir yerdeyiz ki, o kadar güzel bir cam atölyesine konuk olacağız ki. Cam boncuk yapacağım ben bugün. Kolay mı, zor mu artık orasına siz karar verin. Hadi buyurun başlayalım.
1: Tuğba, bir işin kolay ya da zor olması esas değil. Asıl mesele sen çalışmayı sevmiyorsun. O nedenle sana her iş zor geliyor.
0: Peki ben kiminle çalışacağım? Merve Hanım'la. Hoş geldiniz programımıza.
2: Siz de hoş geldiniz Tuğba Hanım.
0: O kadar güzel bir atölyesi var ki her şey böyle camdan. Su istiyorum, kendi yaptıkları bardakla ikram ediyorlar. O kadar tatlı bir yer ki çalışmak için can atıyorum. Ama sandığım kadar kolay değil herhalde, değil mi?
2: Evet, pek kolay değil bu girişim.
0: Ne kadar zamandır yapıyorsunuz bu işi?
2: 9 sene oldu.
0: 9 yıl. 9 yıllık işi ben bir günde yapabilir miyim? Hayır. O zaman bakalım mı neler yapacağız? Hadi buyurun başlayalım.
1: 9 yıllık bir iş için sana 9 yıl zaman versek yine yapamazsın Tuğba. Buna eminiz. Bu arada malum cam işi hassastır. Sakın kırıp dökme etrafı Tuğba.
0: Evet, ben çok heyecanlıyım. Bu heyecanımı da Merve Hanım anladı. Bana diyor ki neden bu kadar heyecanlısın, neden bir şey yapmaya çalışırken bu kadar heveslisin, değil mi?
2: Evet.
0: Ama çok güzel bir iş bence ya. Ben bundan çok mutluyum şu an burada olduğum için. Öncelikle olarak Merve Hanım bir anlatacak bize bunların böyle cam işçiliğinin inceliklerini, değil mi?
2: Evet. Şimdi Tuğba'cığım, burada şalimon diye bir aletimiz var ilk önce. Bununla tamam. Çalışacağız. Bununla bir alevimiz çıkacak. Bu alevle cam çubuklarımızın ucunu eritip onları mandrel dediğimiz bu çubukların etrafına saracağız. Ben sana bir kez göstereceğim. Ondan sonra sen deneyeceksin.
0: Tamam.
2: Bu şalimodan çıkan alev ciddi bir alev. Bizim çalışma sıcaklığımız 1200 derece. 1200 derece sıcaklıkta çalışacağız. Şalimomuz 1800 derecelere kadar ulaşır.
0: Oo, inşallah ben bugün bir yerimi yakmadan bir tane boncuk yapabilirim.
2: Evet. Evet, şimdi başlayalım. Şalimomuzu açacağım. Bir de bu çalışma gözlüklerimiz var. Onları takmamız da önemli.
0: Aa, çok havalı.
2: Göz sağlığımız için de önemli bir şey.
0: Bunlar şu an her yeri böyle hafif lila tonunda görüyorum. Evet.
2: Şimdi ilk önce oksijenimi açıyorum. Böyle bir alevle çalışacağız.
0: Evet.
2: Alevimizin çevresinde bir sıcaklık hissetmiyoruz. İleride daha çok, gösterdiği yönde daha çok sıcak. Şimdi ilk yapacağım şey, bu çubukların ismi mandrel söylediğim gibi. Mandrelimi elime alıyorum. Ucunda beyaz bir kısım var, ayıraç. O kısım olmadan ürünü üzerinden çıkarmam mümkün değil. Ayıraç kısmını ısıtıyoruz.
0: Ne güzel ya.
2: Bunu bir 5-10 saniye boyunca ısıtman yeterli.
0: Süper. Ben burada bir tane lider buldum. Çok güzel ya. Bunu nasıl, nerede kullanıyorlar? Konuşamadım.
2: Nerede? Bunu yaka iğnesi yapabiliriz, kolye ucu yapabiliriz. Aa. Belki sen de yaparsın bir biber.
0: Bundan.
2: Ondan.
0: Bundan mı? Şey böyle... Şef falan olsaydı mutlaka isterdim bundan böyle yakama.
2: Mandrelimin ayıraç kısmını ısıttım. Şimdi aşağı indiriyorum mandrelimi. Cam çubuğumu ısıtacağım. Yine alevin ucunda başlıyorum işleme.
1: Tuğba, dikkatle izle Merve Hanım'ı. Belli ki karmaşık bir işle karşı karşıyasın.
2: Bu korlaşmayı gördüğün zaman daha sıcak bölgeye gidiyorsun. Bu şekilde aşağı akarken mandrelle buluşturuyorsun ve mandrelin üzerine sarmaya başlıyorsun.
0: Ay çok güzel. Hep merak ediyordum bu işi. Programda bahanesi oldu. Hep böyle normalde yapmak istediğim şeyleri şimdi program bahanesi.

0: yapıyorum. Bu Merve Hanım bana şey oldu, böyle hobi programı gibi. Ben inanılmaz eğleniyorum.
1: Bakalım izlediğin gibi olacak mı senin yapışında, göreceğiz.
0: İnşallah, bilmiyorum.
1: Şimdi mandrelime malzemeyi aktardım, cam çubuğumu. Boncuğunun büyüklüğüne göre sen istediğin kadar sarabilirsin, daha fazla veya daha az.
2: Cam işi incelik isteyen bir iş şüphesiz.
1: Şimdi görüyorsun, böyle bir şey oldu. Bunu böyle bırakırsak çatlar. Bunu şekillendireceğiz. Şekillendirmek için ısıtıyorum. Disk gibi bir şeklim vardı. Şimdi daha küresel bir forma geçtik. Bak nasıl akıyor, göstermek istiyorum sana. Eğer döndürmezsem bu şekilde akıyor cevabım. Evet. Akmasını istemiyorum. Küresel bir form vereceğim. Şeklim tamamlanınca alevin dışına çıkıyorum. İstersem ikinci bir renk ekleyebilirim. Biraz üzerine noktalar yapalım mesela. Bir çizgi yapalım. Böyle ince bir çubuğum var. O çubukla.
0: Ne güzel.
2: Merve Hanım camı işlemeye başladı.
0: Tabii ben bunu yapabilir miyim?
2: Güzel de sen bunu yapamazsın Tuğba.
1: İstersen bir çizgi de yapabilirim. Yani bunlar tamamen senin hayal gücüne kalmış. İstersen zikzaklar çizebilirsin.
0: Bana kaldıysa bu tamam.
2: İçimden geçen cümlelere tercüman oldun Tuğba. Sana kaldıysa bu işin sonunu düşünmek bile istemiyorum.
1: Böylelikle üçgen bir boncuğum oldu.
0: Ne güzel. Şekilli şekilli oldu.
1: Evet. En son bir tavlama ısıtması yapmam lazım. Evet, İstersen tamam. Onu da yaptıktan sonra sana vereyim. Bak.
2: Merve Hanım özenle camı işledi, şekil verdi ve işlenmiş camı soğutması için Tuğba'ya verdi.
0: Peki ne yapacağım ben şimdi bunu?
1: Onu mantara daldırmamız lazım Tuğba. Çünkü mantarın içinde yavaş yavaş kontrollü soğuması gerekiyor.
0: Soğuduktan sonra alacağız.
1: Evet, 10 dakikada soğuyacak.
0: Şimdi sıra bende.
1: Evet. Hazır mı?
0: Hazırım.
1: Hazırım. Şimdi ben de şöyle yanında olayım.
0: Yok, bunda biraz tecrübe edindim. Kuyumculuk atölyesinde çalışmıştım. Altın bilezik yapmıştık. Oradan biraz aşinayım.
1: Mandrelimizi ısıtmakla başlıyoruz işe. Bütün vücudunu kasmana gerek yok. Sadece kolun ve bileğin çalışıyor. Tamam. Parmakların ve bileğin. Tamam, ısınmıştır mandrelin. Alevin altına inelim. Şöyle burada bekleyelim.
0: Nefesler tutuldu. Bakalım Tuğba başarılı olabilecek mi?
2: Tuğba'nın bir iş yaparken elinden çok dili çalışır Merve Hanım.
0: Şimdi?
1: Birazcık daha korlaşması lazım Tuğba. Evet, bu korluğu gördüğümüz zaman asıl çalışmamız gereken bölgeye doğru ilerliyoruz. Evet, biraz daha yaklaştı.
0: Akıyor.
1: Evet.
0: Akıyor.
1: Harika. Daha önce denemiş miydin bunu?
0: Hayır. İlk defa deniyorum.
1: Gayet iyisin, ilk deneyen birisi. Herhalde başka işlerden el becerin artmış.
0: Aynen.
2: Aylardır el becerisi kazansın diye uğraşıyoruz.
1: Ama çok iyisin. Gerçekten çok iyi.
0: Allah'ım, ilk defa bir yerde çok iyisin dediler bana ya. Şu an çok şaşkınım. Hemen kendime bir nazar boncuğu yapayım ben en iyisi. Camım bitiyor. Cam çubuğum bitiyor. Şimdi değişik bir şey ortaya çıktı.
1: Evet.
0: Bunu ne yapacağım?
1: Bunu böyle bırakırsak çatlar. Isıtıp şekillendireceğiz.
0: Ucunu mu ısıtıyordun?
1: Evet, ucunda da ısıtabilirsin. Ortada da. Çünkü hala sıcak camın.
2: Tuğba ilk yaşamayı başarabildi.
1: Şimdi beyazını al eline. Evet, ucunda bir topak yapıyorsun onun. Ortadan, alevin ortasından girip. Evet, onu dışarıda boncuğa yapıştırıyorsun. Alevde kesiyoruz. Çok güzel.
0: Ya çok zevkli.
1: Harika.
0: Onda bunda şundadır, şunda onda bundadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Bir de şey değil mi, bunlar böyle birer insanı rahatlatıcı şeyler.
1: Tabii meditatif etkisi var. Şu anda tamamen alevine konsantre oluyorsun. Başka bir şey düşünemiyorsun. Gerçi sen şarkı söyledin ama.
0: Evet, o da benim yeteneğim.
2: O da senin yeteneğin ve enerjinin dışa vurumu Tuğba.
1: Çok güzel. Bu artık tamamen senin yorumun bir nazar boncuğu sanırım.
0: Evet.
1: Ya da nazar boncuğundan çıktık.
0: Birazcık kontrolden çıktık.

0: siyah noktalar koy.
1: Tuğba bildiklerimizin çok dışında değişik formlu bir nazar boncuğu yapıyor.
0: Harikasın. Bana burada iş var mı?
2: Çırak gerekiyor aslında bize.
3: İşte durun aramayın. O çırak benim bundan sonra.
1: Merve Hanım, Tuğba'yı çırak olarak almadan önce bir daha düşünün derim. Zira Tuğba şimdi iş sever gibi gözükür, sonra tembellik yapar. Bilirim onun huyunu ben.
0: Evet, alevin dışına çıkıp söndürmeye devam edelim. Ben bu arada şalimoyu kapatayım.
2: Bence çok güzel oldu. Bu modeli bize armağan edebilirsin.
3: Evet. Bundan yapabilirsiniz.
4: Ay, o kadar güzel şeyler yapıyorlar ki bu hiçbir şey yani.
2: Şimdi nasıl soğutacağız?
4: Ay, bilmiyorum. Ay, çok güzel bir şey oldu. Şimdi bu soğumaya bırakıyoruz mantara.
0: Evet.
4: Ve bekleyeceğiz. Sonra görüşürüz.
1: Bulunduğumuz cam atölyesi birbirinden güzel formlarda işlenmiş ve motiflerle süslenmiş cam eşyalarıyla cezbedici bir özelliğe sahip.
4: Hazır mısınız sevgili seyirciler? Rezilliğimi görmeye herkes hazır mı? Ta ta ta ta. Ya çok güzel olmuş bence. Soğumuş mu? Evet. Hafiften. Çok güzel olmuş. Peki ben burada başka bir şey yapabilir miyim?
2: Tabii burada iki teknik çalışıyoruz. Ben dolu cam çalışıyorum. Bu dolu cam çalışmasının başlangıcı.
4: Dolu cam.
2: Evet. Bir de İrfan Usta'm var. Kendisi 48 senelik ustadır.
4: Oo.
2: Mesleğinde gayet ustaların ustası diyebiliriz. Onunla da üfleme tekniği çalışabilirsiniz. Fakat üfleme tekniğini burada bu şekilde deneyimleyemezsin. Biraz daha ileri bir tekniktir. Ustam sana gerekli şeyleri hazırladıktan sonra o sadece o üfleme deneyimini, camı genişletme anlamında üfleme deneyimini kazanabilirsin.
4: En azından üfleyeyim. O zaman biz İrfan Usta'nın yanına gidelim.
1: Tuğba, İrfan Usta 48 yıllık bir usta. Ona göre dikkat et lütfen.
4: Ben şimdi bir tane boncuk yaptım diye havaya girmedim tabii. Bir de bunun bir sonrası var, üfleme. O çok daha zor. İrfan Usta'nın yanına geldim. Şimdi o bunu yıllardır yapıyor. Efendim hoş geldiniz programımıza.
5: Merhaba, siz hoş geldiniz.
4: Kendisi zaten beni bir saattir izliyor kamera arkasından ve yapıp yapamadığımı bilmiyorum. Neler söylemek istersiniz? Yapabildim mi sizce? Bir tane boncuk da olsa.
5: Oldu tabii.
4: Oldu
5: tabii,
4: mu?
5: Tabii ki oldu. İlk başlayanlar için gayet başarılı. Şimdi bir de üfleme de deneyelim bakalım.
4: Esas olay burada kopuyor. O zaman başlayalım. Ben eğer yapabileceğim bir şeyse dahil olmak istiyorum.
5: Ben iki şeyimiz var. Çalışma türümüz. Ama siz sadece bir ürün için oturduğunuzda ben camı hazırlıyorum. Siz sadece üflüyorsunuz.
4: Aa, tamam olur.
5: Ondan sonra da onu kolye ucu yapıyoruz.
4: Aa.
5: Başlıyorum.
4: Görseli ne kadar güzeldi iş ya.
5: Nokta yapacağım şimdi. Zaten sen yaptığın boncuğun üzerine noktalar yapmıştın ya.
4: Evet.
5: Onun benzeri noktalar yapacağım ben şimdi.
4: Ustam ben bunun 15-20 dakikada yaptım. Siz saniyeler içerisinde yapıyorsunuz.
5: Ama benim 48 sene artı saniyeler.
4: Yani herhalde.
1: Malum uzun yılların birikimine sahip İrfan ustamız. Böyle hızlı ve pratik olması gayet doğal Tuğba.
5: Ben hazırım diyorsun. Sen hazır mısın?
4: Hazırım.
5: Elle tutmuyorsun. Elle tutmuyorsun. Sadece dudakların arasına alıp üfleyeceğim.
1: Ha gayret Tuğba. Şöyle güçlü bir nefesle üfle bakalım.
5: Yeter mi?
4: Ben bir de çok küçük ya orası. Üfleyip üflemediğimi anlayamadım.
5: Şimdi hemen senin nefesin içinden kaçmadan kapatıyoruz. Nefesini içine hapsediyoruz şu anda.
4: Ruj yaptım ama biraz burayı.
1: Tuğba'nın nefesi İrfan Usta'nın ustalığıyla camın içine alındı ve İrfan Usta'mız cama son şeklini itina ve ustalıkla veriyor.
4: Çok güzel. Elinize sağlık.
5: Sen yaptın, ben ne yaptım ki?
4: Yok ben ne münasebe. Sadece nefese destek verdim diyelim.
2: Tuğba bugün atölyemize geldi. İlk defa deneyimleyen herkes gibi bir boncuk denedi. Bence çok iyiydi ilk deneyen birisi için. Çift el koordinasyonu gerektiren bir iş söylemiştik. Gayet iyi hakim oldu cama. Sonuçta yaptığı şey de bence çok çok güzeldi.
4: Efendim ben bugün kolay mı sandınız? Çok güzel bir iş yaptım bugün. Cam atölyesine konuk olmuştuk Balat'ta.
3: Çok güzel bir dikiz aynası süsü ve bir tane de mavi boncuk yaptım. Onu da bunda şundadır. Bir sonraki programda nerede olurum, ne iş yaparım bilinmez. İzlemeye devam edin efendim. Hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla bir kez daha karşınızdayım ve karşınızda olmaktan da inanılmaz mutluyum sevgili seyirciler. Her gün yeni işler öğrenmeye, bunları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bugün ne yapacağım dersiniz? Arkamdan da görüldüğü üzere bugün tarihi bir fırında, Üsküdar'da böyle adına münhasır çınar gibi eski ama içindeki ekmekler tazecik, sıcacık. Ben bugün bu fırında çalışacağım, ekmek yapacağım. Nasıl olacak dersiniz? Hiç bilmiyorum. İlk defa yapacağım. O halde hadi buyurun başlayalım.
1: Tuğba bugün sıcacık, mis gibi çıtır çıtır ekmekler yapacak.
0: Evet, Cengiz Usta'nın yanına geldim. Bugün birlikte çalışacağız. Öyle görünüyor ki çoktan hamurunu yoğurmaya başlamış bile. Ben geç kalmış olabilirim. Merhaba, hoş geldiniz programımıza. Ben bugün ekmek yapmayı öğrenmek istiyorum. Onun için doğru adresin burası olduğuna karar verdim ve çıkıp geldik arkadaşlarımla birlikte. Şimdi ustam bu şekilde makine hamurunu yoğurmaya başlamış bile çoktan.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Şu an mayasını verdik hamura. Siz girgaldığınız için şu an tuzunu vereceğiz. Tuzunu verelim.
0: Ne kadar dökeceğiz? Ben atayım mı?
2: Burada şu anda bir çuval unumuz var.
0: Evet.
2: 1 kilo. 600 gram tuz veriyoruz.
0: 600 gram.
2: Evet.
0: Bunun 600 gram var mı şu an?
2: Evet, şu an 600 gram.
0: Nasıl atacağım? Çok zevkli.
2: Evet.
1: Şöyle her tarafına dök Tuğba. Bir yerde toplanmasın tuz.
0: Kaç tane ekmek çıkar?
2: Bundan çıkacak 260-270 arası ekmek çıkıyor.
0: Oo, ince hesaplar değil mi? Matematik
2: evet.
0: Hesapları.
2: Şu an hamurumuzu kendine geldiği için otomatik
0: yapıyoruz. Ay çok güzel ya. Böyle yoğurmak istiyorum şu an. Sıkmak istiyorum. Ellerimi yıkadım ustam. Tırnaklarımı kestim. Evet. Çok steril bir şekilde buraya geldim. Çünkü bu işler eldivenle olmuyor. Değil mi ustam?
2: Evet,
0: elin girmesi gerekiyor mutlaka.
1: Tuğba ustanın eli de değecek hamura.
0: Çok güzel ya. Böyle çok sabırsızlanıyorum böyle alıp mıcıklamak için. Allah'ın verdiği nimetler böyle bir arada burada buluşup bizim sofralarımıza sıcacık bir şekilde ekmek olarak geliyor. Ne kadar güzel.
2: Şu an hamurumuz tamamdır.
0: Tamam mı? Bakayım
2: evet,
0: mı?
2: Evet, gördüğünüz gibi hamurumuz tamam.
0: Vallahi on numara hamur oldu. Ben yaptım diye demiyorum.
2: Evet.
0: Çünkü ben yapmadım.
2: Öğreneceksiniz.
0: O zaman ne yapıyoruz? Evet, şimdi, arkada da ustalarımız şimdi, bizi yönlendirmeye çalışıyor. Bunu mu vereyim?
2: Aşamaya geldik.
0: Tamam.
2: Aşamaya geldik. Şimdi bu hamurumuzu, makinemiz burada.
0: Buraya mı aktaracağız?
2: Ustam oradan yağ verir misin? Bunu biz yağlayalım.
0: Ha.
2: Buraya atacağız şimdi. Ondan sonra gramaj ayarını ekmek sistemine getireceğiz.
0: Ay, böyle artık eliniz şey gibi olmuştur sizin, tartı gibi.
2: Evet.
0: Değil mi? Hemen böyle her şey
2: kapatıyor. Zaten şimdiki tartıyı elde yapmış. Zaten makineler sandığı şu gördüğünüz makine. Hem kesiyor gramajına göre, kaç gram yapacağımıza göre. Ayarlıyor. Biz de atıyor oraya. İşlemesini yapacağız. Göreceksiniz Tuğba Hanım.
0: Tamam.
2: Bugün çalışacağız.
0: Teşekkürler.
1: O makineye ustalarımız kestart derler Tuğba'cığım. Hamuru keser, gramına göre ayarlar ve oradan başka bir makine olan yuvarlama makinesine sevk etmemize imkan verir. Söylemesi ayıp olmasın, fırın işinden bir hayli anlarım Tuğba. Ona göre gözüm üstünde haberin olsun.
0: Ustam saçımı böyle topladım. İyi midir?
2: Güzel oldu.
0: Tam teşekkür. Şu an hazırım herhalde
2: evet,
0: ben.
2: Evet, teşekkürler.
0: Evet ustam.
2: Şimdi hamurumuzu kestik gördüğünüz gibi.
0: Evet.
2: Şimdi neye geçtik? Yuvarlama bölümüne.
0: Şey böyle beze.
2: Evet.
0: Yani bu beze. Makine yapıyor.
2: Beze.
0: Öyle yapmıyoruz biz. Makine yapıyor bu
2: evet,
0: hareketi.
2: Evet, makine yapıyor.
0: Evet.
2: Şimdi kesiyoruz hamurumuzu. Bismillah dedik.
0: Ben buradan diğer...
2: Oradan o tarafa atabilirsiniz Tuğba Hanım.
0: Çok güzel.
2: Evet, güzel.
1: Tuğba yine eğlenmenin bir yolunu buldu.
0: Bazı kişiler de bana iş öğretmiyor, elimizden alırsın
2: öğretmezler.
0: Diye.
2: Öğretmezler. Sandviç ekmeğimizi kestik Tuğba Hanım. Şimdi de bu yeterli bize.
0: Tamam.
2: Şimdi normal yediğimiz ekmek kesik başlıyoruz.
0: Kaç gram usta? Normal
2: bu 120 gramlı sandviçimiz.
0: Sandviçler 120.
2: Ekmeğimizi 320'den ayarlıyoruz.

0: gram ciğerimiz burada.
1: Hamurlarımız hassas terazide gramı gramına tartılıyor.
0: Normal ekmeğimize geçtik Turba Hanım.
2: Geliyor.
0: İki tane atabiliriz.
2: Söyle. Ay çok güzel.
0: Öğrenmeye başladın Turba Hanım.
2: Valla aslında ben bir şey yapmıyorum şu an. Makine evet. Yapıyor ama hoşuma gitti burada olmak.
1: Tuba işi iyice benimsedi.
2: Ustam kaç tane ekmek böyle olacak şimdi?
0: Şu anda 260 tane ekmeğimiz olacak Tuba.
2: Of of of. Ya çok güzel ya. Gerçekten çok çok mutluyum ben şu an.
0: Hoşuna gitti ekmek
2: işi. Çok hoşuma gitti. Böyle zaten hamur işlerini çok seviyorum. Ustam çiçek ekmek yapıyor musunuz?
0: Evet, yapıyorum.
2: Çok severdim ben tamam, çocukken yapacağım. Çiçek ekmeği. Bunların hepsini zaten 5 tane yan yana geçince çiçek ekmek yapacağız. Oluyor mu?
1: Hemen kendince bir çözüm üretti Tuğba çiçek ekmek yapımı konusunda. Tebrik ediyoruz.
2: Ne zaman oldu bu kadar hamur ya? İnanmıyorum.
0: Evet Tuğba Hanım çalışıyoruz ya.
2: Aa, artık yavaşladı mı farkındaysan yavaş yavaş.
1: Tuğba adeta kendiyle yarış halinde. Bir makineye bir tezgaha koşturuyor ve hamurları itinayla sıralamaya devam ediyor. Süratine hayran olduk Tuğba. Şaşırtıyorsun bizi.
2: Var mı daha? Vallahi diğer ustam kızacak bana da düzgün dizemedim diye. Şu an böyle bakıyor bana zaten kızgın bir şekilde. Sıranı bozdum ya usta.
1: Yok yok Tuğba kızmazlar. Azminin farkındalar ustalarımız da.
2: İmdat! Otomatiğe bağladık ya.
0: Evet Tuğba Hanım, baston makinesini baston işlemeye başladık. Hamurun yanı baston bölümüne geldik.
2: Bir dakika, ne oldu? Başım döndü ustam. şimdi biz bunu küçük sandviç
0: evet,
2: ekmeği...
0: Evet, küçük ekmeği. Biz de küçük ekmek yapacağız.
2: Küçük ekmek yani?
0: Evet, sandviç ekmeğinden...
2: Sandviç ekmeği de memgisi olmuyor şu an.
0: Öğreneceksin.
2: Ben poğaça yapıyorum sadece. Evet.
0: Aynen öyle, peynirli poğaça.
2: Dur, senin yaptıklarını dizeyim ben buraya en iyisi.
1: Bak yine başladın kaytarmaya Tuğba. Gözümden kaçmıyor.
2: Şöyle usta, şöyle.
0: Evet.
2: Nasıl bir onaylama şeklidir ya. Buraya bir alkış alabilirim. Ben böyle kendimi ana sınıfında yeni şeyler öğreniyor gibi hissediyorum yine.
0: Burası da bir ana sınıfı gibi bir şey.
2: Kameraman abileri görüyorsun değil mi? Ne kadar tatlılar. Sonra bunları pişireceğiz, güzelce yiyeceğiz. Merak etmeyin. Yalnız ben hiçbir tane bile yapmadım. Yani yapamadım henüz. Öyle bir çabam da yok gibi.
0: Niyetin yok öğrenmeye gibi geliyor.
2: Sanki biraz kolaya kaçmış gibi gördüm kendimi.
1: Evet, ben de öyle hissettim Tuğba. Yine işin kolayına kaçıp öğrenmeye çaba göstermiyorsun.
2: Beni buldunuz, çalıştırıyorsunuz şu an. Gayet güzel değil mi? Keyifliyiz
0: evet.
2: Yani.
0: Çok keyifli. Şimdi Tuğba Hanım, gördüğünüz gibi hamurumuzu işlemeyi sana gösteriyoruz. Hamurumuzu şu gibi ittik.
2: Aynı şöyle. Gibi.
0: Evet, iki elinle yapabilirsin. Şu kat bunu çek aşağıya tarafa. Çek bu tarafa, sen ön tarafa. Çek.
2: Tamam.
0: Çek.
2: Oldu mu?
0: Evet, çek.
2: Böyle.
0: Çekme, şöyle. Şimdi topla. Bak, yapıştırma elini.
2: Nasıl?
0: Bak. Elimi bir daha bakacaksın. Bak.
2: Şöyle.
0: Evet. Bir olacak.
2: Ben çıkacak. Taklit yapıyorum şu an. Evet. Yani aslı böyle değil bu
0: evet.
2: Ekmeği. Esas öğrenecek. Yapım aşaması bu değil. Ben taklit yapıyorum.
0: Öğrenecek şu an.
2: Hani benzetmeye çalışıyorum.
0: Tamam. Yok, olmadı. Bir daha dene.
1: Olmaz ustam. Yapamaz Tuğba o işi. Ben biliyorum.
0: Tuğba Hanım'ın yaptığı ekmektir.
2: Şöyle.
0: Görsün arkadaşlar.
2: Ay Berk'cim. Bu benim yaptığım. Bu ustamızın yapmış olduğu ekmek. Şöyle göstereyim. Olmadı. Olmadı, bunu karıştırmayalım. Müşterilere gitmesin yanlışlıkla.
1: Tuğba Hanım'ın yapamadığı ekmektir.
0: Buyurun.
2: Ay.
3: Açıyorum.
2: Tabii burası fırın. Böyle bir şeyler olabilir. Gürültü olabilir değil mi ustam? Tepsiler kayabilir. Her şey olabilir.
0: Şimdi normal yediğimiz ekmeğe geçiyoruz.
3: Aç. Öğrenecek.
2: Ay.
0: Şimdi normal ekmeğe geçtik Tuğba.
2: Normal ekmeklerimiz de burada. Evet. Siz burada usul usul oturun, tamam mı? Şimdi sizi fırına göndereceğiz birazdan.
4: Şöyle aralarda boşluk olsun. Kabarma
2: payı olsun. Boşluk oldu.
4: Kabardığı zaman birbirine girmesin.
2: Tamam, şimdi anladım. Ha. Uyanamadım ben ya. Hani uyandım, geldim buraya, program çekiyoruz ama daha ben burada
4: Allah
2: değilim.
4: Allah korusun, geceleri çalışmış olsan ne yapacaksın?
2: Vallahi Allah korusun ya. Herkesin işi çok zor gerçekten ya. Yani.
1: Kolay mı sandın Tuğba? Fırın işi de ayrı bir zordur.
2: Bunun kumaşı az geldi sanki. Aman yine kızmasın bana, şöyle biraz. Heh, tamam, oldu.
1: Oldu gibi Tuğba.
0: Ha
2: böyle.
0: Yapacaksın.
2: Cengiz ustam. Fikret usta senden bayrağı aldı.
0: Evet.
2: Şu anda benimle kendisi ilgileniyor.
0: Demek kızdırdın ustayı.
2: Yok, ben bir şey yapmadım ki. Ben hiçbir yerde bir şey yapmam. Kimseye bir zararım olmaz.
4: Kaldır.
2: Oy.
1: Bilmez miyiz kimseye bir zararın olmadığını Tuğba? Çok esnaf, sanat erbabı, iş ehli senden sonra mesleğini bir daha gözden geçirmek zorunda kaldı.
2: Sanat eseri. Yani bir şey soracağım. Şu hareketi benim yapmamı beklemiyorsunuz değil mi sevgili seyirciler?
0: Bekleyenler var demek ki sana.
2: Bekleyenler var zaten. Sürekli diyorlar onu yapamadın, bunu yapamadın, şöyle oldu. Bilmem ne oldu. Yani şunu ben nasıl yapayım, bakar mısınız bir? Cevap bekliyorum.
1: İzliyorsun, öğrenebilirsin Tuğba.
2: Ben bir tane farklı bir ekmek yapacağım birazdan. Kaçırmayın, birazdan, az sonra.
0: Seninle papatya ekmeği yapacağız.
2: Ha, ben papatya ekmeği yapayım en iyisi.
0: Evet, şöyle birazdan papatya ekmeği
2: yapacağız. 5 tane bezeyi birleştireyim, papatya ekmeği yapayım en iyisi. Çünkü normal ekmek olayına ben giremedim.
1: Papatya ekmeği de yapamayacaksın ki.
2: Şöyle değil mi ustam? Tamam. Oldu mu?
4: Şimdi ustadan dayak yemem lazım.
2: Ustadan dayak yemem ben lazım.
4: Ben şanslı çıraklardan da birisi sensin işte.
2: Bir şey söyleyeceğim. Gittiğim yerlerde dayak yemesem de dayak yemiş kadar olduğum zamanlar oldu yani.
1: Ustacığım, biz şiddete karşıyız ama uyarısız olmaz.
2: Hayır, şiddete hayır.
0: Gülümseyen çırağımızı biz niye dövelim ki?
2: Evet yani bak işte ustam ilk defa sürekli gülümsediğim ve güldüğüm için bana bir şey demeyen bir ustam oldu. Çok teşekkür ediyorum bu konuda size. Gülelim, eğlenelim değil mi? Pozitif çalışalım. Gün geçmez yoksa. Vallahi gün bitmez ya.
0: Evet, numara hiç geçmez.
2: Gerçekten geçmez yani. Sizin için söylüyorum.
1: Sen hep gül, eğlen Tuğba. Yakışıyor sana.
2: Oldu bu çiçek ekmek zaten.
1: Daha neler?
2: Çiçekler açsın, böcekler ötsün.
1: Olmadı Tuğba. Sanki eksik bir şeyler var.
2: Çiçek ekmekler, hem de diğer yapmış olduğumuz ekmekleri artık fırınla buluşturma vakti. Mis gibi odun ateşinde bir pişiversinler efendim, değil mi? Hadi buyurun o zaman. Evet. Kendi yapmış olduğum çiçek ekmeği fırınla buluşturacağım. Ama inşallah buluşacak. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle mi yapacağım abla?
1: Orada dahi ablamızdan yardım istiyorsun Tuğba.
0: Evet, bugün Tuğba Hanım geldi. Bizimle çalışmak istedi. Geldi, biraz ekmek yaptı. Yapmaya çalıştı ama çiçek ekmek yaptı bize. Eline sağlık. Fırına verdik şu anda. Pişecek. Ve ekmeğini de alıp gitmesi için bekliyor. Kendisine başarılar dileriz.
2: Elimin hamuruyla yukarı çıktım. Bakayım dedim, yapmış olduğumuz ekmekler ne durumda, nasıl pişti. Arkamda görüyorsunuz efendim yapmış olduğumuz ekmekler ve en önemlisi çiçek ekmek nerede? Hemen alayım. Mis gibi yapmış olduğum, sadece yapabildiğim daha doğrusu. Çünkü normal ekmek yapmak gerçekten çok meşakkatli. Ve sizler de gördüğünüz sevgili seyirciler, bayağı bir böyle el hareketleri isteyen, bayağı bir çaba isteyen bir şey. Hiç kolay değil. Yapmış olduğum belki de en zor işlerden bir tanesiydi ekmek ama en keyiflisiydi. Efendim ben bugün ekmek fırınında ekmek yapmaya çalıştım. Artık yapabildiğim kadarıyla. Bir sonraki programda nerede olacağım bilinmez. Beni izlemeye devam edin. Hoşça kalın efendim.

0: Buyurun.
1: 10.000 lira kapora.
0: Buyurun anahtarlarınızı. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Sağ olun. Yalnız trafikten devrimi ne zaman yapacağız?
0: Siz zahmet buyurmayın beyefendi. Ben bütün muameleyi takip ederim. Evraklar hazır olunca da notere teşrif edersiniz.
1: Ben de orada hesabı kapatırım.
0: İyi günlerde kullanın hanımefendi.
2: Teşekkür ederim.

0: beni.
1: Anacığım.
0: Benim bitirim oğlum, aslanım, hayırsız evladım. Nerelerdesin sen?
1: İş peşindeyim anacığım. İthalat, ihracat, bilumum ticaret, her türlü dümen, dubara, dalavere, hepsi bende.
0: Ah seni fırıldak seni, şıp demiş babanın burnundan düşmüşsün.
1: Rahmetli babam sağ olsaydı da bugünleri görseydi.
0: Son aşkım, son kocam da o benim. Ah ne iyi, ne iyi adamdı.
1: Benim zavallı, talihsiz anacığım. Sen hayatta kocamı gördün.
0: Ah, topu topu yedi tanecik.
1: Sen üzülme anacığım. Yediği veren Allah elbet sekizinciyi de verir.
0: Geçmiş ola oğul, yüzüme bakan, kapıyı çalan bile yok.
1: Sen merak etme anacığım, ben sana bol paralı enayi bir koca bulurum.
0: Şey, oğlum, acık da boylu boslu olsun olmaz mı ha? Hadi canım benim.
1: Olur anacığım, sen ölçüsünü ver, ben fabrikasına ısmarlarım.

0: 17.600. 17.800. 810. 820. 840. 840. 840. 842. 843. 843.
1: Müjdana! Başlık parası tamamlandı!
2: Hele şükür, nihayet muradına ereceksin.
1: Tamam Elif'im, artık benimsin.
2: İnşallah oğlum, inşallah mesut olursunuz.
1: Nasıl ana, nasıl gelinin, nasıl ha? Şu kurban olduğum kara kaşlarına, sürmeli gözlerine bak!
2: Kız Allah için güzel ama, babası demir leblebi.
1: Sen babasına boş ver! Başlık parasını saydık mı, kızın tapusunu alıp cebimize koyduk demektir.

0: Baksanıza. Kimdir bu adam?
1: Hidiv İsmail Paşa torunu, Prens Ali Osman Hüdaver Nigaroğlu Hazretleri. Kendileri Avrupa ve Amerika Jet Sosyetesi'ne mensupturlar.
0: Ya yanındaki hanım?
1: Prens Hazretlerinin valideleri, Naciye Sultan'ın kerimesi, Saraylı Nuriye Sultan Hazretleri. Kendileri Osmanlı Hanedanı'na mensupturlar efendim.
0: Belli belli. Evli mi acaba?
1: Hayır efendim, duldur. Zevci, yani Prens Hazretleri geçen yıl vefat ettiler.
0: Buna memnun oldum.

0: Numaramı yaptım abi. Kızın adı Peri. Babası fabrikatör Nurullah. Karun kadar zengin. Ne? Herif dulmuş. Karısı geçen yıl vefat etmiş.
1: Buna memnun oldum.

0: Buyurun bey baba, kızınızın başlık parası. Tam 17.843 lira 60 kuruş.
1: Tamam mı hayrullah bey?
2: Maalesef bu fiyat 3 yıl önceki fiyat. Şimdi raiç değişti. Başlık parasını 7.156 lira 35 kuruş daha arttı.
1: Bu zammı nereden çıkardınız?
2: Ben çıkarmadım, hayat pahalılandı. Her bir şeyin fiyatı arttı. Domatesin kilosu 2 liradan 3,5 liraya çıktı. Patlıcan ona göre.
1: İnsaf edin hayrullah bey! Evlatlarımızın mürüvvetini görmek için patlıcan fiyatlarının düşmesini mi bekleyelim?
0: Merhamet bey baba! Ben bu parayı biriktirinceye kadar anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Söyle ana, biraz kır baba!
2: Haklısın ama evladım, ben de kızımı sokakta bulmadım. Kızımın bugünkü raiyece göre fiyatı 24.999 lira 95 kuruştur. Bastırın başlık parasını, alın kızımı!
0: Peki bey baba! Buna da peki! Şunu bilin ki Elif için yapamayacağım fedakarlık yoktur.
3: Seni tebrik ederim evladım, çapkınlıkta rekor kırmışsın. Duyduğuma göre, İnci de benim haremime yan bakmaya başlamış, hatta gözdelerimden birini baştan çıkartmaya kalkmışsın. Gençsin maşallah, pek de yakışıklısın. Hangi avret dayanabilir sana? Seninle iftihar ediyorum evladım, tuttuğun yolda devam et.
4: Berber!
5: Tıraş mı?
3: Hayır, sünnet.
5: Hay hay! Korkacak bir şey yok çocuğum!
1: Hasretliğine dayanamadım, sana kaçtım Veli.
0: Bunu iyi yapmadın Elif.
1: Neden? Beni sevmiyor musun?
0: Hiç sevmez olur muyum Elif? Ama el ne der?
1: El ne derse desin, benim umurumda bile değil.
0: Öyle deme Elif! Bu bir şeref meselesi. Ben kendime başlık parasından kaçtı dedirtmem.
1: Demek beni istemiyorsun.
0: Hayatta sana kavuşmaktan başka bir dileğim yok Elif. Ama böyle değil. Seni telinle, duvanla istiyorum.
1: Peki, şimdi ne olacak?
0: Babanın evine dönecek. Benim gibi sabırla evleneceğimiz günü bekleyeceğiz. Hadi gel. Seni evine götür.
6: Hoş geldiniz efendim, buyurun.
3: Evladım, gözlerinden öperim, babanız.
6: Bir dakika efendim, patronu çağırayım.
7: Çabuk ol, vaktimiz yok.
6: Şimdi efendim, emredersiniz derhal.

0: Aman
1: yok. Yürü gidiyoruz, tahsil et tamam.
2: Sen git, ben sonra gelirim.
1: Karı budalası herif.
3: Güle güle, kadir şerefle, babaya hürmetle.
4: Helal olsun abicim, hanımları gözünle tavladın.
2: Sahi mi söylüyorsun, sahi mi?
4: Elbette sahi, bak nasıl kesildiler sana. Gel tanıştırayım seni, hadi. Hanımlar, size dünyanın en yakışıklı erkeğini takdim ederim.
5: Gece rüyalarıma giren adam. Dünya güzelim, nereden çıktın sen? Homurt'tan mı geldin?
4: Bunlar da Lale ve Jale hanımlar.
2: Lale! Jale!
4: Şöyle otur, otur. Oğlum baksana.
6: Buyurun efendim.
4: Değerli dostuma getirdim.
6: Başsın efendim.
5: Aman ne tatlı çocuksun sen! Dünyanın en şanslı insanlarıyız, masamıza böyle bir nimet geldi canım!
2: Lale! Jale! Lalem! Jale!
4: Seninle iftar ediyorum abicim. Sen çok büyük bir adamsın.
2: Elbette büyük adam. Bugüne bugün babanın sağ kolu.
4: Bu baba dediğin de kim Allah aşkına?
2: Bizim çetenin reisidir. Çok önemli bir kişidir.
4: Bana kalırsa sen ondan çok daha önemli bir kişisin. O çetenin reisi sen olmalıydın. Çünkü sen emir altında yaşayacak adam değilsin. Emretmek için yaratılmışsın. Yazık olmuş sana, hakkını yiyorlar.
2: Evet, doğru, hakkını yiyorlar. Ben kazanıyorum, baba denen uyan tulumuz göbeğini şişiriyor. Revay, haklı bu.
4: Haklısın arkadaş, yerden göğe kadar haklısın.
2: O sadece bir listeyle kartları veriyor. Ama paralar doluyor, benim, ben!
5: Oh, sen bir tanesin cicim, hiç, hiç bir tanem, hiç. Eşi bulunmaz bir erkeksin.
2: Lale, Jale, ben nasıl geldim bu hale?
7: Üzülme evlat, bende tam sana göre bir iş var. Dükkanda asayişi temin edecek, hır çıkaranı kolundan tutup dışarı atacaksın. Dayaklık adam başına tam 10 papel, tamam mı?
4: Tamam dayı.

0: evladım, özlerim seni öperim. Babanız.
1: Emredersiniz. Derhal takdim edeyim, derhal. Buyurunuz efendim.
2: Teşekkür ederim.
1: Bir içki almaz mısınız?
2: İş esnasında kullanmam.
1: Babaya selamlar, hürmetler.
3: Ne tuhaf değil mi baba? Nereye gitsek prens hazretleriyle annelerine rastlıyoruz.
1: Her şeyde bir hayır vardır kızım.
3: Ne yazık ki gitmek zorundayım.
2: Nihayet onları teke düşürdük. Gözünü aç da bu fırsatı kaçırma.
3: Merak etme, herif Zoka'yı yuttu bile.
2: Oltayı ağır ağır çek de misine kokmasın.
3: Ayıp ettim be! Eski balıkçılardan kaç kişi kaldık?
2: Ben kızın peşinden gidiyorum.
3: Rastgele oğlum.
2: Sana da anacığım.

0: Dün bu vakitlerde Londra'da bir çayımı içiyordum. Gece Beyaz Saray'da bizim Nixon'un davetlisi olarak bir partide bulundum. Bu gece de onasının davetlisiyim. Yorgunum, hiç gitmek istemiyorum fakat ne yapayım? Jacqueline'i kıramam.
1: Yılın her ayını bir başka ülkede geçiririm. Texas'ta petrol kuyularım, Kaliforniya'da çiftliklerim, Cannes, Nice, Monte Carlo ve Riviera'da da otellerim vardır. Ayrıca Pasifik ve Atlantik'te oldukça büyük bir ticari filo işletiyorum. Şu anda bir uçak fabrikasını satın almak için teşebbüse geçmiş bulunuyorum.
2: Olmuş yani, bana da Çeşme Meydanı'na aydar derler, anladın mı?
3: Yerim ulan insanı ben, yerim ulan!
4: Kimi lan, kimi deli!
3: Meraklandıkça çık karşıma da anlatayım
2: ben canım! Ben bu tabut boğazında kalırım lan!
3: Anlamadım, yalan! Al üstüne, al!
2: Bitirdim ulan seni!
3: Yerim ulan, dur ulan, bırakın lan!

0: Asayiş ver Kemal patron.
1: Aferin evlat. Al bakalım.
0: Çift bilet kestim patron. İki kişiydiler.
1: He, doğru. Haklısın.
0: Sağ ol patron.
2: Evladım, gözlerinden öperim. Babanız.

0: Bir sahtekar türemiş. Parolamızı kullanarak haracımıza el atmak cüretini gösteriyor. Derhal o bulun ölü veya diri bağa getirin.
1: Buyurun bey baba. Kızınızın başlık parası. 24.999 lira 95 kuruş.

0: O dediğin fiyat eskidi evlat. O zamandan beri hayat bir hayli pahalandı. Ete, una, pirince, bakliyat ile sebzevata ve de kiralara yeni yeni zamlar geldi.
1: İnsaf bey baba, fiyatları ben mi artırıyorum?
2: Hayat pahalandıysa suç bizde mi?
0: Suç ne sizdedir ne de bizde. Menkul ve gayrimenkul her şeyin fiyatı yükselirken başlık parası yerinde durur mu? Biz de biraz zam yapacağız tabii.
1: Aman bey baba, elini vicdanına koy da öyle zam yap. Sırtım yük taşımaktan yara oldu.
0: Merak etme evladım, sizden çok bir şey isteyecek değilim. 9.909 lira 95 kuruşluk ufacık bir zam.
1: Ufak olur mu bey baba? Kim bilir daha ne çok adam dövecek, kim bilir daha kaç bin ton yük taşıyacağım.
0: Daha ne yapalım be evladım, sana kızı maliyetine veriyorum ben.
2: Yeter baba, ben satılık mal değilim.
0: Sen sus, aklın ermez. Pahalılık her yandan.
2: Hasretlik bir yandan.
1: Dayan yüreğim, dayan.
3: Evladım, gözlerinden öperim. Babanız. Bu kartı baba mı gönderdi?
4: Evet, baba gönderdi.
5: Emin misin?
4: Oh, siz de mi buradaydınız? Bu ne güzel tesadüf böyle.
5: Baba seni çok özledi evladım. Seni görmek istiyor.
3: Vah evladım vah! Maalesef bu defa baltayı daşa vurdun.
4: Öyle oldu efendim, bunun farkındayım.
3: Neden yaptın evladım? Bizim hakkımıza neden tecavüz ettin?
4: Hata ettim efendim.
3: Sen gençliğine hiç acımadın mı? Yazık günah diye mi sana?
4: Bağışlayın, emin olun bir daha yapmam.
3: Bize fırıldaklık sökmez evladım.
4: Çok haklısınız, bunu anlamış bulunuyorum.
3: Çok geç evladım, artık çok geç. Bir daha hiç kimseyi dolandıramayacaksın.
4: Tövbe ettim zaten. İşten elimi ayağımı çekecek, namınıza tahsil ettiğim bütün paraları size iade edeceğim.
3: Öyle mi? Demek tehdit.

0: Kalk bozunuzu inci kesiyorum evladım.
1: Durun! Beni öldürürseniz elinize ne geçecek? Ama ben yaşarsam size çok büyük faydam dokunur. Sizden aldığım paranın 10 mislini ödeyebilirim size. Bir yerde gömülü param var. Hayatıma karşılık bütün servetimi veriyorum size. Tam 500.000 lira. İsterseniz adamlarınızı verin yanıma. Beraber gidip alalım paraları. Nasıl olsa elinizdeyim. Bir yere kaçamam ki.
0: Hala! Beyi parasının gömülü olduğu yere götürün. Sonam parasıyla beraber buraya getirin. Bir lömüre yapmaya kalkarsa hemen mahpuzunu kesin.

0: Olsun, sağ ol aslanım. Tam zamanında yetiştin.
1: Bu aydutlar senden ne istiyorlardı abi?
0: Sorma birader. Servetime göz koydular. Tehditle para sızdıramayınca beni kaçırmaya kalktılar.
1: Sen çok mu zenginsin?
0: Acizane babadan kalma mal mülkle epey dünyalığın var. Doğrusunu istersen paramın hesabını ben bile bilmiyorum.
1: Ne mutlu sana! Ben bir başlık parasını denk getiremiyorum. Tam biriktiriyorum, kızın babası başlık parasını arttırıyor. Bahane olarak hayatın pahalılandığını öne sürüyor. Bu gidişle vuslat mahşere kalacak.
0: Üzülme arkadaş! Sen biriktirdiğin parayı getir, ben üstünü tamamlarım.
1: Sağ ol abi! Ama ben hayatta karşılıksız kimseden bir şey almam.
0: Karşılıksız sayılmaz, sen de benim hayatımı kurtardın.
1: Para için yapmadım ki!
0: Canım, paranın ne önemi var? Bu da benim sana düğün hediyem olsun.
1: Ah! Ah abicim! Sen ne mübarek bir adamsın!
2: Dur!
1: Yapma!
2: Sormayın, birdenbire neye uğradığımızı anlayamadık.
3: Anlayamayacak ne var evladım? Fırıldak Ali cin gibi çarpmış sizi.
4: Peşinden koşup tekrar yakaladık ama tam o sırada karşımıza dev gibi bir adam çıktı.
3: Aksiliğe bakın, ne talihsizlik!
1: Adamın balyoz gibi yumrukları vardı, gık bile diyemedik. Gözümüzü ilk yardım hastanesinde açtık.
3: Vah vah, çok yazık olmuş size.
4: Biz de çok şaştık bu işe.
3: Öyle mi? Ama inci daha çok şaşıracağınız.
1: Allah karşıma melaike gibi, evliya gibi, peygamber gibi bir adam çıkardı anacığım.
5: Mutlaka kılık değiştirmiş Hızır Aleyhisselam'dır evladım.
1: Ta kendisi anacığım. Yoksa onun yaptığını kim yapar adama? Babası yapmaz, babası!
5: Allah ondan razı olsun evladım.
1: Bin defa razı olsun. Başıma devlet kuşu kondu anacığım, devlet kuşu! İşte abicim, bunun içinde tam 25.000 lira var.
0: Ne kadar eksiğin var?
1: 10.000 lira.
0: Sana 5.000'de fazla yazıyorum.
1: Aman abicim, ne yapıyorsun? Fazlasını istemem.
0: Yanında bulunsun evladım. Bakarsın kayınpeder olacak. Gene su koy ver.

0: Ah abi, senin bu iyiliğini nasıl ödeyeceğim?
1: Al bu çeki bankaya götür, hemen ödesinler.
0: Sağ ol abi, Allah senden razı olsun. Affedersin abi, şu benim küpe göz kulak oluver.
1: Bırakıver şuraya.
0: Aman abi dikkat et, içinde tam 25.000 lira var.
1: Ben bu kadar parayı her gün bahşişliye dağıtıyorum evladım.
0: Biliyorum abi, biliyorum. Ama ben bu parayı tam 7 yılda dişimden tırnağımdan arttırıp biriktirdim de.
1: Peki evladım, yalnız sen elini çabuk tut da fiyatlar gene yükselmeden kız evine yetişelim.
0: Haklısın abi. Ben şimdi bir solukta gider gelirim abicim. Allah razı olsun abicim. Gidiyorum abi.

0: Konuş.
1: Hadi konuş, konuş.
0: Konuş. Şimdiye kadar kaç kişiyi dolandırdın?
2: Ben hiç kimseyi dolandırmadım.
1: Sahte çeki nereden buldun?
2: Zengin bir adam verdi.
1: Kim bu adam?
2: Kim olduğunu bilmiyorum.
0: Nasıl bir adamdı?
2: Çok iyi yürekli, babacan bir insandı.
1: Sana niye çek verdi?
2: Düğün hediyesi olsun diye.
0: O adamı görsen tanır mısın?
2: Onu bir kilometreden görsem tanırım.

0: Hah, işte, işte bu adam.
1: Fırıldak Ali. Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık, hırsızlık.
0: Yandım anam, yandım! Gitti paracıklarım, gitti! Ulan yaktın beni Fırıldak Ali, yaksın beni ha!
2: Adamcağız bekledi, bekledi. Sen gelmeyince çekip gitti. Oh,
0: ya küpüm? Küpüm ne oldu? Onu da beraber götürdü değil mi?
2: Ya, onu bana teslim etti. İşte küpün. Oh. Al emaneti.
0: Şu Allah'ın işine bak. Ben de durup dururken adamın günahına girdim. Polis abiler de hemen adama iftira ediyorlar canım. Neymiş? Verdiği çek sahteymiş. Canım, bir yanlışlık olmaz mı?
2: Elbette olur.
0: Bende de kabahat var canım. O iyi yürekli adamı kalktım, elin dolandırıcısına benzettim. Adam adama benzemez mi ki?
2: Ya. Elbette benzer.
0: Ya! Hemen onu bulup özür dilemeliyim. Nasıl da şüphelendim melaike gibi adamdan. Ulan ne fesat adammışım bende. İşte küpüm de burada, param da. Param.

Saf arkadaşım Veli. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olan talihsiz Veli. Masum bir bebek gibi tertemiz kalpli Veli. Bir musibet bin nasihattan iyidir. Bundan böyle o yumuk gözlerini açar, önüne gelene inanmazsın. Verdiğim şu hayat dersi karşılığında ücretimi aldım. İçin rahat olsun. Paracıkların çok verimli işlere yatırılacaktır.

0: Şu küçük hediyemi arkadaşlığımızın bir nişanesi olarak kabul etmenizi rica ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Şu küçük dediğiniz hediye bazı kimseler için bir servet sayılabilir.
0: Benim içinse 10 dakikalık bir mesai karşılığı. Ben hayatta istediğim her şeyi elde ettim. Seni gördükten sonra hiçbir şeyin değeri kalmadı. Sen eşsiz güzelliğinle beni büyüledin Peri.
1: Prens Hazretleri, bu iltifatlarınızla beni heyecanlandırıyorsunuz.
2: Prenses Nuriye Hanımefendi Hazretleri, müstesna güzelliğiniz bir hazan yaprağına düşmüş şebnem taneleri gibi parlıyor.
1: Ah Nurullah Beyefendi Hazretleri, paraladığınız bu neşeli lügatlar, bilseniz romatizmalarıma ne kadar iyi geliyor.
3: Bu küp bir daha dolar mı? Dolar mı anacığım? Mümkünatı yok dolmaz. Gitti paracıklar. Gitti Elif'im, gitti.
4: Üzülme oğlum. Hayatta insanın başına her şey gelir.
1: Müjde beni, baban nihayet evlenmemize razı oldu.
5: Evet oğlum, son yaptığım zamdan vazgeçiyor... 24.999 lira 95 kuruşu kabul ediyorum.
1: Buna sevinmedin mi Veli?
5: Hadi oğlum, ne duruyorsun? Bastırsana başlık parasını!

0: 转了。
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam abi.
1: Arkadaşlar, bu adamı tanıyor musunuz?
2: Dur bakayım.
3: Aa, bu şey ya! Şey, baba tanıdın değil mi adamı?
2: Meşhur dolandırıcı Fırıldak Ali'yi kim tanımaz? Kim bilir gele hangi kerizleri kazıklamıştır. Enayi tavlamakta bu adamın üstüne yoktur.
1: Kim bilir, belki de.
4: Fırıldak Ali böyle külüstür meyhanelere tenezzül etmez.
5: Voleyi vurunca soluğu en lüks gece kulüplerinde alır. Anladın mı abi?
1: Anladım.
5: Buyurun efendim.
1: Bunu tanıyor musun?
5: İşte orada.
6: Evladım, babamızın selamı var.
1: Aleyküm selam. Nasıllar kendileri? İyiler mi?
5: O iyi ama senin işin bitti artık.
7: Durun! Onu öldüremezsiniz. Alacağım var benim ondan. Durun! Durun dedim! Durun, ben döveceğim onu! Durun dedim size!
8: Kaçma!

0: Gene o balyoz yumruklu adam kurtardı herifi.
1: Onun da görülecek hesabı varmış.
2: Ne güzel bir tesadüf. O balyoz yumrukluyu derhal bana getir.

0: Vay beni, sevgili arkadaşım! Nereden çıktın ya? Özledim Allah'ıma!
1: Balavrayı bırak da paramı ver, paramı!
0: Müşteri ol evladım! Paranı çok verimli ve hayırlı işlere yatırdım. Yakında zengin olacaksın.
1: Yemezler! Dolandırdın beni! Ver paramı!
0: Haklısın arkadaş! Ben bir dolandırıcıyım. Hı? Seni ve senin gibi birçoklarını dolandırdım. Oh. Ama bu yola neden düştüm biliyor musun? Anamın hayatını kurtarmak için. Ne yazık ki kurtaramadım. Zavallı anacığım ameliyat masasında can verdi. Düşün be! Düşün oğlum! Kendi ananı düşün, seni doğuran ananı!
1: Ne anamı dinlerim, ne babamı! Paramı isterim, paramı!
0: Ulan amma da yapıştın ha! Bırak artık yakamı!
1: Bırakmam paramı!
0: Yedim ulan, yedim paranı! Karılarla yedim işte, var mı bir diyeceğin?
1: Ulan benim param yılan kemiğidir! Adamın gırtlağına takılır be! Kimse yiyemez benim paramı!
0: Paramı ver, paramı!
1: Al sana para! Dur!

0: Olan bizde hiç akıl yok be! Yenmiş bitmiş bir paranın kavgasını ediyor. Başka yapacak bir şey var mı? Var ya, kavga edecek yerde kalkıp senin başlık parasını temin etmeye çalışsak olmaz mı?
1: Nereden edeceğiz? O para bir daha kolay kolay bir araya gelir mi?
0: Senin gibi iki enayi çarpsam başlık paran çıktı demektir.
1: Ya paraları alınca gene toz olursan?
0: Merak etme, olmam. Ben bir adamı bir defa kazıklarım. Aynı adamı ikinci defa kazıkladığım vaki değildir, anladın mı? Hadi gel benimle. Gel, dur. Kalk ayağa. Dur, dur. Sallanma.
1: Dur, bırak beni.
0: Dur ya. İşte burası. Sen beni burada bekle, ben biraz sonra gelirim.
1: Olur abi.
0: Aman etrafa göz kulak ol. İçeride rahat çalış.
1: Merak etme abi, kuş uçurtmam.
0: Hadi.

0: Yürü bakalım!
1: Anlamadın mı? Baba seni bekliyor!
0: Yürü!
2: Yürü! Demek sensin maşallah!
3: Paketleyip neden getirdiniz beni buraya?
2: Hı? Seni çok merak ettim evladım, benim can düşmanımı koruyormuşsun sen, fırıldak Ali!
3: Ne koruması babalık! Elinden başlık parasını kurtarsam, günde üç öğün dayak atacağım o ite!
2: Oh maşallah evladım, ellerine sağlık! Fırıldağın düşmanı ağabeyin baş dostumdur, yanımda çalışır mısın?
3: Yok babalık, kusura bakma! Ben haydutluk yapacak adam değilim!
2: Kim demiş bizim haydut olduğumuzu?
3: Kim diyecek, fırıldak Ali!
2: Sen de onun sözüne inandın, he mi?
3: Yani siz haydut değil misiniz?
2: Yok evladım, ben şerefli, namuslu, zengin ve muteber bir iş adamıyım. Aha, bunlar da benim kiralarımı toplayan, servetimi koruyan muhafızlarımdır.
3: Bende de ne kafa! O fırıldak köpeğinin sözüne kanıp, bu muhterem abilerin günahına girmişim. Emrindeyim babalık! Öl dediğin yerde ölür, kal dediğin yerde kalırım!
2: Peki evladım! Yalnız işe başlamadan önce, özel bir eğitimden geçmen gerekecek.
3: Kolay babalık! Eğitim de ne ki? Biz feliğin çemberinden bile geçmişiz.
4: Nereye gidebilirim? Kalbim burada senin yanında, yalnız senin için çarpıyor.
5: Prensim, Ali'm, biricik aşkım benim! Öylesine mutluyum ki, bütün bunların bir rüya, bir hayal olmasından korkuyorum. Söyle prensim, söyle Ali'm, gerçek mi beni sevdiğin?
4: Her şey yalan, her şey sahte olabilir. Servetim, asaletim, hatta adım bile. Ama aşkım asla. Anlıyor musun, asla?

0: Nuriye hanımefendi.
1: Buyurun beyefendi.
0: Zat-ı seniyyenize karşı kalbi derunumda beslediğim hissiyat-ı ulviyemi acep nasıl ifade etsem?
1: İlahi Nurullah bey, nasıl kulağınıza gelirse öyle edin canım.
0: Nuriye hanımcığım.
1: Ah Nurullah beyciğim.
0: Nuriye.
1: Ah Nurullah.
0: Nuriyeciğim. Nuriyeciğim.
1: Nurullah'ım.
2: Herif çıldırdı galiba.

0: Vallahi benim bir suçum yok. En yavaşımla vurdum.
1: Prens Hazretleri oğlumuz mahzun görünüyorlar. Acaba bir üzüntüleri mi var?
2: Amerikan bankalarındaki paralarımızı hala Türkiye'ye getirtemedik. Onun için üzülüyor
1: evladım. Üzülmeyin prens oğlum. Ben size derhal bir kredi açarım.
3: Teşekkür ederim. Fakat böyle bir yardımı kabul edemem. Asaletim buna engel.
2: Lütfen itiraz etme oğlum. Beyefendi ne yapacaklarını çok iyi bilirler.
1: Buyurunuz Prens Hazretleri oğlum.
4: Özür dilerim beyefendi. Sizi telefondan istiyorlar.
1: Peki, geliyorum. Çok affedersiniz, yüksek müsaadenizle.
2: Aman oğlum, paraları bankadan hemen çekelim, bu işin kokusu çıkmadan da hemen tüyelim.
3: Hayır anne, o kıza yapamam bunu.
2: Ondan sana hayır yok oğlum. Nasıl olsa günün birinde dalgayı çakacak. Elinde sonunda foyan meydana çıkacak. O zaman seni isteyecek mi yani?
5: Tebrik ederim oğlum. Eğitimi üstün başarıyla bitirdim.
0: Sağ ol babalık, üpüyüm.
5: Al bakalım, bu da diploman. Dikkat et, doludur.
0: Bu ne olacak babalık?
5: Yanında bulunsun oğlum, malum ya, dost var, düşman var.
0: Doğru, fırıldak Ali var. Onu bulup bu tabancayla alnının çatısından vuracağım.
5: Sen benim tam aradığım adamsın Veli. Bu önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun. Seni önemli işler müdürlüğüne tayin ettim.
0: Deme be! Ben şimdi önemli bir kişi mi oldum yani?
5: Hem de çok önemli bir kişi. Maaşın ayda 2000 lira.
0: Ayda 2000! Binini yesem, bini artar. Demek 35 ayda başlık parası tamam.
3: Dün baban bana bir yardımda bulunmak istedi. Hiç ihtiyacım olmadığı halde bu çeki kabul etmek zorunda kaldım.
2: Bir milyon lira.
3: Sen de dursun. Şimdilik babana bir şey söyleme, olmaz mı?
2: Peki mağrur prensim, madem ki istemiyorsun, hiç kimseye bir şey söylemem. Bu aramızda bir sır olarak kalacak.

0: kadar yakışıklı olmuşsun.
1: Artık hamal veli değilim. Önemli işler müdürüyüm. Mevkii içtimaiyatım. Ayda da 2000 lira maaşım var. Baban bakalım şimdi ne diyecek?
0: Babamın ne diyeceği belli Veli. Milyon versen gene de beni sana vermeyecekmiş. Çömleği kafasına yediğinden beri adını bile duymak istemiyorum. Bunu neden yaptın Veli?
1: İsteyerek mi yaptım sanıyorsun? Ama benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı.
0: Ben seninim Veli. Başka hiç kimsenin olamam. Seni bekleyeceğim. İki büklüm bir koca karı olsam bile gene bekleyeceğim.
1: Ben de Elif'im. Ben de seni hep seveceğim. Aksakallı bir kocamış olsam bile gene seveceğim.
2: Yanına bir adam al, ha şu adrese gidip birikmiş paralarımızı tahsil et.
1: Baş üstüne.
2: Yalnız gözünü aç, para yüklüdür.
1: Merak etme babalık, diplomam belimde.
3: İki adam geldi, sizi görmek istiyorlar beyefendi.
4: Peki. Yüksek müsaadenizle Prens Hazretleri oğlum.
1: Müsaade sizin efendim.

0: Selamün aleyküm beyim.
1: Ne istiyorsunuz?
0: Bizim babalığın selamı var. Birikmiş kiraları almaya geldik.
1: Biriken kira değil, içimde size karşı beslediğim kin, nefret ve öfkedir.
0: Ne oldu beyim? Damınız mı akıyor, bacanız mı tütüyor? Şikayetiniz neyse söyleyin, hemen yaptıralım.
1: Sizden beni rahat bırakmanızdan başka bir şey istemiyorum. Ben paramı sokakta bulmadım. Alnımın teriyle kazandım. Ortağım değilsiniz. Kimseye de borcum yok.
0: Son sözünüz bu mudur beyim?
1: Evet, bu. Sizin gibi köpeklere atılacak kemiğim yok benim. Defolun evimden!
0: Yok arkadaş! Bizim babalığın kirasını almadan bir yere gitmem ben!
1: Defolun, yoksa şimdi polis çağırırım!
2: Niye sinirlendiniz efendim? Canınızı sıkan bir şey mi oldu?
1: Sormayın prens oğlum! Benden haraç isteyen bu haydut, bana hakaret etmek cüretini de gösteriyor.
2: Kimmiş bu küstah?
0: Sen ha?
2: Sen!
0: Evet, ben lan! Nihayet karşılaştık işte!
1: Onu tanıyor musunuz?
2: Elbette tanıyorum! Meşhur Fırıldak Veli derler buna! Hı?
0: Ben mi? Ben mi Fırıldak?
2: Evet, sen! Vicdansız bir sahtekar, insafsız bir dolandırıcısın!
0: Dolandırdın mı, hangimiz?
2: Sus rezil, inkar etme! Sen zavallı bir hamalın biriktirdiği başlık parasına bile tenezzül edecek kadar alçak bir canavarsın!
0: Ben!
2: Evet sen!
0: Ulan asıl sen!
1: Prens oğlum, uymayın bu adi köpeğe, ben şimdi polise telefon ediyorum!
2: Lüzum yok efendim, hiç lüzum yok! Ben şimdi meseleyi hallederim! Burada kavga olmaz, erkek sen dışarı gel de kozumuzu orada paylaşalım!
3: Benim de aradığım bu zaten!
2: Hadi!
1: Alo, karakol mu? Komiser bey, ben Nurullah!
0: Hadi şimdi konuş, ne diyeceksen de bakalım!
2: Ne mi diyeceğim? Elim sende!

0: Ne oldu prens oğlum? Adam ne oldu?
1: Ne olduğunu görüyorsunuz keratanın.
2: Nurullah Bey dedi ki...
3: Ne dedi evladım? Divanım.
2: Adama zırnık vermezmiş.
3: İsterse vermesin. Biz adamın ciğerini söküp almasını çok iyi biliriz.
4: Hoş geldin oğlum. Nedir bu halin?
0: Sorma anne, sorma. Peşimde bir canavar vardı, onu atlatıncaya kadar atla karayı seçtim.
4: Neyse, atlattın ya, geçmiş olsun.
0: Sağ ol anne.
4: Misafirim var oğlum, odada. Askerlik arkadaşımız, sen gelmeden biraz önce geldi.
1: Aslan arkadaşım benim! Beni hiç beklemiyordun, değil mi?
0: Doğrusu istersen pek de beklemiyordum.
1: Seni çok özledim arkadaşım! Ya sen de beni özledin, değil mi?
0: Çok!
4: Kahveler nasıl olsun çocuklar?
1: Çok şekerli olsun teyze!
4: Peki!
1: Tatlı içelim, tatlı konuşalım!
0: Beni vuracak mısın?
1: Çaresi yok! Ahtım var!
0: Haklısın arkadaş! Vur beni! Yalnız bir dakika müsaade et de anamla helallaş!
1: Şu rahmetli ananla mı? Hadi yaptıklarının hepsine eyvallah! Ama şu resmi çalmaya utanmadın mı?
0: Dalga mı geçiyorsun? O resim 40 yıldır o duvarda duruyor!
1: Ha, öyle mi? Peki, bu zat-ı muhterem neyin oluyor senin?
0: Neyim olacak? Babam!
1: Hı? Bak bak, şimdi de babama sahip çıkmaya kalkıyor! Baba... Ulan fırıldak, pes valla! Çok utanmaz adam, gördüm ama... Senin gibisini hiç görmedim ha!
0: Anne bak, bizim veli merak etmiş. Duvardaki resmin kimin resmi olduğunu soruyor.
4: Rahmetli kocamın resmi evladım. Annemin babası.
1: Olur olur. Adam adama resim resme benzer.
0: Peki, senin babanın adı neydi?
1: Şeytan Mustafa.
4: Olamaz öyle şey. Şeytan Mustafa benim 7. kocamın ismidir.
1: Yanlışın olmasın teyze!
4: Hiç böyle şeyde yanlışlık olur mu evladım? İşte ispatı!
1: Bundan bir tane de benim annemde var!
4: Ne?
0: Mesele anlaşıldı! Babam her zaman hileli zarla oynardı. Bir hep yakapmış, veli olmuş. Arkadan bir dubara atmış, ben doğmuşum.
4: Ulan şeytan Mustafa! Bütün bunlar doğru mu be?
0: Kardeşim, velim benim.
1: Arslanım, koçum kardeşim!
0: Sana bilmeyerek çok kötülük ettim, bağışla beni!
1: Boş ver! Elif'i kaybettim ama bir kardeş kazandım!
0: Hayır kardeşim, Elif'i kaybetmeyeceksin! Senin mutluluğunu sağlamak benim boynumun borcu!
1: Mümkünü yok kardeşim! Babasının kafasında boş küpü kırdım! Artık milyon versem kızını vermez bana!
0: İsterse vermesin! Ben adamı ayakta uyutur... Yalnız kızını değil, bütün sülalesini alırım!
1: Doğru, sen beni bile uyuttun! Hem de kaç kere!
0: bu da benim sanatım!
5: Çok heyecanlıyım, acaba babam razı olacak mı?
1: Sen hiç merak etme! Benim kardeşim adamı ayakta uyutur!
0: Oğlumuz asil, yüksek tahsilli, yakışıklı, zengin ve içtimai mevki sahibidir! Birkaç yabancı dili birden ana dili gibi konuşur! 4 üniversite bitirmiş, Avrupa'da doktorasını yapmıştır. Sigara içmez, içki içmez, hovardalık nedir bilmez... ...namazında, niyazında örnek bir gençtir. Doğrusu bu zamanda böylesi bulunmaz. Kızınızın talihi varmış beyefendi. Başınıza devlet kuşu konacak. devlet kusur.
6: Kardeşiniz muhterem beyefendiyle tanışmayı pek arzu ederiz.
0: Kendisini tanırsınız beyefendicim. Hem de çok iyi tanırsınız.
6: İsmi alilerini lütfeder misiniz?
0: İsmi Veli'dir.
5: Ne oldu acaba?
7: Sen hiç merak etme, baban çoktan razı olmuştur.
8: Veli! Oğlum! Durma! Durma tüyelim! Hadi eyvallah!

0: Sizi babaya götüreceğiz. Ben mutlu olamadım, bari sen ol.
1: Mutluluk benim için bir rüya oldu artık. Sen gene benden daha talihlisin. Sevgilin seni seviyor. Benimki ise bir yalancı prensi seviyor. Dalgayı çaktığı an bu tatlı rüya sona erecek.
0: Üzülme be, biz de bağrımıza taş basıp Almanya'ya çalışmaya gideriz.
1: Almanya çok yakın. Avustralya'ya.
0: Tamam, ben varım.
1: Onu son bir defa daha görmeden bir yere gidemem.
0: Hadi git, ben seni burada bekliyorum.

0: Hayret, bu kadar geç kaldığı vaki değildir.
1: Nereye gitmiş olabilir?
0: Bilmem ki, çıkarken söylememiş. Telefon da etmedi. Peri hiç böyle şey yapmazdı. Doğrusu çok merak etmeye başladım.
1: Belki de odur.
0: Alo, buyurun.
2: Bir baba olarak şu anda neler hissettiğinizi çok iyi tahmin ediyorum beyefendi. Kim bilir yüreğiniz nasıl yanıyordur. Fakat sakın endişe buyurmayınız. Kızınız burada, elimizde ve maşallah pek sıhhattedir. Tabii sağlığının devamı size bağlıdır. Siz bizi görürseniz biz de kızınıza iyi bakarız.
0: Yalvarırım, kızımı bağışlayın bana. Yeter ki evladıma bir şey olmasın.
2: Müster!

0: oğlum beyefendi. Siz yalnız 2 milyon liracık hazırlayarak talimatımızı bekleyin.
1: Alo, alo! Beri'yi kaçırmışlar. 2 milyon fidye istiyorlar.
2: Kimler?
1: Benden haraç isteyen çete.
2: Sakın 40 para vermeyin!
3: Nereye prens oğlum?
2: Dünyayı o haydutların başına yıkmıyor.

0: Hadi durmayın, kaçalım buradan.
1: Siz kimsiniz?
0: Ali'nin kardeşiyim, sizi kurtarmaya geldim.
2: Kardeşim Veli şu anda çetenin yuvasında. Kızı kurtarmaya çalışıyorum.
3: Derhal harekete geçiyoruz.
4: İşte evleneceğin kız bu Kemal.
5: Göz sinirlerim çok zayıflamış.
6: Yoksa kör mü olurum?
7: Kemal'i bu kızdan ayırmam lazım. Bir çocuğumuz olacak Kemal.
8: Sana bir bardak su vereyim de kendine gel.
7: Talihsiz yavrumun ismi Gül olsun.
4: Çalgı çalan üç kız kardeş. Fena bir gösteri değil.
9: Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtim.
10: Çocuk bahçesine gidebilir miyim?
11: Benim gözlerim kör.
10: Gözlerin görmüyor mu? Feride Özsoy geliyor.
11: Demek Gül'ün annesisiniz.
7: O görmeyen bakışları gözümün önünden gitmiyor.
12: Karım beni başka bir erkekle aldattı.
7: Ya ona iftira attılarsa?
11: Biz elimizden geleni yaptık.
13: Feride bugün 18'de TV4'te.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte...
2: Ne diyor?
4: Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
5: Ben.
6: Botanik.
5: Abacus.
2: Kasa.
7: Marul.
2: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
8: Süper Kumbara!
9: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Hadi durmayın, kaçalım buradan.
1: Siz kimsiniz?
0: Ali'nin kardeşiyim. Sizi kurtarmaya geldim.
2: Seni bir evlat gibi bağrıma basmıştım. Sen de beni arkadan vurdun Veli.
3: Ulan vicdansız moruk! Kim kimi arkadan vurdu?
2: Ayıp diye mi oğlum? Muhterem bir babaya moruk denir mi?
3: Ne babası lan? Niskele babası mı?
2: Evet oğlum. Son bir babalık daha yapacak, sağ gayda hayat şartıyla dolgun bir maaş bağlayacağım.
3: Gölge etme, başka ihsan istemem.
2: Hiç olur mu evladım? Senin değerli hizmetlerini nasıl unutabilirim? Veli oğlumuzun dosyasını getirin.

0: insanlığa. Nazik beyler,
1: muhterem abiler.
0: Sizi böyle ayakta beklettiğimiz için kusura bakmayın.
1: Polis abilerimiz yolda. Neredeyse gelirler.
2: Atın silahlarınızı! Atın silahlarınızı, yosam kızı vururum.

teslim olun. Kimse yerinden kımıldamasın.

0: Ali benim her şeyimdir. Ali'siz yaşayamam ben. Veli de benim her şeyim. Ben de Veli'siz yaşayamam.
1: Şimdiye kadar Veli'nin kıymetini bilememiştik. Bir kurtulsa, başlık parasından vazgeçtim, sermaye bile vereceğim ona.
2: Fırıldak mırıldak, ne olursa olsun, yiğit delikanlıymış doğrusu. Kızımı kurtardı ya, benden çarptığı 1 milyon lira helal olsun ona.
0: Hayır baba, Ali seni dolandırmadı, işte çeki. Sana verilmek üzere bana teslim etmişti.
2: İşte şimdi yüreğim daha çok yanmaya başladı. Fırıldak damadım iyi olsun, ona yalnız kızımı değil, bütün servetimi vereceğim. İnşallah kurtulurlar.
3: Kalp atışları zayıfladı efendim.
4: Derhal oksijen verilsin.

0: Yüreğim yanıyor kardeş, yüreğim!
1: Yanmaz mı kardeş, anayız biz, ana!
0: Allah, sen evlatlarımızı bize bağışla!
1: Bizim canımızı al, onları yaşat!
2: Nasıl doktor, iyi olacaklar mı?
0: Kurtulacaklar,
1: yaşayacaklar mı? Ameliyat bitti mi?
0: Nasıllar?
3: İyi değil ama Allah'tan ümit kesilmez.
0: Yalvarırız, onları kurtarın doktor bey!
3: Elimden geleni yaptım, ben de üzülüyorum. Aslan gibi delikanlılar. Başkaları çok da...

0: Hani öldürdü bu kadar kurşun yarasıyla?
1: Kızını deli gibi seviyordu Ali. Kendisini feda etti.
0: Her şeyi denedik. Şimdi acele taze kana ihtiyaç var.
2: Ben vereyim.
3: Ben de.
4: Ben de veririm.
1: Ben de.
0: Taze kan dedim. Bayat demedim.

0: Durum süratle iyiye doğru gidiyor, hem de çok iyiye doğru. Hayret, harika!
1: Alim! Velim!
0: Perim! Elif'im! Canım benim! Tababet iflas etti, bu bir aşk mucizesidir!

0: Karıma ne oldu?
1: Çocuğu sezeryanla aldılar. Bir kızınız oldu.
2: İçeri giremezsiniz.
0: Çocuğumu ne zaman görebilirim?
1: Ancak odasına alındığı zaman görebilirsiniz.

0: Ne oluyor?
1: Karakolda öğrenirsin.
2: Söyleyeceklerim bundan ibaret. Suçsuzum.
3: Oturun. Şahit Doğan Üstün'ü çağırın.
4: Şahit Doğan Üstün!

0: Adınız, soyadınız ve mesleğiniz.
1: Adım Doğan Üstün. Komiserim.
0: Olay nasıl cereyan etti?
1: Soygunu bir telefon ihbarıyla öğrendim. Vaka mahalline gittiğimde, sonradan isminin Murat olduğunu öğrendiğim Murat Yıldırım'la karşılaştım. Ani olarak silahını ateşledi ve bacağımdan ağır şekilde yaraladı. Bana sıktığı kurşun diz kemiğimi ve sinirlerimi parçaladı. Bunun yüzünden sakat kaldım.
0: Sizi vuran Murat Yıldırım mıydı? Kat'i olarak gördünüz mü onu?
1: Yüzü sarı bir boyun atkısıyla sarılıydı. Gözlerinden tanıdım onu. Kara gözlerini unutmama imkan yok. Vurulmam kaçmalarına fırsat verdi.
2: Dünyada yalnız ben miyim kara gözlü? Ben o gece hastanedeydim. Karım doğum yapmıştı. Onun yanındaydım.
0: Oturun.
1: Suçlu yalan beyanda bulunuyor. Beni vuran kendisiydi. Yanılmama imkan yok.
0: Evet ama ortada suç delili tabanca yok. Sanık vekili, sizin soracağınız bir şey var mı?
3: Hepsi asılsız. Müvekkilimin uzaktan veya yakından soygunla hiçbir ilişiği yoktur. İddiaları şahitler ve göstermiş olduğumuz delillerle çürütmüş bulunuyoruz. Müvekkilim suçsuzdur. Sayın mahkeme heyetinden müvekkilimin beraat ve tahliyesini talep ediyorum.
0: Sanık Murat Yıldırım, avukatının söylediklerine ekleyecek sözün var mı?
2: Hayır efendim, ilave edecek hiçbir şeyim yok.
0: Karar için duruşmaya 5 dakika ara verilmiştir.

Oturun. Karar. Sanık hakkında ileriye sürülen iddiaların delil yetersizliği sebebiyle Murat Yıldırım'ın tahliyesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

0: Sizleri çok özledim. Bana bir kızın oldu dendiği an sanki dünyalar benim olmuştu. Ama o anda polisler kollarıma yapışınca hayatımda ilk defa yaptıklarımın pişmanlığını duydum.
1: Bırak artık bu karanlık hayatı Murat. Bak, benden başka seni bekleyen bir de çocuğun oldu. Benim parada pulda gözüm yok. Bir lokma ekmekle vereceğin saadet kâfi bana.
0: Sana layık olmadığımı biliyorum.
1: Seni seviyorum Murat, bu hayatı bırakacaksın değil mi? Bak, kızımız da bırakmanı istiyor.
0: Seninle konuşacaklarım var.
2: Konuş bakalım.
0: Yalnız konuşmak istiyorum.

0: Hadi gel benimle. Söyle.
1: Tabancaya ihtiyacım kalmadı artık.
0: Manası ne bunun?
1: İşi bırakıyorum. Bundan sonra her şeye paydos.
0: Deli misin sen? Bol para, güzel kadınlar, bu tatlı hayat bırakılır mı hiç?
1: Sonu yok bunların.
0: Biz hızlı yaşamaya alışmışız oğlum. Yavaşlarsak sudan çıkmış balığa döneriz.
1: Kararımı verdim. Ekmeğimi alnımın teriyle kazanacağım. Kızıma yedireceğim bir lokma ekmeğin haram paradan olmasını istemiyorum.
0: Son sözün bu mu?
1: Evet bu.

0: Abi itelim mi?
1: Zahmet olmazsa.
0: Ne demek? Bu hurdayı ne zaman değiştireceksin abi?
1: Milli piyangodan para çıkınca. Sağ olun.
2: Bütün işlerimiz bitti, her şey tamam.
3: Anneciğim, mumları neden yakmıyorsun?
2: Baban gelince yakacağız.
3: Hah, geldi işte. Hoş geldin babacığım.
1: Hoş bulduk yavrum.
2: Hoş geldin.
1: Bak sana ne getirdim. Bil bakalım içinde ne var.
3: Bebek.
1: Aferin sana.
3: Ne güzel bebek. Teşekkür ederim babacığım. Hadi anne yak mumları.
1: Hadi şimdi söndür bakalım. Yavrum.

0: Böyle güzel bir kız doğurduğun için bu da sana.
1: Babacığım!
2: Teşekkür ederim.
0: Ha canım.
1: Baba! Hı? Bu bebeğin gözleri yatınca kapanıyor. Seninle bu oyunu oynayalım mı?
0: Oynayalım.
1: Kapat gözlerini.
0: Hayır, sen kapat gözlerimi.

0: Fabrikanın memurları parayı bankadan aldılar.
1: Yakası kürklü olan bizim Murat değil mi?
0: Hı? Evet o.

0: Bizim Murat soyacağımız fabrikada çalışıyor. Herhalde bizden eve soygunu yapacak.
1: Murat Yıldırım mı?
0: Evet.
1: Öyleyse işimize çok yarar.

0: Bizi takip ediyorlar. Ha? Polis mi?
1: Ya hayır. Polis böyle araba kullanmaz.

0: Ne arıyorsunuz burada?
1: Görüşmeyeli epey oldu, 4 yıl seni özledik. Evine davet etmeyecek misin bizi?
2: Niye gelmişler, ne istiyorlar?
0: Bilmiyorum.
2: Onları içeriye almakla sözünü tutmamış oldun.
0: Merak etme, def ederim şimdi.
3: Benimle oynar mısın amca?
1: Oyun mu, ne oynayacağız?
3: Evcilik.
1: Evcilik mi?
0: Hadi kızım, sen annenin yanına
3: git. Peki babacığım. Alas mı oynadık amca?
1: Güle güle kızım. Kızın sana benziyor, tıpkı sen.
0: Evime gelmemeliydin.
1: Ayıp ettin. İnsan arkadaşlarını böyle mi karşılar?
0: Niye geldiniz buraya?
1: Seni özledik, hatırını sormaya geldik, kabahat mı ettik yani? Nasıl, işinden memnun musun?
0: Allah'a şükür.
1: Kamyon şoförüsün değil mi?
0: Nereden biliyorsun?
1: Ortada, belli. Yazık oluyor sana, yazık. Senin böyle yoksulluk içinde yaşamana gönlüm hiç razı olmuyor. Dünyada o kadar çok para var ki, bunu elde etmenin usulleri de var.
0: Çalmakla mı?
1: Evet, çalmakla.
0: Ben bu işleri bıraktım.
1: Budalalık etme, bir gecelik iş, bir kasa açacaksın, hepsi o kadar. Karşılığında tam 50.000 lira alacaksın.
0: Pekala. Sen teklifini yaptın, ben de reddettim. Tamam mı? Hadi, çıkın dışarı. Hadi! Çıkın dışarı dedim, duymadınız mı?

0: Patron. Tamam efendim. Murat'ın arabasının eşini buldum, dışarıda, orada.
1: Harekete geçin. Soygun ve cinayetin bütün şüpheleri Murat'ın üzerinde kalmalı.
0: Merak etmeyin.
1: Hadi bakayım.

0: Dükkanımız kapalı efendim. Bir arzunuz varsa yarın gelin.
1: Paraları ver. Ver paraları dedim. Hepsini. Hadi çabuk ol, çabuk. Ötekileri de ver. Çabuk. Hepsini ver dedim.

0: facciamo bussare.
1: Tamam efendim.
2: Arabayı şehir dışında bir yere.

0: Bir dakika bakar mısın? Anlat bakalım olay nasıl oldu?
1: İki kişiydiler. Birini göremedim ama katili iyi gördüm. 30 yaşlarında, uzun boylu, siyah saçlıydı. Sırtında yakası koyun posundan deri bir ceket vardı. Kırmızı renkli eski bir arabayla kaçtılar. Bütün bildiğim bu kadar.
0: Telefon et, balistik muamelesini çabuk yapsınlar.
2: Emredersiniz.
0: Devam et.
1: Ha, bir ara katilin adı geçti. Pek iyi duymadım ama Musa gibi bir şeydi.
0: Nihayet yakayı ele verdi.
2: Gidip yakalayalım mı?
0: Hayır, göz hapsinde tutun. Daha yakalamayın. Zamanı gelince ben yakalarım.
3: Kat'i delil olmadan içeri atmayın çocuğu.
0: Balistik raporunu bekliyorum. O zaman kat'i bir şey olacak.
3: Sağlam delil istiyorum.
0: Süet, yakası beyaz köklü ceket, eski model kırmızı araba, adamın ismi Murat.
3: Murat mı? Raporda Musa yazılıydı. Dikkatli olun, hata yapmış olursunuz.
2: Paşa kapısında yaralamaktan ve silah taşımaktan 18 ay yatmış. 6 yıldır dışarıda.
0: Yine girecek.

0: neyi soymuşum bilmek isterim.
1: Yalnız soygun değil, cinayet de işledin. Bu sefer doğrudan doğruya dar ağacını boylayacaksın. Evet. Peki. Otur. Bekir'i en son ne zaman gördün?
2: 4 yıl önce.
1: İyi adamlarını?
2: Onlar da 4 yıl önce.
1: Bugün soygununda hangisi yanındaydı?
2: Neden bahsettiğinizi anlamıyorum.
1: Soygunu yapanlardan birinin sırtında süet, yakası köklü ceket vardı. 1.84 boyunda, esmer, adı da Murat. Kırmızı renkli eski bir stütbeker arabayla kaçmış. O kadını sen öldürdün.
0: Hayır, hayır! Ben bu işlerden elimi çektim.
1: Bir müddet elini çekmiş gözüktün.
0: Her zamanki gibi tertip bu. Kafanı bana takmışsın, benden başka sabıkalı yok mu?
1: En sonunda apı yuttun.
3: Anneciğim! Anne, babam neden gelmedi?
4: İşi var yavrum, bu gece gelmeyecek.
3: Anne, yarın gelir değil mi?
4: İnşallah.
1: Bu mu?
2: Hayır.
1: Bu mu?
2: Hayır.
1: Bu? Bu mu? Dikkatli bak.
2: Dikkat ettim, bu değil.
1: Emin misin?
2: Eminim, değil bu.
1: Peki, ışıkları yak. Sen, 4. bir adım öne çık. İyi bak ona, soygunu yapan bu muydu?
2: Hayır, bu olamaz.
1: İyi bak ona.
2: Bu değil.
5: Yeter Doğan. Bırakın gitsin.
1: Sen kal Murat.
6: Şahit suçlamadı, siz niye alıkoyuyorsunuz?
1: Tutukluluk müddetin daha dolmadı.
5: Doğan, bırakın onu diyorum.
1: Serbestsin.
0: Bıktım artık bu hayattan. Bir soygun olunca hemen benim yakama yapışıyorlar. Ne kadar kaçsam, kirli mazim peşimi bırakmıyor.
4: Üzülme sevgilim. Sen kurtuldun, yuvana, aramıza döndün ya. Buna da şükür.
0: Görüyorsun ya, sabıkalı bir adamın karısı olmak kolay değil. Evlenerek senin de başını yaktım.
4: Ben memnunum hayatımdan.
5: Maalesef sizi işe alamayacağız. Prensip olarak sabıkalıları yanımızda çalıştırmayız.
6: 10 aydır burada çalışıyorum. İşimde ne kusur gördünüz?
5: Eğer eski bir kasa hırsızı olduğunu bilseydik, seni zaten işe almazdık. Kusura bakma ama sana verecek işimiz yok.
3: Allah razı versin anneciğim.
4: Sana da yavrum.

0: kind of a color. İyi geceler yav.
1: İyi geceler babacığım. Niye üzgünsün?
0: İşimi de kaybettim. Kovdular beni.
1: Aldırma, başka bir iş bulursun.
0: Evet, başka bir iş. Oradan da başka bir iş. Gene Komiser Doğan gelsin, attırsın beni.
1: Allah büyük, göreceksin. Bunların hepsi geçecek.
0: Eskiden bu kadar koymazdı. O zaman evli değildim.
1: Benden evlendiğine memnun musun?
0: Hem de nasıl?
2: Maalesef boş yerimiz yok.

0: Fabrikada tam 2000 kişi çalışıyor.
1: Biner lira alsalar 2 milyon lira eder.
2: İçlerinde 10 bin lira alan mühendisler var, müdürler var.
1: Satışlardan gelen paraları da hesaba katmıyorsunuz.
0: Tahsil edilecek alacaklar, maaşlar ay başından bir gün önce bankadan çekiliyor.
3: Evet, demek ki her ayın son gecesi fabrikanın kasasında 5 milyon lira yatıyor.
0: Bütün mesele içeriye birinin sızmasında. Şöyle kedi gibi çevik birinin.
1: Elektrikten, telefondan anlayan bir adam.
2: Aynı zamanda usta bir kasa hırsızı.
3: Murat'la yeniden temas edelim.
4: Seni böyle üzgün görmek istemiyorum.
5: Ne yapayım yani? Sen işe başlıyorsun diye sevincimden gülüp oynayayım mı?
4: Uzun sürmeyecek bu iş. Sakın yaramazlık yapma. Babana sen bak, değil mi?
6: Peki anneciğim.
4: Murat, ben gidiyorum.
5: İyi ya, git.

0: Cinayet günü Bekir'in arabası Murad'ın evinin önünde durmuş.
1: Oysa Bekir'i 4 yıldır görmediğini söylemiş.
0: O gün beraberdiler. Bahse girerim ki cinayeti Murat işledi.
1: O halde elimizde yeteri kadar delil var. Bu raporla onu içeri atabiliriz.
0: Bu raporun şimdilik değeri yok. Ama ileride olacak. Nasılsa bir iş çevirecekler. Şimdi sessiz durduklarına bakma.

0: Yatmadın mı daha?
1: Saat 12.
0: Kürk sahipleri geç döndüler. Çocukları bırakıp gidemedim.
1: Bırakamazsın tabii. Bırakamazsın.
0: Murat, ne olur kavga etmeyelim.
1: Yüzüğün nerede?
0: Çantamda. Köşk sahipleri bir aylık ücretimi peşin olarak verdiler. Al sen de kalsın.

0: Murat abi, misafirlerin geldi. Seni yukarıda bekliyorlar. Beni dışarı attılar.
1: Bakarım şimdi icaplarına.

0: geldin babacığım! Hoş geldin!
1: Çek elini çocuğumun üzerinden! Çek diyorum!

0: Ulan durun bırakın kavgayı!
1: Defolun evimden!
2: Biz sana yardım etmeye geldik. Senin düşmanın değil, arkadaşınız biz.
1: Öyleyse göster arkadaşlığını da 5.000 lira borç ver bana.
2: Ben iş adamıyım. Sen bana bir gece çalışacaksın, karşılığında tam 50.000 lira alacaksın.
1: Açlıktan ölsem bile çalmayacağım. Namusumla yaşayacağım.
2: Öyle ya! Nasıl olsa karın namusuyla çalışıp sana bakıyor.
1: Karımın adını ağzına alma!
2: Namus fazilet dersleri vereceğine git de bardan karını al oğlum!
1: Neler söylüyorsun sen?!
2: Bana inanmıyorsan Şembar'a git, kendi gözlerinle gör.

0: Alçak, bana yalan söyledin!
1: Dur bakalım, ne yapıyorsun?
0: Teklifini kabul ediyorum. Soyguna iştirak edeceğim.
2: Ben de seni bekliyor, geleceğini biliyordum.
0: Avans olarak 10.000 lira isterim.
2: Yalnız paraya değil, silaha da ihtiyacın var. Al bakayım.
0: Bu benim eski silahım.
2: Soygun yarın gece.
3: Bu adama itimadım yok benim. Bizi ortada bırakabilir.
2: Bırakamaz. Eğer bırakırsa, ona ne yapacağımızı size anlatayım. Evvela şunu...
0: İşte sana para! İstediğin bu değil miydi, ha?
4: Hayır, ben yalnız seni seviyorum.
0: Artık inanmıyorum sana.
4: Yemin ederim. Affet beni, eski günlere dönelim gene.
0: Boşuna çeneni yorma. Eski günler gelmez bir daha geri.
5: Evet. Murat'ın arabasına benzer bir araba mı?

0: Çalınmış bir araba mı? Peki, hemen geliyorum.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Pilet'in Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Pilet'in Ekim sayısı tüm bayilerde.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte...
4: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda!
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdı, sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
5: Ben!
6: Botanik!
4: Abacus!
7: Kasa!
3: Marul!
4: Kumbara!
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
8: Süper Kumbara!
9: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Obayı bırakıp dizin dibinde mi gideyim?
2: Sana obayı bırak diyen ki, benim derdim yalnızlığım. Evlen gayri de şu devenin çılbırını gelinim çeksin.
3: Bende yersiz yurtsuz göçebe takımına verilecek kız yok.
1: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını aldım Deli İbrahim.
4: Sen ne zaman doğuracaksın Fatma bacı?
5: Bana evlat ver Allah.
2: Kahya! Koş!
1: Ne oldu ana, Fatma'nın nesi var?
2: Fatma'mız yüklü ol.
6: Göç gecikti Salih Kahya. Bu kurumuş topraktan ne zaman ayrılacağız?
1: Böylesine bir oğlan doğurduğun için ne kadar övünsen azdır Fatma'm.
5: Ben bey karısıyım.

0: Benim yerim arkadadır.
1: Yoruldun gayri gelin. Bırak da ben çekeyim karamayayı.
0: Hayır Osman emri.
2: Boş Beşik bugün 13.45'te TV4'te.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: araba terk edilmiş olarak burada bulundu. Bu da içinden çıkmış.
1: Ben emir verinceye kadar araba burada kalacak.
2: Peki efendim.
1: Siz de yanından ayrılmayın.
0: Başüstüne.

0: Ben Komiser Doğan, kocanız evde mi?
1: Evde.
0: Görebilir miyim?
1: Buyurun.
0: Merhaba.
2: Gene mi sen? Gene ne istiyorsun?
0: Seninle dostça konuşmaya geldim.
2: Pekala, buyur otur.
0: Bundan iki saat evveline kadar Kadıköy soygununu senin yaptığını zannediyordum.
2: Demek şimdi hakikati anladın.
0: Bu benim bacağımdan çıkan kurşun. Bu da Kadıköy soygununda ölenin. İkisi de çok benziyor. Aynı tabancadan atılmış. Bugün Çatalca yolunda senin arabanın benzeri bir araba bulundu. İçinde de bu çıkmış. Bir eşi de sende.
2: Ne demek istiyorsun?
0: Araba da, ceket de seninkilerin eşi. Soygun ve cinayette bu arabayla bu ceket kullanıldı. Yani bu cinayeti senin üzerine yıkmak istiyorlar. Bekir mi yapıyor bu işleri? Onunla temas ettin mi son günlerde, konuş. Konuş diyorum sana. Bak Murat, bir yuvan var. O adamlar senin başını belaya sokacaklar. İşledikleri bu cinayeti sana yüklemek istediler. Eğer onlarla işbirliği yaparsan bu mutlu yuvan yıkılır. Hadi anlat.
2: Ben bir şey bilmiyorum.
0: Delikanlı, sana yardım etmek istiyorum. Sana bu işi kim yüklemek isteyebilir, söyle.
2: Ben hiçbir şey bilmiyorum.
0: Demek bir şey söylemek istemiyorsun. Eğer fikrini değiştirirsen bana telefon et.

0: Neden anlatmadın komiser beye her şeyi? Bizi mahvedecekler onlar. Onlara gitmeyeceksin değil mi? Eğer beni biraz olsun seviyorsan git polise her şeyi anlat. Bekir'le iş yapmaktan vazgeç. Beni değilse bile yavrumuzu düşün. Bir hırsızın kızı olduğunu öğrendiği zaman bütün dünyası başına yıkılacak. Ömür boyunca mutlu olamayacak. Onun hatırı için gitme. Yapmayacaksın değil mi?
1: Bekir nerede?
2: Yukarıda!

0: geldin ne senin?
1: Soygunda yokum ben.
0: Niye?
1: Beni yakmak istediniz.
0: Sözlerinden bir şey anlamadım.
1: Kadıköy soygununda kadını öldüren kurşun benim silahtan atılmış. Cinayeti bana yükleyip beni soyguna zorlamaktı maksadınız. Buna düpedüz namussuzluk denir.
0: Seni doldurmuşlar oğlum.
1: Gidiyorum. Bir daha önüme çıkarsanız sizi paramparça ederim.
0: Sana birkaç laf edeyim oğlum. Neler kaybettiğinin farkında değilsin. Pişmanlıkların sonunda fayda vermediğini biliyorsun. Sana son defa soruyorum. Bizimle beraber misin?
1: Yokum.

0: Ne oldu? Niye ağlıyorsun?
1: Kaçırdılar onu. Ayşe'yi kaçırdılar.
0: Kaçırdılar mı? Kim? Kim kaçırdı?
1: Bekir'in

0: Alo? Evet, burada, evet. Sizi istiyorlar efendim. Alo? Evet, kızım burada. Merak etme, çok iyi. Şu anda karnını doyuruyor. Malum ya, büyümesi için yemesi lazım.
1: Onunla konuşmak istiyorum.
0: Peki Murat, konuş kızınla. Bak, telefonda babam var, konuş bakalım.
2: Merhaba baba!
1: Merhaba yavrum.
2: Sen buradaki amcalarla oyun mu oynuyorsun?
1: Evet, oyun oynuyorum, iyi misin?
2: İyiyim babacığım.
0: Götür. Kusura bakma, seni kızının sesinden mahrum ediyorum. Ne mi istiyorum? Eğer bu geceki soygunu başarırsan, onu sana veririm.
1: Peki, ne istersen yapacağım. Yeter ki çocuğumu geri ver.
0: Ha şöyle, yola gel bakalım. Bu gece saat 3'te hareket ediyoruz.
3: Ne oldu?
1: Ayşe ile telefonla konuştum, merak etme.
3: Ne istiyorlar bizden?
1: Soyguna iştirak etmemi.
3: Başka çaremiz var mı?
1: Yok. Soygundan sonra İstanbul'da kalamayız. Beni sabah 4'te Yeni Kapı'da bekle. Çocuğu alır oraya gelirim.
3: Allah yardımcın olsun.

0: Mustafa arayalım.
1: Şimdi öleceksin Murat. Cesedin burada bulununca soygunu senin yaptığını sanacaklar. Bize çok çektirdin,

0: Sizinle yalnız konuşmak istiyorum.
1: Gel benimle. Anlat bakalım.
0: Soygundan geliyorum. Gece Akay fabrikasını soyduk. Beni tevkif etmeye kalkma. Anlatacaklarım çok önemli. Bekir ve adamları kızımı kaçırdılar. Geri vermeleri için soyguna katılmamı şart koştular. Eğer bana yardım ederseniz Bekir ve çetesini yakalatırım size. Kendim de teslim olurum sonunda. Çaldığımız paralar bu çantaların içinde. Yeter ki kızım kurtulsun.
1: Peki ne yapmamı istiyorsun?
0: Söyleyeceğim yere yalnız geleceksin. Onları şüphelendirmemek gerek. İhbar ettiğimin farkına varırlarsa kızımı öldürürler. Onların hiçbirinde merhamet yoktur. Şimdi onlara nerede buluşacağımızı söyleyeceğim. Bana söz ver, yalnız geleceksin değil mi?
1: Söz veriyorum. Yalnız başıma geleceğim.
0: Bir telefon edebilir miyim?
2: Alo?
3: Ben Murat.
2: Telefon edeceğini biliyordum. Nasıl? Özledin mi kızını?
3: Sana bir şartım var.
2: Söyle, neymiş o?
3: Parayı teslim edeceğim. Yalnız buna karşılık kızımı isterim. Çocukla beraber bir saat sonra Yeni Kapı'ya sahile gel.

0: Evet buyurun. Hayır, komiser Doğan Bey yoklar. Ben onun muaviniyim. Size bir yardım dokunabilir miyim?
1: Ben Murat Yıldırım'ın karısıyım. Kızımı kaçırdılar. Bekir ve adamları. Kocamın nerede olduğunu bilmiyorum.
0: Bize haber vermekle en doğru hareketi yaptınız.
1: Sahil yolunda, dalga kıranın yanındaki sandalların arasında bekleyeceğim sizi.
0: Olduğunuz yerde bekleyin, ben şimdi oraya geliyorum.
2: Nerede kaldı bu adam?

0: Çocuğum nerede?
1: Evvela paraları ver. Beni takip et.

0: İşte kızın.
1: Baba! Babacığım!
2: Kızım!
0: Şimdi seni gebertmeden önce en büyük acıyı tattıracağım sana. Evlat acısını! Hadi! Kızını ocağa atıp gözlerinin önünde cayır cayır yakacağım.
2: Hayır!

Çocuğu merak etme.

0: Sana bir itirafta bulunacağım. Merak ediyordun. Seni vuran bendim.
1: Murat!
2: Yeni oyun oynuyor benimle.
1: Evet.
2: Babamın gözleri açık kaldı anneciğim. Kapatayım mı anne?
1: Kapat yavrum.
2: Murat!

0: Termal şifanın kaynağı Aquadom Otel'e uğruyoruz. Burada açık hava havuzları var.
1: 2004 yılında açılan 200 odalı bir otelden bahsediyoruz. Ama burası bir otelden fazlası diyebiliriz. İşte görmüş olduğunuz gibi bu havuzlar, kapalı havuzlar bu oteli diğerlerinden ayırıyor. Bir başka detay da 40 derece çıkan doğal termal su burada birçok hastalığa iyi geliyor. Hem şifa oluyor hem de burada bir spa fitness hizmeti bu otel tarafından müşterilere sunuluyor. Gerçekten çam ağaçlarının altında Alpler'de bir termal keyfi yaşamak isterseniz ki şu anda ısı ortalama -5 derece. -5 derecede şu keyfi yaşayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi büyük havuz, iki tane büyük havuz, bir tane küçük havuz var ve resmen bir nehir oluşturmuşlar.

suyun ve akıntının şiddetiyle kendiniz güzel bir tur yapabiliyorsunuz. Termal havuzun içinde ve dışarıda ısı -5 derecedeyken. Şimdi bu güzel otelden keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza ve bu oteli daha yakından tanıyoruz.

Dışarıda dereceler eksiye düşse bile termal kaynaktan yararlanarak sağlığınıza sağlık katabiliyorsunuz. Aquadome Otel'den keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

Değerli izleyenlerimiz, Avusturya'daki son günümüze uyandık, merhaba dedik. İşte görmüş olduğunuz gibi harika bir kasaba burası. Dün de buradaydık. Ötzel kasabasını birlikte gezeceğiz. Kayak merkezleriyle çok meşhur bu kasaba ve Alplerin hemen hemen yamacında yer alıyor. Zaten birçok kayak pisti var burada. Dünyanın dört bir yanından insanlar geliyorlar ve bugün şu anda biz kayak pistlerinde değil, şehrin, kasabanın kalbinde tur atmaya karar verdik. Görüyorsunuz harika bir dere var burada. Yer yer donmuş çünkü -6 derecelere kadar, hatta akşamları -10 derecelere kadar düşüyor hava sıcaklığı. Görmüş olduğunuz gibi Alplerin yamacına kurulan bu küçük kasabayı sizler için geziyoruz. Bugünkü turumuz Ötzel'de.

0: Ötzel'in simgesi kilisedeyiz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Ötzel'de gezmeye devam ediyoruz. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu kilise Ötzel'in simgesi. Hani bir yere gittiğinizde anı olsun diye magnet alırsınız ya da mag alırsınız ya. İşte Ötzel'e geldiğinizde arkamızda görmüş olduğunuz bu kilise hemen hemen her yerde o magların, o magnetlerin üstüne işlenmiş vaziyette, meşhur Ötzel Kilisesi diyebiliriz. Bu arada bulunduğumuz yer şu anda deniz yüksekliğinden yaklaşık 1350 metre yukarıda. Yani gerçekten çok soğuk. Ama en yüksek zirve neresi derseniz, en yüksek zirve işte görmüş olduğunuz zirve. Dün çıkmıştık oraya. Hatırlıyor musunuz? Ice Cube restoranda orada yemek yemiştik. Ama şimdi burada şehir merkezindeyiz. Şehir merkezini geziyoruz, turluyoruz.

0: Buradaki yalçın dağlar Avusturya'yı İtalya'dan ayırıyor. Dağların hemen arkası İtalya.
1: Bu dağların hemen arkasında gözüken dağlar İtalya'ya ait. Yani buradan bir yol gidiyor İtalya'ya. Avusturya-İtalya sınırındayız diyebiliriz değerli izleyenler. Kış aylarında yol Alpler'den geçtiği için zaman zaman kapanıyormuş. Ama şu anda güneşli olduğundan yani açık olabilir. Ama biz şu anda Avusturya'dayız. Buranın, bu güzel kasabanın tadını çıkarıyoruz. Başka zaman İtalya'ya da gideriz. İşte orada. Orası İtalya, burası Avusturya.
2: Değerli izleyenlerimiz, şu anda bulunduğumuz bahçe Özel'in meşhur kilisesine ait. Gerçekten Özel'in her noktasından görülebilen bu kilise maglarda, magnetlerde mutlaka işlenmiş vaziyette Özel'in bir simgesi olarak gözlemleniyor. Bizler de geldik bu kiliseyi görmek için ve günün ilk ışığı bu kiliseye doğuyor. Bunu da belirtmekte yarar var diyoruz ve sizlere Özel'den keyifli manzaralar sunmaya devam ediyoruz.

0: Yüksel'deki son günümüzde bir başka kayak pistini ziyaret ediyoruz. Son durağımız için teleferiye biniyoruz. Ve Alplerin bir başka zirvesinde yolculuk boyunca bize eşlik eden Avusturya Turizm Ofisi'nden Deniz'e uzatıyoruz mikrofonu. Ve Deniz'le Avusturya-Türkiye arasındaki turizm ilişkilerini konuşuyoruz.
1: Yeah, now we are in the Ötztal Valley in Sölden. It's one of the most famous ski areas in Austria. It's very important. They have

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde İstanbul'un kara surlarının iki önemli kapısı arasında keyifli bir yolculuk yapacağız. İlk durağımız Mevlana Kapı olacak. Ardından sur boyunca devam edeceğiz. Bali Külliyesi, Hadım İbrahim Paşa Camisi duraklarımız olacak. Son noktayı ise Silivri Kapı'da koyacağız. Ama bütün yolculuk boyunca her zaman olduğu gibi hikayeler, efsaneler ve rivayetler bizlere eşlik edecek.

İstanbul günümüzden 2700 yıl önce kurulduktan sonra ilk yerleşimin adı Bizantiyon olur. Ve bu şehir bugünkü Topkapı Sarayı'nın olduğu yerdedir. Ve etrafı surlarla çevrilir. İşte 2700 yıl önce başlayan İstanbul'un bu serüveni her seferinde gelenlerin yeni sur yapmasıyla bugünlere kadar gelir. Ve 4 kez surlar yer değiştirir. İşte içinde bulunduğum kara surları son surlardır. Burayı yaptıran ise İmparator Theodosius.

dostur. Ve bu surları yaptırdıktan sonra da 3 sıra halinde şehrin güvenliğini arttırmıştır. Önce kısa bir sur dizini, hemen arkasında hendek ve ardında da 2 güçlü sur silsilesi vardır. Ve böylece şehir zapt edilemez, alınamaz olmuştur. Ta ki 1453 yılına kadar. İşte Theodosius'un yaptırdığı bu kara surları 6,5 kilometre uzunluğunda ve Marmara'dan Haliç'e kadar uzanıyor. Ve işte bütün bu sur dizinin üstünde de onlarca kule ve 14 tane kapı var. Biz de şu anda Mevlana Kapı'dayız. Ve en önemlisi bu kara surları İstanbul'da alınırken Türklerin saldırdığı yerler ve kapılar hepsi burada. Ve şehre de yine bu bölgeden giriş yapıyorlar. Ama sadece Türkler değil, tarih boyunca bu surları zorlayanlar arasında Vikinglerden tutun da Avarlara kadar pek çok halk olmuş.

Evet, Mevlevihane Kapısı'nın hemen önündeyim. Biz tabii her ne kadar Mevlevihane Kapısı ya da Mevlevi Kapı diyor olsak da Bizans döneminde buranın adı Porto Region'du. Region ise hemen baktığı yönde yer alan Küçükçekmece'nin adıydı. Ve buradan çıkanlar Küçükçekmece'ye doğru yol alırdı. Bu nedenle de kapıya bu isim verilmişti. Ancak Bizans döneminde buranın bir ismi daha vardı. Rus Kapısı dendi. Peki neden Rus Kapısı deniyor? 18 Haziran 860 yılındayız. Akşamüstü gün batarken 200 gemilik bir filo Konstantinopolis önlerinde belirir. Bunlar Vikinglerdir ve şehre saldırırlar. Bir ay sürer kuşatma ama sonunda şehri alamaz ve geri dönerler. Bu ilk saldırıdan sonra Vikingler defalarca şehre saldırırlar. Ancak bir türlü şehri ele geçiremezler. Ve sonunda savaşmak için geldikleri, ganimet için geldikleri bu şehre tüccar olarak gelmeye başlarlar. Ve tüccar olarak gelen Vikingleri halk kızıl saçlarından dolayı Ruso yani kızıl olarak anmaktadır. Ve doğal olarak da bu isim Rus kelimesine dönüşmüştür. İşte o tüccarlar öyle elini kolunu sallayarak da şehre giremezlerdi. Hala Bizans onlardan çekinmekteydi. Ve onların şehre giriş yapabilecekleri tek kapı burasıydı. O da silahsız ve en fazla 50 kişi olarak şehre girebilir, hamamlarını kullanabilir, istedikleri kadar mal alabilirlerdi. Bu tip şartlara bağlanmıştı. İşte bu kapıyı kullanmalarından ötürü buraya Rus Kapısı adı da verilmişti.

İstanbul bir deprem şehri. Bunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Ve tarih boyunca da pek çok deprem yaşamış. İşte o depremin izlerini Mevlana Kapı'nın girişindeki yazıtlarda, kitabelerde görebiliyoruz. Burada iki tane kitabe var, iki yazıt var. İşte bunlar da 447 yılında ve 557 yılında yaşanmış depremlerle ilgili yapılan tamiratlardan sonra neler söylenmiş. Dilerseniz onlara yakından bakalım ve sözlerime öyle devam edeyim. Theodosius'un emrini takiben henüz 2 ay geçmeden Muzaffer Konstantinus bu güçlü duvarları yaptırdı. Athena bile zor yapardı bu hızla böylesi güçlü bir kaleyi. Bu 447 yılında yaşanan deprem sonrası yapılan tamiratın kitabesi. Bir diğerinde ise 557'de yaşanan deprem sonrası ise bakın neler yazmışlar. Puseus, kapıların duvarını oldukça güçlü bir eşik taşıyla Antiochus'unkinden daha büyük bir şekilde sağlamlaştırdı. Bizanslı bir tarihçi, Historia adlı kitabında işte bu depremlerden bakın nasıl bahsetmiş.

57 yılının 14 Aralık gecesindeyiz. Ve işte o gece yarısı müthiş bir depremle İstanbul yerle bir oluyor. Ve o dönemde yaşamış olan şair ve tarihçi Akatis, Historia adlı kitabında bakın o depremi nasıl anlatıyor. Konstantinopolis deprem tarafından yerle bir oldu. Deprem büyüklük ve süre bakımından benzersizdi. Şehirde şiddetli bir kış hüküm sürüyordu. Sarsıntılar şehrin sakinlerinin çoğunun uyuduğu gece yarısına doğru başladı. Sarsıntılar vatandaşları uyandırdı ve binalar sallanıyordu. Çığlıklar ve sesler duyuluyordu. Panikleyen vatandaşlar evlerini boşaltmaya, sokaklarda ve geçitlerde toplanmaya başladı. Ancak şehirde yeterince açık alan olmadığı için orada bile yıkıntılardan korunamadılar. Soğuktan acı çekiyorlardı. Düzensizlik hüküm sürüyordu. Şafak vakti deprem sona ermişti. Sevinen insanlar yakınlarını ve sevdiklerini aramaya başladılar.

447 yılında yaşanan depremle kara surları yıkılmış, şehir önemli ölçüde zarar görmüştü. Ancak depremden çok daha önemli bir sorun vardı. Çünkü Hun İmparatoru Attila şehre saldırmak üzere hazırlık yapmaktaydı. İşte bu nedenle de surların bir an önce tekrar ayağa kaldırılması gerekiyordu. Bununla ilgili tarihçiler bütün halkın seferber olduğunu, sadece onların değil, at yarışı takımları, maviler, yeşiller, kırmızılar ve beyazların da bir yarışma gibi surları onarmaya giriştiklerinden bahseder. Ve nitekim bütün bu çalışmalar sonuç verir, 2 ay gibi kısa bir sürede kara surları eskisinden daha da sağlam olarak ayağa kaldırılır. İşte bu Attila'nın gözünü korkutmuştur. Çünkü Attila Büyükçekmece'ye kadar gelmiş, son hazırlıklarını yapmaktadır. Ancak surların son halini görünce bu işten vazgeçer. Ancak karşılığında 1 ton altın alır Bizanslılardan ve yönünü batıya çevirir. İşte Attila Büyükçekmece'ye kadar gelmiş, ancak Bizans'a saldırmaktan bu surlar nedeniyle vazgeçmiştir.

Mevlana Kapı'nın hemen girişinde bir karakol binası. 19. yüzyıldan kalmış kâgir bir yapı. Daha önceleri bütün kapılarda neredeyse karakol binaları olurdu ve bunlar genellikle ahşaptı. Ancak 19. yüzyıl itibariyle bunlar taş bina olarak inşa edildiler yangınlara karşı. Mevlana Kapı'daki de ender örneklerden biri. Ve bunlara kolluk ya da kulluk adı verilirdi ve kara tarafında görev yapan bu kapılardaki bu karakollara işte bu nedenle kara kulluğu ya da kara kolluğu denirdi. Zamanla bu karakola dönüştü. Bunlar aynı zamanda güvenliğin ötesinde gümrük işlevi de görürdü ve bunlardan da geriye kara gümrük diye bir semtin adı kaldı. Şimdi dilerseniz restore edilen ve surların tanıtımının yapıldığı tanıtım merkezi olarak kullanılan karakolun içine yakından bir bakalım.

İstanbul'un fethinden sonra pek çok paşa tarafından şehrin çeşitli yerlerine camiler inşa edildi. İşte bu da fetihten hemen sonra Bala Süleyman Paşa'nın yaptırdığı bir cami. Hala onun ismiyle anılıyor. Ancak 19. yüzyılda yeniden ihya edilmiş ve Nakşibendiye tarikatının bir dergahı olarak uzun yıllar hizmet vermiş. Buranın çok önemli özellikleri var. Birincisi, fetihte kullanılan sancak uzun yıllar burada saklanmış. Onun haricinde caminin içinde önemli hat eserleri mevcut. İçerisi bir hat müzesi gibi. Ama bütün bu külliyenin öne çıkan en önemli detaylarının başında hemen yanında durduğum Pirüstü Kadın Çeşmesi geliyor. Kendisi 2. Abdülhamit'in anneliğidir ve uzun yıllar ona bakmış ve tahta çıktıktan sonra yanında bulunmuş bir şahsiyet. Ve onun hayır için yaptırdığı bu çeşme İstanbul'un gizli hazinelerinden biridir. İstanbul çeşmeler şehridir. Şahane çeşmeler vardır ama bunun mermer işçiliği muhteşemdir ve bununla ilgili Ekrem Hakkı Hayverdi bakın kitabına neler yazmış. Evet, sözünü ettiğim çeşmenin hemen yanı başındayım. Çeşmenin sadece mermer işçiliği, renkli mermerleri, süslemeleri değil, aynı zamanda bulunduğu yapının konumu da çok önemli. Çünkü iki tarafında zebiller var. Bir tarafında muvakkithane, yani namaz vakitlerinin belirlendiği yer var. İşte çeşmenin zebiller arasında üste boydan boya talik hatla yazılmış şahane bir yazı var. Bu Üsküdarlı Ali Rıza Efendi'nin yazdığı bir yazı. Ama çeşmeyle ilgili az önce de söyledim, Ekrem Hayverdi bakın neler söylemiş. Bala manzumesinin en güzel parçası zebil ve çeşmelerdir. Arkadaki tek katlı bir bina saçaklarının gölgelediği bu serapa mermer eser küçük bir abidedir. Müstesna bir tecanüz arz etmez. Fakat çok sıcak ve samimidir. Su bundan daha güzel bir şekilde sunulamaz. Uzaktan, bilhassa sıcak yaz günlerinde evvela göz ile ferahlık, serinlik duyulur.

Artık Silivri Kapı'nın yanı başındayız ve bu kapıdan girenleri ilk karşılayan muhteşem bir Mimar Sinan eseri oluyor. Burayı yaptıran Hadım İbrahim Paşa, Hadım lakabıyla tanınmış. Muhtemeldir ki kendisi bir devşirme ve o Kanuni döneminde Anadolu Beylerbeyliği yapmış. Yine vezirlik yapmış. Bütün bu görevlerinin sonucunda da elde ettiği gelirle bir hayır işlemek için de muhtemeldir ki 1551 yılında Mimar Sinan'a arkamda gördüğünüz cami ve külliyeyi inşa ettirmiş. Bugün külliyenin pek çok parçası eksik. Ama bütün bu eksikliğe rağmen hala sapasağlam ayakta olan çok güzel detayları var. Örneğin son cemaat yerinin iki tarafında pencerelerin üstünde İznik çinileri. Bunlar döneminin en güzel eserleri, turkuaz ağırlıklı. Ama bir de bu çinilerin pencere üstünün daha da üstüne yer alan daire içinde çiniler var ki bunlar çok ender görülen yazı biçimleri ve çini örnekleri. Onun haricinde cümle kapısı yine sedef kalkmalı ve geçmeli yapılmış. Dönemin o ahşap işçiliğini çok iyi yansıtıyor. Cümle kapısının hemen üstünde yer alan kitabede ise bu camiyi yaptıranla ilgili şu söyleniyor. Hazreti İbrahim'in tertemiz dininin veziri bu camiyi inşa ettirdi diyor ve devam ediyor. Sonunda da tarih düşürülüyor. İşte bu tarihten anlıyoruz ki 1551-1556 yılında bu cami Mimar Sinan tarafından inşa edilmiş.

Şu anda Silivri Kapı'nın hemen iç tarafı arkamda görünüyor. Silivri Kapı çok enteresan bir yer. Enteresan detayları var ve her birinde hakikaten hikayesi bol. İşte onlardan biri kapının hemen iç tarafında duvara asılı duran gürz. 110 kiloluk bu gürz pehlivan İdris Ağa'ya aitmiş. Kendisi 4. Murat döneminde yaşamış, sarayın baltacılarından biri olduğu düşünülüyor. Peki burada ne işi var diyeceksiniz? Şu ki, o dönemde içinde eğil olan, işini iyi yapan ve başarılı olan kişilerin alametleri surlara asılırmış. Anlaşılan o ki, o hem pehlivanlıkta hem de diğer tarafta gürz kullanmakta çok maharetli olmalı ki, onun alameti olarak buraya asılmış, altına da bir kitabe yazılmış. Kitabede diyor ki, gelip geçen yolcular İdris Ağa'nın bu gürzüne nazar edip dua okuya, Fatiha okuya diyor. Ama diğer taraftan bir başka rivayet de şudur ki, bu bir Yeniçeri ortası alameti. Her bir Yeniçeri ortasının bir sembolü vardı. Kiminin ok, kiminin kılıç. İşte bunlardan biri de gürzdü. Bu da burada görev yapan o Yeniçeri ortasının bir alameti olarak buraya asılmış olabilir.

Yıl 1638. 4. Murat Bağdat'ı kuşatmış ve kuşatma boyunca da İstanbul halkı oradan gelecek haberi beklemekte. Ve bütün Anadolu da aslında aynı durumda. Çünkü bu kuşatma ve Bağdat'ın alınması onlar için çok önemli. Ve o kuşatma boyunca da oradan gelecek bir haber beklenirken işte burada biri, o da Seyit Haydar Efendi, surlara çıkmış Silivri Kapı'nın üstünden ileriye boşluğa bakmakta ve her gün bu işlemi yapmaktadır. Halk ne olduğunu pek anlamaz ama kendisi gün boyunca o boşluğa bakarken halden hale girmekte, kah üzüntülü, kah sevinçli bir yüz ifadesi almaktadır. 1639 yılına gelindiğinde yine öyle bir gün ve Silivri Kapı üstüne çıkan Seyit Efendi birdenbire aykırır. Bağdat fetholundu diye ve kendini boşluğa bırakır. Ve işte o Silivri Kapı'dan düştüğü yerde vefat eder. Halk gelip baktığında yüzünde bir tebessüm vardır ve onun bu nidasından anlaşılır ki Bağdat fetholunmuştur. İlk müjdeyi o vermiştir. İşte düşüp bu dünyadan ayrıldığı yere mezarı yapılır. Ve o günden sonra da Bağdadi olarak anılır. Bağdadi Baba diye anılır. Ve o günden beri de burada defnolunmuş yatmaktadır. İstanbul rivayetleri, söylenceleri bol bir kent. Zaten tarihi rotalar boyunca bu hikayeleri elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum. İşte Silivri Kapı da bundan fazlasıyla nasibini almış. Bir tarafta Bağdadi Baba, diğer tarafta ise Elekçi ya da Elekli Baba ya da Dede olarak anılan şahsiyetlerin mezarları var. Bunlar tarihsel olarak var mı yok mu bilemiyoruz ama bugüne kadar gelen söylencelerinden ortaya şu sonuç çıkıyor. Biri Elekli Dede olarak anılıyor ve bu kişinin fetih sırasında gelen, özellikle de Arap fetihleri sırasında gelen Eyüp El Ensari'nin o askerlerinden biri olduğu söylenir. Ve elene elene geldik sözünü ettiği için de Elekli Baba olarak ya da Dede olarak anılmıştır. Ve buraya geldiğinde Silivri Kapı'da artık elek gibi olan, okların, kılıçların, mızrakların girmesinden elek gibi olan o kalkanına bir ok geçmiş ve burada şehit düşmüş, buraya defnolunmuş. Diğer tarafta ise Elekli Dede olarak geçen şahsiyeti Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde görüyoruz. Evliya Çelebi onun dilsiz bir divane olduğundan, insanların başına musallat olduğunu ve ondan kurtulmak isteyenlerin ona bir elek aldığını sözlerine ekliyor. Onun da bu eleğin çemberini kırıp o eleğin oluşturduğu belki de hayvansal bir maddeden yapılıyordu. Onu köpürte köpürte yediğini ve sonra da gözlerini süzüp uyuduğundan bahsediyor. Ve daha sonra rivayet olur ki yine devam ediyor ve şunları söylüyor Evliya Çelebi. Diyor ki benim mezarıma kim gelirse hafakan derdinden kurtulsun. Yani yürek sıkıntısından, iç sıkıntısından kurtulsun. İşte bu vasiyete uyanlar burayı ziyaret ederlermiş ve hayır dualarını yaptıktan sonra da hafakandan kurtulduklarını söylerlermiş. Bu tabii ki bir söylence, bilimsel bir kıymeti yok. Ama Evliya Çelebi seyahatnamesinde böyle yazıyor.

İstanbul'daki sur kapılarının pek çoğunun adı değişmiş. İşte onlardan biri değişmeyen ve bugüne kadar gelenlerden biri de hemen arkamda duruyor. Silivri Kapı. Geçmişteki adı Celebrija Porte olarak geçmekte. Celebrija bir zamanlar bu yolun gittiği Silivri aslında. Ve işte o Silivri Kapı ismi hala muhafaza ediliyor. Ama bir ismi daha var, o da Pege Kapısı. Bunun da sebebi hemen karşısında bulunan balıklı Roma yazması. Pege kaynak anlamına geliyor. Oradaki su kaynağı buranın isimlerinden biri ola gelmiş. İşte burası özellikle fetih döneminde Venedikliler tarafından savunulan bir kapı. Ama karşısında İshak Paşa'nın orduları var. Onlar saldırıyor, Venedikliler savunuyor. O sırada önemli ölçüde zarar görmüş ama asıl zarar gördüğü dönem yine depremlerin yaşandığı 6. yüzyıl. Ve işte o dönemde de burası önemli ölçüde yıkılmış. Ve burayı yaptıran İmparator 4. Leon. Ve buradaki 37. kulenin üstüne de o tamiratın kitabesini koymuş. O kitabede 4. Leon ve oğlu 6. Konstantin'in bu surları, bu kapıyı nasıl temellerinden ayağa kaldırdığı yazılıyor. Ama işin ilginç yanı ne deprem ne de bu tamirat. İlginç olan şudur ki 4. Leon yarı yarıya Türktür. Çünkü annesi bir Türktür ve üstelik Hazar prensesidir. 4. Leon evleneceği zaman Hazar Kağan'ından, Türk olan Hazar Kağan'ından kızı istenir. O da kızı Çiçeği verir. Çiçek ismiyle buraya gelir, sonra vaftiz olur ve İren adını alır. İşte İren 4. Leon'un annesidir.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
2: Sonra bir gün yardım istedim.
4: Hayatım o gün değişmeye başladı.
5: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum. Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
6: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
7: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet

0: Xeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.

0: kasa topluyor?
1: Ben.
2: Botanik, abaküs.
1: Kasa, marul. Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
3: Süper Kumbara!
4: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
5: Kızlar, siz de intim bölgenizde normal tıraş makinesi mi kullanıyorsunuz? Venüs intim bölgesine özel tıraş makinesi hayatınızı değiştirecek. Tahriş önleyen bariyeriyle cildin korunmasına yardımcı olurken, yeni kıvrımlı gövdesiyle her tüye ulaşmayı kolaylaştırır. Jilet Venüs intim bölgesi serisiyle batık ve pütürlere elveda.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Obayı bırakıp dizin dibinde mi gideyim?
8: Sana obayı bırak diyen ki, benim derdim yalnızlığım. Evlen gayri de şu devenin çılbırını gelinim çeksin.
7: Bende yersiz yurtsuz göçebe takımına verilecek kız yok.
9: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını aldım Deli İbrahim.
10: Sen ne zaman doğuracaksın Fatma bacı?
11: Bana evlat ver Allah.
10: Kahya! Koş!
9: Ne oldu ana, Fatma'nın nesi var?
10: Fatma'mız yüklü ol.
12: Göç gecikti Salih Kahya. Bu kurumuş topraktan ne zaman ayrılacağız?
9: Böylesine bir oğlan doğurduğun için ne kadar övünsen azdır Fatma.
11: Ben bey karısıyım. Benim yerim arkadadır.
9: Yoruldun gayri gelin. Bırak da ben çekeyim karamayayı.
10: Hayır Osman emri. Kartal kaptı Murat'ımı.
4: Boş Beşik bugün 13.45'te TV4'te.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Ne üstte var ne başta. Ben de çalışıyorum ama yetiştiremiyorum.
2: Her gece kavga olur mu kız? Konu komşu illallah dedi.
1: Geçinemiyoruz.
3: En iyisi eve dön Fatma. Sabah ola ayrola.
1: Sokakta yatarım, o adamın evine gitmem.
4: Dilekçeyi veririz. Kocanın adı, adresi.
1: Yusuf Akkuş, Ferah Mahallesi, Atik Sokak, numara 19.
5: Ana, bir şey söylesene şu kızına.
1: Ne diyeyim oğlum, yüreğimi indireceksiniz. Karını hoştu sende, yazık ona da. Sağ olun, sizin de başınızı derde soktum.
6: Yok canım, bu yavrunun ağlamasına çok üzüldüm.
3: Bir işçi kadınla buluştu. Örgütten biri olabilir.
5: Nereye gittiğini söyle.
1: Bilmiyorum. Bırakın beni gideyim ne olur.
5: Seninle işimiz daha bitmedi.
6: Yaptıklarımın kötü olduğunu kabul etme.
1: O zaman teslim ol. Yoksa öldürecekler seni.
6: Olmaz Fatma.
0: Suçlu bugün 16.15'te TV4'te.
7: Tarihi Rotaların bugünkü bölümünde Mevlevi Kapı'daydık ve Kara Surları boyunca pek çok eser görüp son noktayı Silivri Kapı'da koyduk gezimize. Bir başka bölümde tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın.

Türkiye'nin ayçiçeği bahçesi. Doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleri. Burası Marmara bölgesinin en güzel şehirlerinden biri olan Tekirdağ. Trakya bölgesi sırasıyla Pers, Makedonya, Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmiş ve Tekirdağ ilk dönemlerde Rhadestus, Rodosto ve Rodosçuk ismiyle anılmış. 18. yüzyıla kadar bu isimle anılan Rodosçuk, sonradan Bizans tekfurları dolayısıyla verildiği öne sürülen Tekfurdağ ismiyle anılmaya başlanmış. Cumhuriyetten sonra 1927 yılında il olarak Tekirdağ adını almıştır. Bereketli toprakları ve Anadolu'yla Balkanlar arasındaki konumu dolayısıyla tarih içinde muhtelif kültürlerin ve kavimlerin egemenliği altında kalmış olan Tekirdağ yaklaşık 6000 yıllık bir geçmişe sahip. Trakya'ya adını veren Orta Asya menşeli Trak Türkleri uzun müddet bu toprakları ellerinde bulundurmuşlar. Türkiye'nin tamamı Avrupa kıtasında bulunan üç ilinden biri olan Tekirdağ, Marmara Denizi'nin kuzeybatısında az engebeli, zengin alüvyonlarla kaplı topraklar üzerinde bulunmakta. Tekirdağ, doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleriyle seyahatseverlerin gözdesi konumunda. Yemyeşil Trakya gerçekten bir doğa cenneti. Istırancaya tırmanan Kırklareli rotasındaki ormanlar, Tekirdağ-Hoşköy arasındaki deniz ve çam ormanları, Gelibolu yönündeki bağlarda yaprakların yeşilden kırmızıya, kırmızıdan turuncuya dönüşüyle Tekirdağ, uzaklarda tepelere kurulmuş bir köy resmi gibi. Evliya Çelebi, deniz kıyısında büyük bir liman olup, Mısır'ın, bütün Karadeniz sahillerinin ve Akdeniz'in iskelesidir dediğine göre Tekirdağ bugün olduğu gibi 17. yüzyılda da deniz ticaretinin önemli bir merkeziymiş. O dönem dünyada deniz ulaşımının bütün canlılığıyla sürdüğü ve limanları esas alan ticaretin ekonomide büyük ağırlık taşıdığı yıllara rastlıyor. Evliya Çelebi, Tekirdağ'da gördüğü ticari canlılıktan bir hayli etkilenmiş olmalı ki, gözünü limandan ayırıp şehre baktığı zaman da coşkusundan pek bir şey kaybetmiyor ve şehir için şu cümleyi kuruyor. Şehrin zemini Bahri Rum'un kenarında, safi bağ bahçe ve gülistanlı bayırlar eteğinde, güneyden kuzeye uzunlamasına deniz kenarında kurulmuş ve günden güne mamur olmada bir iskele şehridir.

Kol kola girilen halaydır Anadolu. Özgürce oynanan zeybek, coşkuyla vurulan horondur. Kartal gibi süzülen Kafkas'tır, sımsıkı tutulan bardır Anadolu. Laz'ın, Çerkez'in, Kürd'ün, Süryani'nin, Arap'ın, Pomağ'ın, Zaza'nın aynı güneş altında alın terlerini akıttığı Türkiye'li olmaktır Anadolu. Ve gücünü tarihinden alıp yüzünü geleceğe dönen bir dünya kentidir Eskişehir. Bakmayın adının Eskişehir olduğuna, gençliktir Eskişehir. Şehrin ortasından boylu boyunca uzanır Porsuk Çayı. Ama dört bir yandan sarmalar şehri Sakarya Irmağı. Efsunludur Porsuk Çayı. Şehrin ortasından nazlı nazlı akmakla yetinmez. Porsuk Çayı'nın etrafındaki adalar bölgesinde bulunan birbirinden renkli kafeleri ve gece gündüz durmayan eğlencesiyle bir anda kendinizi bir modern dünya masalında bulursunuz Eskişehir'de. Suyu arayan şehirdir Eskişehir. İpek yolunun da aralarında bulunduğu önemli yolların kavşak noktasında kurulan şehrin kaplıcalarının namı sınırlardan taşar. Günümüze gelene kadar birçok medeniyete yurt olmuş Eskişehir. İlk çağlardan Selçuklu'ya, Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadar tarihin ayak izlerini sürmek mümkündür Eskişehir'de. Şehrengiz'dir Eskişehir. Bir an kendinizi odun pazarı evlerinin arasında Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerine bakıp tarihe şahitlik ederken, başka bir an Yazılıkaya Vadisi'ndeki Midas Anıtı'nın karşısında Friglerin izini sürerken bulursunuz. Bağrındaki cevherden lüle taşı, zengin mutfağından çi börek armağan eder insanlığa. Tarihte birçok ilklerin adresidir Eskişehir. Osmanlı'da ilk verginin alındığı ve ilk hutbenin okunduğu, ilk yüksek hızlı tren seferinin yapıldığı, Türk tarihinin ilk modern haritasının çizildiği topraklardır Eskişehir. Kaleleri, anıtları, camileri, külliyeleri, müzeleri,

Araları, kaya mezarlarıyla bir tarih külliyatı. 3,5 milyona yakın üniversiteli nüfusu, modern parkları, kültür merkezleri, çağdaş sanatları yakından takip eden vizyonuyla geleceğin inşasıdır Eskişehir.

0: akşamlar. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben İpek Şeşen, 10 yaşındayım. 5. sınıftan 6. sınıfa geçiyorum. Hobilerim arasında voleybol oynamak ve dans etmek var. Bilgi yarışmalarını çok seviyorum. Arkadaşlarım başarılar diliyorum.
2: Selam, ben Beren. 10 yaşındayım. 6. sınıfa geçeceğim. Hobilerim voleybol oynamak, resim çizmek ve kitap okumak. Buradan arkadaşlarıma çok selam gönderiyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Umarım eğlenceli geçer. Görüşürüz.
3: Merhabalar, ben Emre Bektaş. 10 yaşındayım. Ortaokula gidiyorum. Babaannem bu yarışmayı severek takip ediyor. Ben de onu gururlandırmak için ve bir anı olması için bu yarışmaya katılmaya karar verdim. Hobilerim piyano çalmak ve animasyon yapmak. İstanbul'da yaşıyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma şans diliyorum. Görüşürüz.
4: Ben Yavuz Yaman Güçlü, 10 yaşındayım ve sporu çok seviyorum. Spor olarak futbol, basketbol ve tenis oynuyorum. Müzik olarak da piyano çalıyorum. Yarışmamızı çok takip ediyorum ve katılmak istiyorum. Görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Beren'i misafir ediyoruz. İkinci masamızda Yaman var. Üçüncü masamızda İpek ve dördüncü masamızda Emre. Nasılsınız arkadaşlar?
5: İyiyiz.
0: Heyecan var mı? Sesler çok iyi geliyor.
5: Evet.
6: Birazcık mı?
0: Biraz gitti. Beren'cim, seni tanıyalım. Biraz tanıdık videodan ama böyle yüz yüze daha güzel.
6: Merhaba, ben Beren. 10 yaşındayım. 6. sınıfa geçeceğim. Hobilerim voleybol oynamak, kitap okumak ve resim çizmek.
0: Bana bakabilirsin.
6: Buradan arkadaşlarıma selam gönderiyorum.
0: Biz de arkadaşlarına selam gönderelim Beren'cim. Beren'cim, sen ileride galiba daha ne olmak istediğine çok karar veremedin.
6: Ama voleybolu yine ek iş olarak yapmak istiyorum.
0: Voleybolu ek iş olarak yapmak istiyorsun ama formu galiba, başvuru formunu teyzen doldurmuş değil mi? Teyzene de buradan sevgilerimizi iletelim. Peki sen şarkıcı olma isteğine ne zaman karar verdin? Çünkü teyzen formu doldurduğunda tasarımcı olmak istiyordum.
6: İlk önce Blackpink'i 2023'te mi ne tanıyordum veya 2022'de de hatırlamıyorum.
0: Bir grup değil mi? Yabancı bir grup.
6: Evet, yabancı bir grup. Onu çok seviyordum. Ondan şarkıcı olmak istemiştim. Sonra öğretmen falan filan girdi araya.
0: Tamam. Yine yani doğdu. Öğretmen olmak istedi.
6: Evet, öğretmen, mühendis, sonra işte psikolog olmak istedim. Evet. Şimdi de şarkıcı olmak istiyorum.
0: Ekibimizde bir psikolog olmak isteyen var galiba. Birazdan geleceğiz ama İpek'cim. Teşekkür ederiz Beren'cim. Yaman'cım hoş geldin.
7: Hoş buldum.
0: Seni tanıyalım.
7: Ben Yavuz Yaman Güçlü, 10 yaşındayım. Ben de 6. sınıfa geçeceğim. Ben de büyüdüğümde tenisçi olmak istiyorum. Aslında ben de küçükken futbolcu falan olmak istiyordum ama şimdi 10 yaşıma gelince daha çok tenis oynamaya başladım ve tenisçi olmak istiyorum.
0: Bir buçuk senedir
7: tenis oynuyorsun. Evet, tenis oynuyorum.
0: Karar verdin bu işi yapmaya. Çok da kolay değil aslında değil mi? Bir de sporcu disiplini, onu böyle devam ettirebilmek de çok zor. Seni kutluyorum bu kararından ötürü. Ben de çünkü tenise başladım. Küçükken başlamıştım, bıraktım. Şimdi tekrar başladım. Hiç öyle kolay olmuyor. Neydi? Backhand?
7: Forehand.
0: Forehand biraz zor değil mi?
7: Forehand aslında backhand daha zor.
0: Nasıl yapıyorduk?

0: onu biraz gösterebilir misin?
1: Forehand böyle ve kente
0: böyle. Tamam, sen artık tenisçi olmuşsun. Ve İpek'ciğim hoş geldin. Ekibimizin psikoloğu değil mi?
2: Evet.
0: Seni tanıyalım.
2: Ben İpek Şeşen, 10 yaşındayım. Ben de 6. sınıfa geçeceğim. Aslında 3. sınıftayken falan uzay mühendisi olmak istiyordum. Ama şu an psikologluk bana daha yakın geliyor. O yüzden psikolog olmak istiyorum.
0: Neden psikolog olmak istiyorsun? Böyle dert dinler misin? Hani arkadaşlarının da mesela okulda var mıdır? Anlatırlar mı gelip sana? Ay İpek'ciğim biliyor musun işte moralim çok bozuldu. Şu sınavdan şu notu aldım falan diye. Teselli eder misin onları?
2: Şöyle arkadaşlarımı teselli ederim. Mesela bir arkadaşım üzüldü, ona iyi yardımcı oluyorum. Hatta arkadaşım bana söylüyor mesela, yani ruhun ilacı gibisin falan diye.
0: Ah ne kadar güzel. O zaman ben de numaranı alayım, arada arayabilir miyim böyle üzüldüğümde? Olur mu?
2: Olur.
0: Ruhun ilacı gibisin, harikasın. Sana da teşekkür ediyoruz İpek'ciğim.
2: Teşekkür ederim.
0: Emre'ciğim hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Videoda söylediğim gibi ben 10 yaşındayım. Ortaokula geçeceğim diğer arkadaşlarım gibi. Hobilerim oyun tasarlıyorum. Ama bazı şiddetli oyunlar var. Marka söyleyemiyoruz ama. Yine de diğer çocukları bunu uyarmak istiyorum.
0: Çok güzel bir şey yaparsın Emre'ciğim. Çünkü teknoloji hayatımızda çok fazla arkadaşlar. Özellikle bu yapay zekadan sonra ve teknolojiyi iyi kullanmakta, kötü kullanmakta bizim elimizde değil mi? O yüzden lütfen çok dikkatli olalım. Girdiğimiz sitelere, oynadığımız oyunlara çok dikkat edelim.
3: Ve babaannem benim burada olmamı çok istiyordu.
0: İsmi ne babaannenin?
3: Ömriye.
0: Ömriye Hanım, sevgilerimizi iletelim ona.
3: Ona büyük selamlarım var buradan.
0: Saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz biz de. O zaman hazır mıyız?
2: Evet.
0: Beren için gelsin harf tablomuz.
4: Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 80 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. 21 Haziran'da güneşin daha erken doğup daha geç battığı yılda bir kez gerçekleşen durumdur. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması, bir düşünelim ne olabilir? 21 Haziran'da güneşin daha erken doğup daha geç battığı yılda bir kez gerçekleşen durumdur. Ne diyoruz biz arkadaşlar bu durum için? İpek?
2: En uzun gün.
0: En uzun gün mü cevabımız, görelim? Herkes bir katılıyor gibi, doğru. Arkadaşlar, TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgiyi paylaşmak istiyorum sizinle. 21 Haziran'da en uzun gün yaşanırken kuzey yarımkürede astronomik olarak yaz mevsimi başlıyor. Gün dönümü olarak da adlandırılan bu tarihte güney yarımkürede ise en kısa gün yaşanıyor ve kış mevsimi başlıyor. Bu bilgiyi de vermiş olduk ve Yaman'la devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz.
4: Giresun'un G'si.
0: Giresun'un G'si 60 puan değerinde ve sebzelerden geliyor sorumuz. Genellikle zeytinyağlı olarak tüketilen iri yuvarlak bir sebzedir. Süremiz başladı.

0: haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Sever misiniz sebzeleri? Yer misiniz sebze? Hı? Annelerle tartışmıyoruz değil mi sebze yemekleri için? Süper. Ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu açalım mı?
1: Evet.
0: Hadi olur. Bir kutu açalım.
1: Enginar.
0: Enginar mı doğru cevabımız?
1: Çok severim.
0: Sever misin? Harika. Görselimiz de var arkadaşlar. Seni sevdiğin bir sebzeden çıktı. Yemeğini nasıl? Zeytinyağlı değil mi?
1: Evet.
0: İpek'cim hazırsan senin için geliyor Arif ablamız.
1: Kardeşim Miray'ın M'si.
0: Miray'ın M'si 50 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Deniz, göl gibi yerlerde olan, kıyıda bulunan alandır. Süremiz başladı.
1: Kumluk.
0: Kumluk. Doğru cevabımız kumluksa eğer İpek kumarımıza 50 puan atar mı görelim? Olmadı, yaklaştık ama bence. Ekip haydi, ekip kumsal. Çalışması. Şimdi kumluk oradan geldi bir kum. Sen de kumsal dedin, İpek ve Beren. Acaba bu ortak çalışmayla kumbaramıza 50 puan daha ekler mi? Bravo! Harikasınız. Geldik 4. soruya Emre. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hadi hazırız. Gelsin Arif ablamız.
1: Ormanın oğusu.
0: Ormanın oğusu 50 puan değerinde ve giyimden gelecek sorumuz. Özel günlerde tercih edilen önü açık ceketi genellikle ipek yakalı takım elbisedir. Süremiz başladı. Özel günlerde böyle ne giyeriz? Haydi ekip yapabilirsiniz. Hepiniz mezun oldunuz değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Bazen böyle mezuniyetlerde de sanki. Hadi bir kutu açalım.
1: Evet.
0: Evet, hadi bir kutu açtık. Ne olabilir? İpek yakalı takım elbise. Yaman.
2: Smokin.
0: Smokin mi doğru cevabımız? Harikasınız ekip. Beren'cim senin için geliyor Arif ablamız.
1: Tuğba'nın testi.
0: Tuğba'nın testi 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. İnsanların içinde yaşadıkları ev için kullanılan sözcüktür. Süremiz başladı.

0: haydi ekip çalışması. Yaparız arkadaşlar. Ben inanıyorum size. Sorular bazen şaşırtabiliyor. İyice düşünelim. İnsanların içinde yaşadıkları ev için kullanılan sözcük. Açalım mı bir kutu?
1: Evet.
0: Hadi bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha. Var mı bir fikir? Yardım mı edeyim yoksa kutu mu açayım? Hangisi?
1: Yardım. Yardım bence de.
0: Herkes yardım mı istiyor?
1: Evet.
0: Beyler?
2: Yardım. Okay.
0: Arkadaşlar muhtarlığa gidiliyor ya böyle. Muhtarlıktan hani bir şey alınır, istenir. Ne istenir?
1: Aklıma geliyor
0: hani bu. Hani bir belge derler böyle. Ne olabilir o? Bir, belki bir yerlere yazılırken de hani ihtiyaç olabiliyor. Kutu. Değil mi? Böyle İpek diyor ki var ama diyor bu ne? Kutu açalım.
1: Bir gözünden geçiyor. Aklıma geliyor ama söyleyemiyorum.
0: Bir yaklaş hadi bir ekip çalışması benim yapalım. De. Bir doldurmaya çalışalım. Ne olabilir? Bir düşünelim. Bir kutu daha açacağım ben sizin için. 12 saniye. Bir kutu daha açacağım. Hadi biliyoruz bunu. Bir kutu daha. Son 5 saniye.
1: Yok.
0: Bir kutu daha yok mu? Ah!
1: Neydi?
0: Peki neymiş cevabımız görelim. Arkadaşlar ikametgahmış. Ne diyorsunuz?
2: Evet.
0: Bir de ses var. Dinleyelim mi? Dinleyelim o zaman.
3: İkametgah.
0: İkametgah. Ben de ika. Birazcık ben de yumuşattım değil mi orada A'yı? Doğrusunu öğrenmiş olduk. Öğrendik mi?
1: Evet.
0: Doğrusunu öğrenmiş olduk. Yaman için geliyor Arif ablamız.
2: Sivas'ın sesi.
0: Sivas'ın sesi 80 puan değerinde ve sinemadan geliyor sorumuz. Genç Simba'nın ormanın lideri olma yolundaki serüvenini anlatan meşhur animasyon filmidir. Süremiz başladı.
2: Aa, hayır.
0: Ben çok severim biliyor musunuz? Bence siz de biliyorsunuz arkadaşlar.
2: Aklımdaydı ama neydi adını unuttum.
0: Hadi bakalım bir ekip çalışması yapar mıyız?
1: Aslan Kral.
0: Herkesin bir eller gitti ne diyorsunuz?
2: Aslan ya
1: bir
2: Kral evet.
1: Aslanın biraz çıkarmıştı.
0: Herkes evet diyor. Bir görelim bakalım Aslan önce Kral. Neymiş doğru cevabımız? Bravo Emre.
1: Ben Aslan Kral'da da yanına ı, üstüne ı koydum çünkü sığdıramadı.
0: Peki biliyor musunuz?
1: Evet.
2: Aslan koruyucu falan geliyor.
0: Ben böyle biliyor musunuz karşılıklı hani sizin de bizim de aynı şeyleri çizgi filmleri ya da animasyonları işte filmleri bildiğimizde çok mutlu oluyorum. Teşekkür ediyoruz İpek'ciğim. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Senin için gelsin mi Arif ablamız?
1: Olur.
0: Olur gelsin.

0: Van'ın V'si.
1: Van'ın V'si 60 puan değerinde ve eşyalardan gelecek sorumuz. Özellikle çay demlemekte kullanılan, içinde kömür yakacak yeri olan musluklu kaptır. Süremiz başladı.

0: Yaman?
1: Semaver.
0: Sever misin?
1: Tabii, dedemle çok yaparız.
0: Ah, dedeye selamlar. Görelim ama doğru mu? Bravo. Dedenle çok yaparsınız.
1: Evet.
0: Şahane. Buradan dedenin adı ne?
1: Mustafa.
0: Mustafa Bey'e de sevgi ve saygılarımızı iletmiş olalım. Ve Emre ile devam edelim. Gelsin harfte ablamız Emre için.
2: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 40 puan değerinde ve üretimden geliyor sorumuz. Makine kullanmadan yapılan örgü, dikiş gibi ürünlerin tümüdür. Süremiz başladı. Makine kullanmadan yapılıyormuş.
2: El.
0: Evet.
2: Elmalı.
0: Bir fazla oldu. Ne diyorsun? Olmadı. Hadi ekip çalışması. Şimdi bir Emre'den geldi bir ortak çalışmaya. Bir ilave geldi. Ha, bir şey ekledik. El ne olabilir? Makine kullanmadan yapılan örgü dikiş arkadaşlar. Hani örgü örüyoruz. Ya. Ne yapmış oluyoruz örgü örerken?
1: Bir kutu açabiliyor muyuz?
0: Biraz düşünelim Yamancığım, olmaz tamam. mı?
1: El
0: ne olabilir?
1: El.
0: Tamam hadi bir kutu açacağım. Açalım bir kutu. Beren?
3: El işi diyecektim. Aa evet el işi.
0: E tabii ki. Ama bilmiyorum.
3: Ben el işinin...
0: Son kararın mı?
3: Evet.
0: Cevabımız el işi mi görelim? Aa bravo. Şimdi arkadaşlar ben yine bir kumbaraya gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 390 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan puanımızsa 2110. Sizleri kutluyorum. Berencim senin için geliyor harf tablomuz.
3: Norveç'in nesi?
0: Norveç'in nesi 30 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor. Bazı hayvanların ya da insanların derisinde yaşayan ve hastalık taşıyabilen bir canlıdır. Süremiz başladı.
3: Kene.
0: Saydın mı bu sefer, doğru mu? Kutuları saydık mı bu sefer?
3: Evet.
0: Doğruysa eğer, Beren kumbaramıza 30 puan ekler mi? Harikasın.
1: Aklıma hiç kene gelmedi benim.
0: Gelmedi mi?
1: Aklıma dana geldi benim.
0: Dana mı geldi? Ama zarar verir diyor dana.
1: Evet sonra zararını gördüm. Ama dana da bir hayvan.
0: Evet
1: dana
0: ama da zarar verir ya. Vermiyor arkadaşlar.
3: Üstümüzden geçerse verir ama.
0: doğru söylüyorsun. Yaman için geliyor harf tablomuz.
1: Ürgüp'ün üsü.
0: Ürgüp'ün üsü 50 puan değerinde ve dilden geliyor. Bir dildeki kelimeleri, deyimleri ve atasözlerini alfabetik sırayla açıklayan eserdir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? İpek?
1: Sözlük.
0: Doğru cevabımız sözlükse eğer kumbaramıza İpek 50 puan atar mı görelim? Bravo! Ve İpek için geliyor harf tablomuz.
4: Anneannem Rana'nın R'si.
0: Rana Hanım'ın R'si. Sevgilerimizi ve saygılarımızı da iletelim. 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bilim, edebiyat, sanat gibi alanlarda kitap üreten eser sahibi kişidir. Süremiz başladı. Haydi ekip, yaparsınız Emre.
2: Yazar.
0: Yazarsa eğer... Hmm.

0: Emre kumbaramıza 40 puan ekler mi?
1: Bence ekler.
0: Bence ekler. Ve ısınma turunun son sorusu Emre için geliyor. Alalım harf tablomuzu.
1: Ümraniye'nin U's...
0: olsun. Uf'un U'su olsun mu? Olsun mu?
1: Olsun.
0: Tamam, 30 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor Emre'cim. Boynun iki yanında kolların gövdeye bağlandığı bölümdür. Süremiz başladı. Boynun iki yanında, bir düşün bakalım. Tam da eller gitti o tarafa doğru. Yaman?
2: Omuz.
0: Omuzsa 30 puanı kumbaramıza ekler miyiz görelim? Harikasınız. Arkadaşlar nasıl? İyi gidiyor muyuz?
3: Evet.
0: Isındık mı?
3: Evet.
0: Zaten siz çok ısınmıştınız yani başladığımızda da bence. Şimdi ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? 540 puanımız birikmiş. Şahane gidiyorsunuz. Bence yaparız arkadaşlar bu işi. Ödüle gideriz diye düşünüyorum değil mi?
3: Evet.
0: Ödüle gideriz. Arkadaşlar hazır mısınız ikinci tur için?
3: Evet.
0: Heyecan yok zaten artık.
2: Yok.
0: O zaman nereye gidiyoruz? Hızlıca ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik. Nereye? İkinci turumuza değil mi arkadaşlar?
3: Evet.
0: Nasılız? Nasıl geçti? İyi miydi?
3: Evet, çok iyi. Çok iyi.
0: O zaman hızlıca başlayalım mı?
3: Evet,
1: başlayalım.
0: Beren için gelsin. Harf tablomuz.
3: Beren'in B'si.
0: Beren'in B'si 130 puan değerinde ve müzikten geliyor sorumuz. Nakaratında bütün dünya buna inansa sözlerinin yer aldığı şarkıdır. Süremiz başladı. Ekim birileri mırıldandı sanki bir şeyler.
3: Hayat bayram olsa.
0: Nasıl bir söyler misin bize?
3: Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa.
0: Doğru mu? Devamı gelsin. Hadi devamı gelsin. Hadi baştan.
3: İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa. Uzansak sonsuza.
0: Bravo.
3: Diana bu benim en sevdiğim şarkıydı.
0: Gerçekten mi?
3: İkide hep açıp açıp dinliyordum.
0: Çok şanslısın, ne kadar güzel. Bak bugün bildiğin sorular geldi senin için. Teşekkürler Beren'cim. Yaman'cım hazır mısın?
4: Hazırım.
0: O zaman harf tablomuz Yaman için geliyor.
4: Manisa'nın M'si.
0: Manisa'nın M'si 90 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Doğayı, evreni ve olayları gözlem, araştırma, deney ve akıl yoluyla inceleyip çalışma yapan kişidir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması Emre.
1: Bilim insanı.
0: Bilim insanı mı doğru cevabımız, görelim. Bravo. Arkadaşlar, bilim insanı olmak isteyen çok arkadaşımız katılıyor, biliyor musunuz?
1: Benim kuzenim de vardı, bilim insanı olmak istiyor.
0: O da bilim insanı mı olmak istiyor?
1: Sahra.
0: Sahra'ya sevgilerimizi o zaman gönderelim buradan. Ben bayağı böyle arkadaşlarımızı, ben bilim insanı olacağım ve hani çok güzel işler yapacağım diye geliyorlar karşıma ve çok hoşuma gidiyor gerçekten. Ama tabii ki sizlerin seçtiğiniz mesleklerde ayrı ayrı güzel arkadaşlar. İpekçim, senin için geliyor üçüncü sorumuz. Hadi bakalım, harf tablomuzu alalım.
2: Nil'in N'si.
0: Nil'in N'si 110 puan değerinde ve zıt anlamlardan geliyor sorumuz. Bedenin dinlenmesi için yapılan eylemi anlatan sözcük ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip. Düşünelim bakalım, bedenin dinlenmesi için yapılan eylem ne olabilir? Bedeni dinlendirmek için ne yaparız?

0: Emre, sanki bir el butona gidiyor ama versen mi cevap vermesen mi?
1: Uyumak.
0: Evet.
1: Uyanmak.
0: Katılıyor mu herkes bu cevaba?
2: Evet.
0: Herkes katılıyor. O zaman Emre İpek Yaman ve Beren'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 110 puan ekler miyiz görelim?
3: İnşallah.
0: Bravo. Harikasınız arkadaşlar. Emre'cim Arif ablamız senin için geliyor.
1: Canım annemin ağası.
0: Ah canım annemin ağası diyorsun. İsmi ne annenin?
1: Emek.
0: Emek Hanım burada değil mi? Emek Hanımcığım hoş geldiniz. Ne kadar şanssız. Canım annem diye bir giriş yaptı. Canlılardan geliyor sorumuz ve 120 puan değerinde. Kendini korumak için koyu renkli bir sıvı salarak suyu bulandıran canlıdır. Süremiz başladı. Acaba ne olabilir?
1: Kalamar.
0: Sanki biraz yaklaştık ama kalamar mı? Yaman?
2: Mürekkep balığı.
0: Aklına geldi Emre'nin sonradan. Görelim bakalım mürekkep balığı mı? Harikasınız. 120 puan daha ekledim.
2: Ahtapot değil miydi?
0: Mürekkep balığı. Onun mürekkepleri var ya.
2: Ahtapot da yok.
0: Yok, ahtapot da yok. Burada şimdi bakın geldi arkadaşlar görselimizde. 4 sorumuz geride kaldı. İkinci turda. Ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Görelim bakalım bu harika çocuklar kumbaramızda kaç ya puan biriktirmiş?
2: Ya 800 ya 900.
0: Arkadaşlar neredeyse 1990 puan
2: ya 700 ya 800.
0: Ve hedefimize kalan puan 1510. Sizleri kutluyorum. Harikasınız.
4: Çok gelmişiz.
0: Çok güzel değil mi? Bayağı başarılısınız. Beren'cim senin için geliyor Arif ablamız.
4: Babam Cem'in C'si.
0: Cem Bey'in C'si 120 puan değerinde ve eğitimden geliyor sorumuz. Bir kişinin eğitim gördüğünü belirten dokümandır. Süremiz başladı.

0: İlk kelimeyi buldum da ikincisini bulamadım.
1: Evet, ben de ikincisini bulamadım.
2: İkinciyi mi bulamadın?
0: Evet.
2: Hadi o zaman bir ekip çalışması yakışır şimdi buna.
1: Evet, ha? Bence birinciyi söylerseniz ikinciyi de buluruz.
0: Ne?
2: Evet, bak Emre ne dedi, duydunuz mu? Birinciyi söylerseniz dedi, ikinciyi de buluruz dedi. Hadi ekip, yardım.
0: Birinciyi söyleyelim.
2: Söyleyin.
1: Öğrenci.
0: Ama diğeri yok.
2: Hadi var var.
1: Öğrenci belgesi.
2: Aa. Şimdi sen öğrenci dedin.
1: Ben öğrenci dedim, o belgesi dedi.
2: Öğrenci olmadı. Öğrenci olmadı. Bir öğrenciye bakalım. Oldu mu? Olmadı. Ama ekip çalıştı. İpek sanki bir şey dedi. Bir daha basması mı gerekiyor butona bu cevap için? Cevabı bir daha bir butona bassan mı versen bize?
1: Öğrenci belgesi.
2: Katılıyor muyuz?
1: Evet.
2: Peki doğru mu görelim? Harikasınız. Şimdi orada bir kafamız karıştı değil mi İpek'cim? Bir ekip çalışması yaptık evet. Ya şimdi sadece öğrenci deyince yeşil onda yanıyordu. O yüzden dedik ki bir bakalım öğrenci mi değil mi? Sonra sen oradan tamamladın. Harika bir ekip çalışması oldu. Yaman için geliyor Arif ablamız.
1: Fransa'nın F'si.
2: Fransa'nın F'si 100 puan değerinde ve bitkilerden geliyor sorumuz. Genellikle yemeklere aroma katması için baharat olarak kullanılan hoş kokulu bir bitki parçasıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması ne olabilir? Böyle anneler balık yaparken sanki kullanıyorlar bunu.
1: Sonuncuyu buldum ama ilk bulamıyorum.
0: Ay çok güzel, tamam hadi bir ekip çalışması yapalım o zaman, bir düşünelim.
1: Sonuncuyu biliyorum.
0: Ne ben olabilir? İlkini de bulamadım. Sonuncu İlkini ne? Bil- İkinci ne? İkinci?
1: İkinciyi söyleyebilirim.
0: Söyle ama basma. Söyle.
1: Tamam. Yaprağı.
0: Yaprağı. Tamam ama haydi ilk ekip. Yok. Hadi buradan gidelim. Hadi buradan gidelim.
2: Defne yaprağı.
0: Doğru. Harikasınız. Ne diyorsunuz?
1: Evet.
2: Ben doğru. De evet diyorum.
0: O zaman Emre, İpek, Yaman ve Beren'in ortak çalışmasıyla kumbaramızı

0: Herkes çok emin, alkışladılar erkenden. İpek'cim, senin için geliyor tablomuz.
1: Uğur Böceği'nin U'su.
0: Uğur Böceği'nin U'su 90 puan değerinde ve tarihi yapılardan geliyor sorumuz. Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii gibi önemli tarihi yapıların bulunduğu semttir. Süremiz başladı. Mutlaka gitmişsinizdir, değil mi? Topkapı Sarayı'na. Nerede?
2: Biliyorum.
0: Hadi ekip, hadi ekip.
1: Sultanahmet.
0: Sultanahmet, çok hızlı söyledin. Bir daha duyamadım, ne dedin?
1: Çok fazla gittim. Çok fazla gittim. Eminönü.
0: Emin misin?
1: Evet.
0: Görelim bakalım. Emin miyiz? Doğru mu cevabımız? Harikasın. Çok fazla gittin.
1: Çok gittim. Eminönü, Sultanahmet'e çok kez gittim.
0: Tamam, hadi bakalım. Görselimiz geldi. Neresi?
1: Ayasofya Camii burası sanırım.
0: Sultanahmet Meydanı olabilir mi?
3: Sultanahmet Camisi
1: evet.
3: Değil mi?
1: Pardon, Ayasofya.
0: Evet,
1: Ayasofya daha büyük.
0: Sonra başka bir görselimiz daha var. Görelim bakalım. Hadi biz bir. Neresi?
1: Burası
3: Ayasofya.
1: Burası Ayasofya olması.
0: Aa, arkadaşlar iyi bakın. Padişahlar neredeydi?
1: Padişahlar.
0: Saray. Hangi sarayda?
1: Topkapı Sarayı.
0: Topkapı Sarayı arkadaşlar. Aa. Evet, ama birazcık tabii böyle gece görüntüsü gibi değil mi? O yüzden evet. De uzak gelmiş olabilir. O zaman bu bir görselimiz
1: bu Ayasofya daha Camii var. Olması lazım.
0: Ve burası neresi arkadaşlar?
1: Ayasofya Camii.
0: Emre'cim, hazırsan harf tablomuz senin için geliyor.
4: Maalesef burada olamayan Sahra'nın sesi.
0: İnşallah Sahra da bir gün burada olur. Sahra'cığım, seni de bekliyoruz. 90 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Üzerinde küçük bir kapı veya penceresi olan, içinden çıkan kuş figürüyle de zaman bildiren eşyadır. Süremiz başladı derken, başlamadan sanki bir
4: saat.
0: Cevap geldi Emre'den. Emre'cim, eğer doğruysa cevabın, kumbaramıza 90 puan ekliyor musun görelim. Bravo! Yanımızda hemen görselimiz var arkadaşlar. Gören var mı ya da evinde olan? Emre'cim, sen nereden bildin cevabı?
4: Şimdi guguklu saat eskiden çok meşhurdu.
0: Evet.
4: Benim babaannemde de anneannemde de yok ama bunlar.
0: Yok mu? Peki yok. Nerede gördün? Bir komşuda birinde mi acaba?
4: Guguklu saat işte
0: böyle çıkıp değil mi içinden? Ne yapıyordu?
4: Kuş çıkartıyor.
0: Sonra ses var mı? Ses de çıkıyor mu?
4: Kukuk, kukuk.
0: Ay şahanesin. Teşekkür ederiz Emre'cim. Final turuna gitmek için kaç soru?
1: 4 soru.
0: Evet, 4 soru
4: olması lazım. 4 soru. Çünkü
0: heyecanlı mıyız?
4: Evet.
0: Heyecan biraz artıyor mu?
4: Evet.
0: Hadi
4: evet.
0: Bakalım. Beren için gelsin harf tablomuz.
5: Yağmur'un yumuşak giysisi.
0: Yağmur'un yumuşak giysisi 120 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Kişinin değerini en iyi bilenler çevresindekilerdir anlamındaki atasözüdür. Taş nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Tamam, bir kutu açacağım ben. Açalım bir kutu. Yaman.
1: Taş yerinden oynamaz mı?
0: Taş yerinden oynamaz mı görelim? Olmadı. Aa. Ama sanki yaklaştın. Buradan güzel bir ekip çalıştı.
1: O zaman bir tane daha geldi.
0: Söyle gelsin
1: taş
0: bakalım.
1: Taş yerinden oynar mı?
0: Taş yerinden oynar mı görelim. Ama bak şurada yumuşak G var ikincide.
1: Aa, o zaman.
0: Tabii. Orayı bir düşünelim. O zaman... Taş yerinden. Sanki yerinden de bir fazla var bak. İyi bak. İyi bakalım.
1: Yerinde.
0: Heh, tamam. Olacak. Onu bulduk. Hadi ekip. Onu bulduk. İpek.
3: Taş yerinde ağırdır.
0: Taş yerinde ağırdır mı? Doğru cevabımız. Ailelerimizden de onay geldi. Yaman'cığım. Son anda bir aklına geldi böyle evet. Ah dedin ya, biliyordum ben bunu diye. Yaman için gelsin harf tablomuz.
1: Osman Gazi'nin olsun.

0: Osman Gazi'nin O'su 160 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Taşıtlar için gerekli olan benzin, motorin, gaz gibi maddelerin satışının yapıldığı tesistir. Süremiz başladı. Benzin istasyonu. Yaklaştım.
1: Benzin istasyonu değil.
0: Yine bir ekip çalışması gelecek bence. Hadi bir ekip çalışması. Şimdi sanki ikinci kısmı bir buldun gibi, bir şeyler duydum ben orada.
1: İstasyon olması lazım ikinci kısmın, birinci kısmın bilmiyorum.
0: İşte birinci kısım ne olabilir? Taşıtlar için gerekli olan benzin, motorin, benzin alıyoruz oradan. Hadi ben bir kutu açacağım.
1: Petrol istasyonu olamaz ki.
0: Düşünelim.
2: Baş harfi gelse
0: Beren diyor ki baş harfi gelsin demiyorum.
2: Baş harfi gelse bulacağım.
0: Hadi
2: ama
0: bir sevgili rejimizden rica edelim mi? Açsınlar mı?
2: Evet.
0: Hadi lütfen o zaman sevgili rejimizden bir rica edelim. Bakalım açarlar mı? Açtılar Beren'cim, teşekkür ediyoruz. Ne olabilir? Yaklaştık.
1: Ak Allah Allah.
0: Hadi bir kutu daha.
2: Hadi.
0: Bir kutu daha.
2: Akar.
3: Akar yakıt istasyonu.
1: Evet.
0: Katılıyor
1: evet,
0: musunuz?
2: Evet.
0: Akar yakıt, ailelerimizden akar alkış geldi ama önce bir açalım bakalım doğru mu? Bravo.
1: Akar yakıt istasyonu. Hiç aklıma gelmedi ya.
0: Değil mi?
1: Oksijen istasyonu geldi.
0: Oksijen nereden geldi? Oksijen istasyonu. Nerede oksijen istasyonu?
1: Bilmem, öyle kafama yattı.
0: Ve son iki sorumuz. İpek için gelsin bakalım harf tablomuz.
4: Yaren'in Y'si.
0: Yaren'in Y'si 90 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Etin dürüme sarılıp dilimlenmesiyle hazırlanan bir tür yemektir. Süremiz başladı. Ay iyi acıktık da arkadaşlar. Acaba ne? Ben severim aslında. Hadi bakalım ekip. Ekip siz bu ekip yapar arkadaşlar.
2: Sonunu biliyorum, başına bilmiyorum.
0: Yemek yemeyi de... Bugünkü klasik bu, olayımız bu. Birini biliyoruz, birini bilmiyoruz. Söyle Beren sonunu.
2: Sonu kebabı.
0: Tamam.
2: Ama ne kebabı olduğunu bilmiyorum.
0: Kebap seviyor muyuz?
2: Hayır.
0: Emre seviyor ama.
1: Hayır ya.
0: Ben seviyorum dedi. Tamam, ben bir kutu açacağım. Ne kebabı bu?
1: Kayta kebabı.
0: Bak böyle dürüme sarılıyor. Sonra o dürümü kesiyorlar böyle arkadaşlar, küçük küçük. Ne olabilir?
4: Aklımda bir şey var ama hiç
0: söyle söyle.
4: Ya bir kısmını buldum, ben de sonunu buldum.
0: Ne
4: harfler
0: o?
4: Arasında
0: neyi buldun?
4: Ya sonunu bulabildim.
0: Tamam, o zaman ben bir kutu daha açacağım arkadaşlar. Var mı fikriniz Yaman?
1: Bayta kebabı olabilir mi?
0: Bayta kebabı mı doğru cevabımız? Olmadı ama yaklaştık. Ne dedin sen?
1: Bayta kebabı.
0: Bayta yok. Oralara başka bir şey koyalım arkadaşlar. Emre?
4: Boytu kebabı.
0: Boytu kebabı mı görelim? Kebap çeşitleri üretiyoruz şu anda. Biz yeni kebaplar üretiyoruz arkadaşlar. Hadi ben bir kutu daha istiyorum. Hadi birden açalım mı? Bu da benim hatırıma olsun. İpek?
4: Beyte kebabı.
0: Efendim?
4: Beyte kebabı.
0: Beyte. Beyte kebabı mı?
4: Beyti kebabı.
0: Hangisi?
4: Beyti kebabı.
0: Beyti kebabı mı görelim? Harikasınız.
2: Öyle bir şey mi
0: demek
2: var?
0: Demek ki siz klasik. Öyle bir şey mi var diyor Beren? Bakınız var efendim, gördünüz mü? Bu da görüntüsü. Çok güzel
2: kebabı
0: gözüküyor.
2: Benim bildiğim 3 tane kebap türü var. Orman kebabı, cağ kebabı, patlıcan kebabı.
0: Ama
2: patlıcan
0: Adana kebabı var. Onlar da değil mi?
2: Adana ben kebabı. Adana dürümü biliyorum.
0: Emre'cim hazırsan senin için geliyor son harfimiz.
4: Gelsin.
0: Gelsin.
4: Poyraz'ın P'si.
0: Poyraz'ın P'si 90 puan değerinde ve sanattan geliyor sorumuz. Sanat eserlerinin ortaya çıkmasında etkili olduğuna inanılan duygu ve düşünce kaynağıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ekip yapar bunu. Bugün zaten yani bu ekip çok güzel çalışıyor.

0: işte. Bence bunu da buluruz diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Açalım mı bir kutu?
1: Olur.
0: Hadi bir kutu açalım.
1: Bakalım sonunu veya ilkini.
0: Hadi bir kutu daha. Arkadaşlar hani derler ya, ay işte ders çalışacağım da şu an, işte yazı yazacağım da o gelmedi şu an bana. Ya resim ben yapacağım
1: İlkini
0: da.
1: Buldum.
0: Neymiş
1: İlkini
0: söyle?
1: Buldum. İlham.
2: Evet. İlke.
0: Sonra öbürü böyle değneği var.
2: Dur.
1: İlham.
0: Ne?
2: İlham perisi.
0: Katılıyor muyuz?
1: Evet.
0: O zaman Emre, İpek, Yaman ve Beren'in ortak cevabıyla acaba biz finale gider miyiz? Görelim. Harikasınız. Arkadaşlar şimdi önce ben çok heyecanlıyım. Kumbaramıza gitmek istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş.
1: 2500.
0: Arkadaşlar kumbaramızda 1750 puan birikmiş ve
2: 750 puan.
0: Hedefimize kalan evet 750 puan. Eğer finalde 4 soru bilirsek arkadaşlar ödül bizim olacak. Finale gidelim mi?
2: Evet.
0: Gidelim mi?
2: Evet.
0: Finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika iki turdan sonra şimdi geldik. Final turumuza arkadaşlar hazır mıyız?
2: Evet.
0: Bence çok hazırsınız. Zaten harika iki tur geçirdik söylediğim gibi. O zaman Beren için gelsin mi kategorilerimiz? Gelsin. Vücudumuz, anlam, bilgisi, bilmeceler, eşyalar. Hangisi olsun Beren'cim?
2: Patatesin P'si eşyalar.
0: Patatesin P'si eşyalar. Sorumuzu görelim. Sulu yiyecekleri karıştırmaya ve dağıtmaya yarayan uzun saplı ve derince kaşıktır. Süremiz başladı. Sulu yiyecekleri böyle karıştırmaya derince bir kaşık ne olabilir?
2: Kepçe.
0: Eğer cevap doğruysa kumbaraya 200 puan atıyor muyuz Beren? Görelim. Bravo. Arkadaşlar 8 sorumuz vardı kaldı. 7 soru. Peki kaç soru bilirsek ödül bizim olacak?
1: 3 puan.
2: 3 soru. 3 soru. 3 puan da. Evet. 3
0: tamam.
2: Puanımız.
0: 3. Aynen 3 soru bilirsek üç o zaman soru. Yaman için gelsin kategorilerimiz. Ah. Hangisi olsun?
1: Ben de eşyalar Osmanlı'nın olsun.
0: Eşyalar Osmanlı'nın olsun. Sorumuzu görelim.
3: Ne üstte var ne başta. Ben de çalışıyorum ama yetiştiremiyorum.
4: Her gece kavga olur mu kız? Konu komşu illallah dedi.
3: Geçinemiyoruz.
5: En iyisi eve dön Fatma. Sabah ola ayrola.
3: Sokakta yatarım o adamın evine gitmem.
6: Dilekçeyi veririz. Kocanın adı adresi.
3: Yusuf Akkuş, Ferah Mahallesi, Atik Sokak, numara 19.
5: Ana bir şey söylesene şu kızına.
3: Ne diyeyim oğlum yüreğimi indireceksiniz. Karın hoştu sende. Yazık ona da. Sağ olun sizin de başınızı derde soktum.
7: Yok canım. Bu yavrunun ağlamasına çok üzüldüm.
8: Bir işçi kadınla buluştu. Örgütten biri olabilir.
5: Nereye gittiğini söyle.
3: Bilmiyorum. Bırakın beni gideyim ne olur.
5: Seninle işimiz daha bitmedi.
7: Yaptıklarımın kötü olduğunu kabul etme.
3: O zaman teslim ol. Yoksa öldürecekler seni.
7: Olmaz Fatma.
9: Suçlu bugün 16.15'te TV4'te.
10: Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
11: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
12: Daha daha ne var?
13: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.

bitki çeşitlerini yaygınlaştırıyor, tarım sigortalarıyla çiftçilerimizin emeğini güvence altına alıyoruz. Riskleri önceden belirliyor, gerekli tedbirleri alıyoruz. Biz sadece bugünü değil, aydınlık geleceği de kurguluyoruz.

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
0: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
2: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok, piril var.
3: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
0: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
3: Yeni Piril Ultra Güç.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
6: Tabii boş.
5: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
6: Tabii Bosch.
7: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.

0: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Pilet'in Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Pilet'in Ekim sayısı tüm bayilerde.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte...
4: Stay diyor. Ay dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
4: Kasa.
7: Marul.
4: Kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
9: Süper Kumbara.
10: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: elinle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
1: Tambibor.
0: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
1: Tambibor.
2: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Compromis saçlar için etkili çözümüm Gliss sıvı saç bakım kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı. Değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru. Sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
7: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
8: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
9: Kızlar, siz de intim bölgenizde normal tıraş makinesi mi kullanıyorsunuz? Venüs intim bölgesine özel tıraş makinesi hayatınızı değiştirecek. Tahriş önleyen bariyeriyle cildin korunmasına yardımcı olurken, yeni kıvrımlı gövdesiyle her tüye ulaşmayı kolaylaştırır. Jilet Venüs intim bölgesi serisiyle batık ve pütürlere elveda.
10: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: Çeşitli maddelerden yapılan heykel, vazo gibi zarif, küçük süs eşyasıdır. Süremiz başladı. Böyle bazı da insanlara da derler böyle hani, ay onun gibi derler.
14: Öyle aklımda minik, şey var ama olmuyor.
13: Minik ne acaba Beren?
15: Biblo.
13: Aa. Katılıyor muyuz Beren'e?
14: Evet. Doğru.
13: Bu ekip katılıyor mu Beren'e?
15: Evet.
13: Evet. O zaman görelim mi doğru cevabımızı? Bravo. Şahanesiniz ekip. İpek'cim kategorilerimiz senin için geliyor.
16: Vücudumuz Adana'nın ağası.
13: Vücudumuz Adana'nın ağası sorumuzu görelim. Ağzın dişleri örten, dışarı doğru kıvrılan alt ve üst kenarlarıdır. Süremiz başladı.
16: Damak.
13: Doğru cevabımız damak mı görelim? Haydi ekip, Emin.
16: Dudak.
13: Eğer dudak. Doğru cevabımız dudaksa kumbaramıza 200 puan atacağız. Görelim. Bravo, harikasınız ekip. Arkadaşlar çok merak ediyorum kaç puan birikmiş görelim. Kumbaramızda 2350 puanımız var
15: diğer
13: ve hedefimize kalan puansa 150. Sizi kutluyorum. Sadece bir soru ama baskı yok Emre'cim. Daha sorularımız var biliyorsun. O yüzden kategorilerimiz Emre için geliyor.
16: Süper babam Erman'ın neyesi?
13: Ah anneye babaya buradan sevgiler. Süper babamız Erman Bey'e sevgiler. Hoş geldiniz siz de tekrar. Görelim sorumuzu. Elde yapılır, kulağa asılır bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.
16: Ne küpe. Olabilir?
13: Efendim?
16: Küpe.
13: Emin miyiz?
16: Evet.
13: Ödüle gider miyiz?
16: Evet, inşallah.
13: Görelim. Harikasınız.
16: süper kumbara.
13: Bravo. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Beren. Bravo Beren. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Yaman. Bravo Yaman. Süper kumbaranın bugünkü birincisi İpek. Bravo İpek. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Emre. Bravo Emre. Şahanesiniz arkadaşlar. Artık benim böyle şuralarım gülmekten ağrıyor. Beni çok güldürdünüz, çok eğlendirdiniz. Umuyorum ki siz de eğlendiniz. Gözlerden görüyorum çok onu. Beren'cim nasıldı senin için?
15: Bence çok eğlenceliydi. Soruları, bir tane soruyu bilemedik. Full.
13: Evet.
15: O da bana göre zordu. Ben onun evle alakalı olduğunu bilmiyordum.
13: Ama öğrenmiş
15: yeni
13: olduk.
15: Yeni öğrendim.
13: Biz aynı zamanda bir şeyler de öğreniyoruz. Bir de Beyti kebabını öğrendik.
15: Evet.
13: Artık beni hatırlayacaksınız Beyti kebabında. Yaman'cım senin için nasıldı?
17: Gerçekten çok eğlenceliydi. Bence tabii bir tane bilemedik. Onu da son bittikten
13: olur öyle
17: sonra...
13: ama ödüle ulaştık sonuçta.
17: Evet, ödüle ulaştık sonuçta. Eğlendim aslında. Ben buraya eğlenmek için katıldım. Yoksa sadece ödül için değil... Benim söyleyeceklerim
13: İyi ki de geldin Yaman'cığım. Teşekkür ediyoruz İpek'ciğim.
16: Benim için de çok eğlenceliydi. Ben de işte eğlenmek amacıyla katıldım. Benim için çok güzel bir deneyimdi.
13: Teşekkür ediyoruz sana da İpek'ciğim. Emre'ciğim.
18: Biz buraya anı olması için katıldık. Ödül için değil. Benim babaannem ve babam ve annem ve anneannem için çok büyük bir anı oldu bu.
13: Evet, ellerinden öpüyoruz. Tekrar sevgilerimizi gönderiyoruz. O zaman arkadaşlar ben çok merak ediyorum ödül nerede? Her gün bir ödül arayışına çıkıyorum ama arkadaşlarım benden önce buluyorlar. Bir baksanıza etrafınıza.
17: Arkada.
13: Nerede? Nerede?
17: Orada.
13: Gördünüz mü?
15: Evet.
13: Ne çabuk karanlıkların arasında değil mi?
15: Hayır.
13: Ha, ben karanlıklarda görüyorum. Ödül abla işte ödül ablamız. Duygucuğum teşekkür ediyoruz. Ödül ablayı da alkışlıyorlar. Teşekkürler.

0: Aslında bilgisayar mühendisi olmak istiyordum ama benim kaderimde aşçılık varmış. Ailedeki tek aşçı benim. Her gittiğim aile ortamında yemekler benden beklenirdi. Yemek yaparken olmazsa olmazım kaliteli ürünlerdir. Çünkü kullandığınız ürün kalitesiz olduğunda doğru işi yapamazsınız. Mutfağa girdiğim an tamamen dış dünyadan kendimi soyutluyorum.
1: Haydi pideler.
0: Bence iyi bir şef olmanın sırrı zorluklarla kararlı bir şekilde savaşmaktır, pes etmemektir.
1: Haydi bitti sayılır. Anlaşıldı şef.

0: Merhabalar, ben Serhat Eliçora. 1989, Bolu Mengen doğumluyum. Aslen Zonguldaklıyım. Ama babamın işi sebebiyle Bolu Mengen'e yerleşmişiz. Babam devlet memuru olarak görev aldıktan sonra Mengen'de yaşamaya başlamışız. Ama ailemizin çoğunluğu Zonguldak tarafında yaşamaktadır. İki kardeşiz, bir tane ablam var. Bu mesleği yapmakla ilgili en ufak bir aslında düşüncem yoktu, onu söyleyebilirim. Çocukluk zamanlarımda babamın bana almış olduğu bilgisayar sayesinde teknolojiye olan merakım ileri seviyeye ulaşmıştı. Ve geleceğe yönelik düşüncelerimi de aslında hani o sektör üzerine kurmayı planlamıştım bir netice olarak. Tabii ki işler pek umduğum gibi olmadı. Liseye geçmeden, orta öğretimi tamamladıktan sonra liselere geçiş sınavında aslında istediğim ve hayalim olan okulu ve bölümü kazanmıştım. Anadolu Teknik Lisesi bilgisayar bölümünü kazanmıştım. Ama yaşadığım bir aksaklık sebebiyle kayıt dönemini kaçırmıştık. Onun sonrasında hani ne yapacağımızı bilemediğimiz bir durumda babam bana hani Mengen'de aşçılık lisesini düşünmez misin gibi bir tavsiyeyle geldi. Sonrasında aslında hiç aklımın ucundan geçmeyen bir okulu düşünmeye başladım. Benim için çok zor oldu çünkü aslında hayallerimin peşinden koşamadığımı hissettim. Nasıl olacağı konusunda da şüphelerim vardı. Yani zorunlu bir başlayış gerçekleştirdim liseye. İlk adımımı bu şekilde anlatabilirim aşçılık konusundaki. Liseye kaydımdan sonra şüpheler içerisindeyken aslında birçok çocukluktaki beraber büyüdüğümüz arkadaşların da aynı sınıfta olduğunu görünce açıkçası biraz bu beni motive etti, orada tuttu. Bu şüphelerim, endişelerim biraz daha çok rahatlamış olarak yani akışa bıraktım kendimi. Hazırlık döneminden sonra zaten diğer yaşıtlarımız, diğer lisedeki arkadaşlarımız tatil yaparken biz çalışma ortamına girmiştik. Bu da yani küçük yaşlarda aslında olan bir döneme denk geldi. Tabii ki o dönemde zorlanışım ve arkadaşlarımla iç içe oluşum motive etti beni açıkçası. Yani mutfağa girdiğimde, o içerideki zor ortamı gördüğümde kendimi motive olduğunu hissettim. Aslında bu zorluklardan motive olarak çıkabildiğimi hissettim ve yürümeye de karar verdim. Bilgisayar ortamına mutfağa benzettim açıkçası. Biraz da oradan kendime parçalar çıkarmaya çalıştım. Çünkü içeri girdiğimde bir şeyler üretildiğini gördüm mutfağın içerisinde. Çünkü tasarım vardı, yeni bir şeyler üretme vardı. Yaptıkça, geliştikçe, yapabildiklerimi gördükçe ve daha fazlasını yapabileceğimi hissettikçe bu yönde yürümeye olumlu bir şekilde ve kararlı bir şekilde karar verdim. Aman yani sen yürüme.
1: Hadi beyler, devrek. Devrek gelsin.
0: Ailede aşçılık yapan tek benim. Bizim ailemiz genelde devlet memuru, okul müdürü, öğretmen bu tarz işlerde uğraşırlar. Ailemde hatta ben bu sektöre başladığım zaman çok garipçeyle karşılamışlardı. Çünkü hiçbir hevesim yoktu. Yapabilir misin tarafında biraz soru işaretlilerdi. Yakın akrabalarımız da dahil buna. Bu durumdan çabucak sıyrıldım ve onlara da bu işi layığıyla yapabileceğimi gösterdim. Yani birçok arkadaşım var. Doğduğum yerde bu işi 4 kuşaktır, 5 kuşaktır yapan arkadaşlarım var. Ama bizim için konuşmak gerekirse bizim ailemizde aşçılık mesleğini tek icra eden şu an benim.
1: Kaç dakikaya hazırız? 5 dakika veriyoruz. Çok fazla, 3 dakika haydi. Haydi.
0: Okuldan mezun olduktan sonra açıkçası hemen işe atılmak istedim. Bazı arkadaşlarım o dönem üniversiteye kayıt oldular. Ben hem çalışıp hem okumak tarafını seçtim. Yani yaptığımız meslekte çünkü tecrübenin daha biraz daha ön planda olduğunu hissettim. Tabii ki okulun yanında da hem çalışıp hem okumak bu işte biraz daha hızlı adım attırabildiğini gördüm en azından. Mezun olduktan sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da yine Kanlıca'da bir otelde çalıştıktan sonra Bursa şehrine gittim. Orada uluslararası, Bursa'nın tek uluslararası oteli olan bir otelde görev aldım. Sonrasında yine o aynı zincirin içerisinde bulunan bir farklı bir markada Ankara'da çalıştım. Yani bu İstanbul'a giriş kısmından bir 4 sene sonra tekrar İstanbul'a geliş yaptım 2011 senesinde. Bir alışveriş merkezinin içerisinde bulunan bir restoranda görev aldım. Ve sonrasındaki attığım adımlar aslında yükselişten önceki adım diyebilirim. Çünkü o alışveriş merkezinin içerisinde bulunan restoranttan bir uluslararası çok güçlü bir markaya geçtim. Sonrasındaki adımlarım hep bu klasman otellerde oldu. Sırasıyla Sultanahmet tarafında bulunan bir otelde çalıştım. Ve daha sonra Nişantaşı'nda bulunan yine 5 yıldızlı bir otelde çalıştım. Ve buraya gelmeden önce en son 2 senelik bir Katar maceram oldu. 2 sene Katar'da çalıştıktan sonra şu an buradayım.
1: Anlaşıldı şef. Hadi. Şimdi derecesini biraz yükseltmeyeceğim.
0: Buraya başladıktan sonra da açıkçası ilk önce gözlemledim. Çünkü Taksim lokasyonu biraz farklı bir lokasyon. Misafirlerinizin ülkeleri, misafirlerinizin geldiği yerler çok çeşitlilik gösteren bir yer. O yüzden ilk bir ay çok dikkatli bir şekilde izlenimlerde bulundum işe başladıktan sonra. Menüdeki değişiklikleri yapmaya karar vermeden önce ilk önce bize gelen misafirlerimiz kimler, yeme içme alışkanlıkları neler, bu konuda gözlemlerde bulunup daha sonrasında yavaş yavaş müdahale etmeye başladım menümüze. Geldiğimizde net bir menü vardı. İstanbul konseptli bir menü vardı. Ben de buraya geldiğim zaman hani manzarasına camdan dışarı doğru baktığımda, manzarayı gördüğümde, birçok farklı çeşitliliği gördüğümde menüde aslında birçok farklı çeşitliliğin olmasına karar verdim. O yüzden uluslararası bir konsepte menü yapmaya başladık. Yavaş yavaş değişikliklerimizi yaptık ve bunları yaparken de misafirlerden geri dönüşleri alarak ilerledik. Çünkü uzun zamandır açık olan bir restoran ve yeme içme alışkanlıkları olan bir restoran. Yani yeni işe başladığınızda da bunları bozmamanız gerekiyor. Çünkü çok bazen keskin dönüşler alabiliyorsunuz uzun süreli misafirleriniz tarafından. O yüzden misafirlerimizi de yanımıza alarak bu değişiklikleri aslında onlarla beraber gerçekleştirdik. Onların düşüncelerini aldık, sorduk, değerlendirmelerini kendi açımızdan değerlendirdik. Sonrasında menümüzü tamamen uluslararası mutfak konsepti bir konsepte çevirdik.
1: Tepsini getirelim onu. Evet, sen de hazır olmak üzeresin.
2: Evet.
1: Ne kaldı? Tamam, bütün malzemelerin hazır.

belirli bir zaman bu sektörü icra ettikten sonra aslında daha farklı şeylere ilgim oluştu. Çünkü tamam siz mutfakta özenli bir şekilde aldığınız ürünleri işliyorsunuz ama şeyi de merak etmeye başlıyorsunuz belli bir saatten sonra. O ürün sizin elinize nasıl geliyor, nasıl yetişiyor? Çünkü ben her zaman şunu savunurum. İşlediğiniz bir malzemenin nasıl yetiştiğini, ne aşamalardan geçtiğini bilmeden ona gerekli değeri veremezsiniz. Bunu bilmeden siz ne kadar hani atığımı ayrıştırıyorum, kabukları burada kullanıyorum, ilkelerini benimseyin. Ama o ürünün nasıl topraktan geldiğini ve ne aşamalardan geçtiğini, çiftçilerimizin ne zor şartlar altında onu bize ulaştırmaya çalıştığını bilmeden aslında bir şeyler eksik kalıyor diyebilirim bütün şeflerin hayatında. Bu toprağa olan ilgimi attıktan sonra hatta yan bahçelerde, yan tarlalarda bu işlerin profesyonel şekilde yapıldığını gördüm. Özellikle Bursa, İznik tarafında çiftçilik çok ilerlemiş durumda ve toprakları çok verimli. Eşim sayesinde, hatta eşim oralı olduğu için oraya gide gele aslında orayı daha önceden nasıl bilmediğimin de üzüntüsünü duydum. Oradaki hobi bahçelerinden sonra kurduğum arkadaşlıklarda biz şu aşamaya taşıdık olayımızı. Çiftçilerin yetiştirdiği ürünlerin çok kaliteli ve çok güzel olduğunu gördük. Ve ben de mutfağımda nasıl kullanabilirim aşamasında her hafta veya iki haftada bir veya ayda bir İznik'e gittiğimde o sezonda ne var, hangi ürün iyi, dokunarak, seçerek, onu hissederek mutfağıma almaya karar verdim. Hatta bugün yapacağımız yemekte de bizim burada servis ettiğimiz bir ürün olan zeytinyağlı karidesli enginarlarını oradan bahçeden toplayıp servis edeceğiz.

0: Aslında mutfağa her gün girdiğimde yeni bir maceraya atılıyoruz. Çünkü her gün farklı misafirlerden oluşan bir profil geliyor. Her gün farklı isteklerde bulunan misafirlerimiz oluyor. Ve bulunduğumuz yer aslında servisi yoğun geçen bir yer. O yüzden sürekli bir hareket, sürekli bir kargaşa. Onun içerisinde buluyorsunuz kendinizi. Buna da hazır olmak gerek. Mutfaklar sert ortamlardır deniliyor. Evet, doğrudur. Ben de katılıyorum buna. Hiç kolay yerler değildir. Sürekli hareketin olduğu, sürekli motive olmanız gereken bir yerdir. Ben de ilk girdiğim andan itibaren öncelikle ekibime dokunarak başlıyorum işime. Çünkü ekip zaten çok önceden başlamış bulunuyor hazırlıklara. İki servis yaptığımız bir yer olduğu için öğlen akşam servisi. Sabahtan gelip hazırlıklara başlanılan bir mutfağımız var.
1: Ama nerede geliyor mu? Kaç tane yapacağız?
2: Dört.
1: Dört tane. Hadi. Biraz hızlı olmamız lazım. Bekliyorlar. Hadi garipleri alın. Gelmeyin.
0: Bu iş ekip işi. Ekibin başarısı sayesinde bulunduğumuz mekanda adımlarını atıyor, sesini duyuruyor. Yani günün sonundaki benim ekibimle amacım kusursuz bir sofra kurmak. Hatta bulunduğumuz mekanın ismi de Osmanlıca'da bu anlama geliyor. Sofra kurmak, tattırmak, lezzet tattırmak anlamlarına geliyor. Bizim amacımız da mutfak içerisinde ekibimizle aslında bu. Tamamen misafirlerimizi müthiş bir sofranın etrafında toplayıp onlara yeni lezzetler sunmak, yeni lezzetler tattırmak.

Evet, şimdi sizlerle beraber mutfağımızdayız. Restoranımızın menüsünde bulunan zeytinyağlı karidesli enginar yapacağız hep birlikte. Enginarlarımızı zaten dün tarlamızdan toplamıştık. Aşamaları ben size aşama aşama hepsini göstereceğim. Şimdi öncelikle soğanımızla başlıyoruz. Soğanımızı çok minik küpler halinde doğramamız gerekiyor. Zeytinyağlı enginarımız tam bir aslında yaz menüsüne koyduğumuz bir ürün. Enginarı mevsimi ve karidesin uyumunu birlikte kullanmayı planladık. Burada aslında istediğimiz fresh bir tabak yapmak. Damakta çok ağır dokular bırakmayan, tatlar bırakmayan fresh bir tabak yapmak buradaki amacımız. Önce zeytinyağımızı tavamızın içerisine döktükten sonra soğanlarımızı alıyoruz. Biz menülerimizi yaparken restoranımızda deniz ürünlerine çok büyük önemli ölçüde yer veriyoruz. Zaten manzaramızda boğaz manzarası olduğu için, boğazın bütün güzelliği olduğu için balık ürünlerimizde fazla sayıda var menümüzde. Şimdi soğanlarımızı çok hafif ateşte bıraktıktan sonra havuçlarımıza sıra geldi. Havuçlarımızı yine minik küpler halinde doğrayacağız. Biz menümüze enginarı alırken mevsiminde kullanmaya özen gösteriyoruz. Bunu da diğer ürünlerle birleştirirken diğer yan ürünlerimizin uyumlu olmasına dikkat ediyoruz. Havuç da özellikle zeytinyağlı ürünlerinde çok sıklıkla kullandığımız, şeker dengesini sağlayan, güzel bir lezzet veren sebzemiz. O yüzden havuçun burada rolü büyük. Soğanlarla beraber havuçlarımızı tenceremizin içerisine alıyoruz. Zeytinyağlı yaparken içindeki ürünlerin fazla pişmemesine dikkat etmemiz gerekiyor. Sarımsak özellikle geriden aroma verici olduğu için kullanmamız gerekiyor. Soğan sarımsağı bol olması gerekiyor. Bu yüzden her şeyin önemli miktarda dengeli olması lazım. Şimdi ben sarımsak da doğrayıp içerisine kullanacağım. Enginarlarımızı da bahçemizden toplamıştık. Enginarlarımızı da kullanırken şu sap kısımlarındaki sertliklere ve kılçıklara dikkat etmemiz gerekiyor. Onları da kullanmadan önce bir soyacak yardımıyla hafiften şu şekil etrafından soyabilirsek eğer pişirdikten sonraki oluşabilecek herhangi bir sertliğin önüne geçmiş oluruz. Enginarın da zaten mevsimi geçmeye başladıkça kılçık oranı da içerisinde yükseliyor. O yüzden bu işlemi yaparsak faydalı olur. Şimdi bu ürünümüz için patates de kullanacağız ama patatesi doğrayıp ben yine suyun içerisine alacağım. Kararmaması için. Artık ürünümüz çıkmaya yakın bir derecedeyken patateslerimizi ilave edeceğiz. Çünkü patates çabuk pişen bir ürün. Zaten burada da minik küpler halinde doğruyoruz. Evet, patateslerimizi doğradıktan sonra hemen suyun içerisine almalıyız ki kararma yapmasın. Ürünümüz hazır halde bizi beklesin.

Evet, yavaş yavaş şimdi soğanımız ve havuçlarımız istediğimiz pişme derecesine gelmek üzereler. Sırasıyla yapacağımız işlemlere başlayabiliriz. Şimdi sırasıyla diğer kalan malzemelerimi ilave etmeye başlıyorum. Karidesimiz de sıra. Karideslerimiz orta boy karides. Çok büyük boyutlu olmadığı için hemen pişebilen ürünler. Hemen sonrasında bir tutam taze kekik ile aromasını güçlendireceğim. Kekik burada tamamen yemeğin aromasını kuvvetlendirmek amaçlı. Önceden hazırladığımız, suyunu sıktığımız limon suyu ve portakal suyunu da ilave ediyorum şimdi. Ve yine hazırda bulundurduğum sebze suyumu bir miktar ilave ettikten sonra altını birazcık daha kuvvetlendirip ateşi biraz kaynamasını istiyoruz bu evrede. Evet, şimdi sırada enginarlarımız var. Evet, az önce de bahsettiğim gibi biraz saplarından soyma işlemi gerçekleştireceğim.

Enginarlarımı hızlı pişmesi açısından biraz küçülterek kullandım. Hem karides hem diğer sebzeler pişmesine yetişsin diye. Şimdi tuz ve biber ilavesi yapacağım.

Tuz ve biberini verdikten sonra biraz daha kaynar vaziyette şu an. Enginarlarımız hafif derecede biraz yumuşamaya başladıktan sonra patateslerimizi ilave edeceğiz. Şöyle suyunu süzdükten sonra. Patateslerimiz mini küpler halinde olduğu için arzu edersiniz ki yemeğimiz pişmek üzere, tamamlanmak üzere. Hazırlamış olduğum baklalar var, taze baklalar. O rengini koruyabilmek için en son seviyede ilave edeceğiz baklalarımızı. Yani patatesimizi ilave ettikten sonra yemeğimizin tamamlanması için yaklaşık bir 4-5 dakikalık zamana daha ihtiyacımız var. Biz menümüzde zeytinyağlıları kullanma amacımız zaten yaz mevsiminde hem hafif olması dolayısıyla hem de mevsiminde ürünleri hafif deniz mahsulleriyle birleştirerek farklı lezzetler ortaya koymak bizim buradaki amacımız. Evet, şimdi yemeğimiz oldu. Hemen baklamı da ilave ediyorum. Baklalarımı dereotu yağında dinlendiriyorum. Biliyorsunuz baklayla dereotu çok yakışıyor. Biz de dereotlarını onu yağ haline getiriyoruz ve baklalarımızı blanç ettikten sonra, ön haşlama yaptıktan sonra onun içerisinde bekletiyoruz. Evet, şu an zeytinyağlımız hazır. Servis edebiliriz. Servis aşamasına, tabaklama aşamasına geçebiliriz. Şimdi zeytinyağlımızı tabaklama aşamasına geçiyoruz. Öncelikle pişirdiğimiz ürünlerimizi, enginar, karides, patates, havuç eşit miktarda, yeterli miktarda tabağımıza alıyoruz. Biz tabaklarımızı yaparken tam bir görsel şölen olmasına da özen gösteriyoruz. Çünkü misafirimizi memnun etmeye giden yolda ilk önce gözüne hitap etmeyi, sonrasında da midesine hitap etmeyi amaçlıyoruz. Bu yüzden tabaklarımız biraz emek verilmiş şekilde hazırlanıyor. Bunu diğer tabaklarımızda da göreceksiniz. Şimdi üzerine en son portakal dilimleri ve semizotu koyduktan sonra tabağımızı tamamlayacağız. Bunları uygularken tabii ki temel amacımız hem yazın görüntüsünü andırmak, hem tabakta bir iştah açıcılık uyandırmak. En son yine dereotu yağımı aromayı kuvvetlendirmesi için ilave ediyorum. Haydi diğer lezzetlerimizle soframızda buluşalım.

0: Obayı bırakıp dizin dibinde mi gireyim?
1: Sana obayı bırak diyen kim? Benim derdim yalnızlığım. Evlen gayrı de şu devenin çılbırını gelinim çeksin.
2: Bende yersiz yurtsuz göçebe takımına verilecek kız yok.
3: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını aldım deli İbrahim.
4: Sen ne zaman doğuracaksın Fatma bacı?
5: Bana evlat ver Allah.
1: Kahya! Koş!
6: Ne oldu ana, Fatma'nın nesi var?
1: Fatma'mız yüklü oğul.
7: Göç gecikti Salih Kahya. Bu kurumuş topraktan ne zaman ayrılacağız?
3: Böylesine bir oğlan doğurduğun için ne kadar övünsen azdır Fatma'm.
5: Ben bey

0: Benim yerim arkadadır.
1: Yoruldun gayri gelin. Bırak da ben çekeyim karamayayı.
0: Hayır Osman emri.
2: Boş Beşik, bugün 13.45'te TV4'te.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
4: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
5: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
3: Demezdi.
5: O zaman bize müsaade.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
3: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
8: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi, tamamen keyfi.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Bazen bir evde her şey vardır. Yine de sessiz bir boşluk hissi kalır. Ta ki bir kapı açılana kadar. Bir kapı açılır ve yeni hikayeler başlar. Hayat birlikte yazılan küçük anlarla güzelleşir. Bazı hikayeler kalpten yazılır. Bir çocuğa verilebilecek en güzel hediye ailedir. Siz de bu hikayede yerinizi alın. Koruyucu aile olun. Bir çocuğun hikayesini tamamlayın.
11: Sadece duruladım.
12: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
13: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
14: Bravo vallahi.
11: Sen de sadece durula.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
16: Ben.
17: Kral Şakir.
18: Armut piş ağzıma düş.
15: Dört arkadaşımızla birlikte...
18: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
15: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
18: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
15: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
17: Ben!
19: Botanik!
17: Abaküs!
18: Kasa!
17: Marul!
18: Kumbara!
15: Ekip ruhunu paylaşıyoruz. Süper Kumbara!
2: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
8: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyoruz.

0: oluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
7: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
8: Yeniden mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
3: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha da ne?

Lise yıllarında başlayan aşçılık maceram her gün yeni bir şey öğrenerek devam ediyor. Yaptığım her yemek, tasarladığım her reçete ve sofradaki her sunum benim için uyum içinde hazırlanmış bir sanat eseri gibidir. Ve elbette tabaktaki lezzetlerin damakta bıraktığı tat gün sonunda benim ve ekibimin mutfağın ışıklarını huzur içinde kapatmamızı sağlıyor.

0: Buyurun.
1: 10.000 lira kaporanız.
0: Buyurun anahtarlarınızı. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Sağ olun. Yalnız trafikten devrimi ne zaman yapacağız?
0: Siz zahmet buyurmayın beyefendi. Ben bütün muameleyi takip ederim. Evraklar hazır olunca da notere teşrif edersiniz.
1: Ben de orada hesabı kapatırım.
0: İyi günlerde kullanın hanımefendi.
2: Teşekkür ederim.

0: Ehliyetiniz.
1: Buyurun.
0: Sizi kanun namına teklif ediyorum.
1: Sebep ne?
2: Suçumuz ne?
0: Araba çalmak.

0: benim.
1: Anacığım.
0: Benim bitirim oğlum, aslanım, hayırsız evladım. Nerelerdesin sen?
1: İş peşindeyim anacığım. İthalat, ihracat, bilumum ticaret, her türlü dümen, dubara, dalavere, hepsi bende.
0: Ay seni fırıldak seni, şıp demiş babanın burnundan düşmüşsün.
1: Rahmetli babam sağ olsaydı da bugünleri görseydi.
0: Son aşkım, son kocamdı o benim. Ah ne iyi, ne iyi adamdı.
1: Benim zavallı, talihsiz anacığım. Sen hayatta kocamı gördün.
0: Ah, topu topu 7 tanecik.
1: Sen üzülme anacığım. 7'yi veren Allah elbet 8.'yi de verir.
0: Geçmiş ola oğul, yüzüme bakan, kapıyı çalan bile yok.
1: Sen merak etme anacığım, ben sana bol paralı, enayi bir koca bulurum.
0: Şey, oğlum, acık da boylu boslu olsun olmaz mı ha? Hadi canım benim.
1: Olur anacığım, sen ölçüsünü ver, ben fabrikasını ısmarlarım.

0: 17.600. 17.800. 810. 820. 840. 840. 840. 42. 60.
1: Müjdana! Başlık parası tamamlandı.
2: Hele şükür, nihayet muradına ereceksin.
1: Tamam Elif'im, artık benimsin.
2: İnşallah oğlum, inşallah mesut olursunuz.
1: Nasıl ana, nasıl gelinin, nasıl ha? Şu kurban olduğum kara kaşlarına, sürmeli gözlerine bak.
2: Kız Allah için güzel ama, babası demir leblebi.
1: Sen babasına boş ver. Başlık parasını saydık mı, kızın tapusunu alıp cebimize koyduk demektir.

0: Baksanıza. Kimdir bu adam? Hidiv İsmail Paşa torunu, Prens Ali Osman Hüda ve Nigaroğlu hazretleri. Kendileri Avrupa ve Amerika Jet Sosyetesi'ne mensupturlar.
1: Ya yanındaki hanım?
0: Prens hazretlerinin valideleri, Naciye Sultan'ın kerimesi, Saraylı Nuriye Sultan hazretleri. Kendileri Osmanlı

0: Buyurun bey baba, kızınızın başlık parası. Tam 17.843 lira 60 kuruş.
1: Tamam mı? Hayrullah bey?
2: Maalesef bu fiyat 3 yıl önceki fiyat. Şimdi raiç değişti. Başlık parasını 7.156 lira 35 kuruş daha arttım.
1: Bu zammı nereden çıkardınız?
2: Ben çıkarmadım, hayat pahalılandı. Her bir şeyin fiyatı arttı. Domatesin kilosu 2 liradan 3,5 liraya çıktı. Patlıcan ona göre.
1: İnsaf edin Hayrullah bey! Evlatlarımızın mürüvvetini görmek için patlıcan fiyatlarının düşmesini mi bekleyelim?
0: Merhamet bey baba! Ben bu parayı biriktirinceye kadar anamdan emdiğim süt burnumdan geldi. Söyle ana, biraz kır baba.
2: Haklısın ama evladım, ben de kızımı sokakta bulmadım. Kızımın bugünkü raice göre fiyatı 24.999 lira 95 kuruş. Bastırın başlık parasını, alın kızımı.
0: Peki bey baba. Buna da peki. Şunu bilin ki Elif için yapamayacağım fedakarlık yoktur.
3: Seni tebrik ederim evladım. Çapkınlıkta rekor kırmışsın. Duyduğuma göre İnci de benim haremime yan bakmaya başlamış, hatta gözdelerimden birini baştan çıkartmaya kalkmışsın. Gençsin maşallah, pek de yakışıklısın. Hangi avrat dayanabilir sana? Seninle iftihar ediyorum evladım, tuttuğun yolda devam et.
4: Ver, ver!
5: Tıraş mı?
3: Hayır, sünnet.
5: Hay hay! Korkacak bir şey yok çocuğum!
1: Hasretliğine dayanamadım, sana kaçtım Veli.
0: Bunu iyi yapmadın Elif.
1: Neden? Beni sevmiyor musun?
0: Hiç sevmez olur muyum Elif? Ama el ne der?
1: El ne derse desin, benim umurumda bile değil.
0: Öyle deme Elif! Bu bir şeref meselesi. Ben kendime başlık parasından kaçtı dedirtmem.
1: Demek beni istemiyorsun.
0: Hayatta sana kavuşmaktan başka bir dileğim yok Elif. Ama böyle değil. Seni delinle, duanla istiyorum.
1: Peki, şimdi ne olacak?
0: Babanın evine dönecek. Benim gibi sabırla evleneceğimiz günü bekleyeceğiz. Hadi gel. Seni evine götür.
6: Hoş geldiniz efendim, buyurun.
3: Evladım, gözlerinden öperim, babanız.
6: Bir dakika efendim, patronu çağırayım.
7: Çabuk ol, vaktimiz yok.
6: Şimdi efendim, emredersiniz derhal.

0: Allah'ım.
1: Yürü gidiyoruz, tahsilat tamam.
2: Sen git, ben sonra gelirim.
1: Karı budalası herif.
3: Güle güle efendim, şerefle, babaya hürmetle.
4: Helal olsun abicim, hanımları gözünle tavladın.
2: Sahi mi söylüyorsun, sahi mi?
4: Elbette sahi, bak nasıl kesildiler sana. Gel tanıştırayım seni, hadi. Hanımlar, size dünyanın en yakışıklı erkeğini takdim ederim.
5: Gece rüyalarıma giren adam. Dünya güzelim, nereden çıktın sen? Homurt'tan mı geldin?
4: Bunlar da Lale ve Jale hanımlar.
2: Lale... Jale...
4: Şöyle otur, otur. Oğlum baksana.
3: Buyurun efendim.
4: Değerli dostuma getirdim.
3: Başsın efendim.
5: Aman ne tatlı çocuksun sen! Dünyanın en şanslı insanlarıyız, masamıza böyle bir nimet geldi canım!
2: Lale!

0: Jale. Jalem. Jalem.
1: Seninle iftar ediyorum abicim. Sen çok büyük bir adamsın.
0: Elbette büyük adam. Bugüne bugün babanın sağ kolu.
1: Bu baba dediğin de kim Allah aşkına?
0: Bizim çetenin reisidir. Çok önemli bir kişidir.
1: Bana kalırsa sen ondan çok daha önemli bir kişisin. O çetenin reisi sen olmalıydın. Çünkü sen emir altında yaşayacak adam değilsin. Emretmek için yaratılmışsın. Yazık olmuş sana, hakkını yiyorlar.
0: Evet, doğru, hakkını yiyorlar. Ben kazanıyorum, baba denen uyar tulumu göbeğini şişiriyor. Revay, haklı bu.
1: Haklısın arkadaş, yerden göğe kadar haklısın.
0: O sadece bir listeyle kartları veriyor. Ama paralar doluyor benim, ben!
2: Oh, sen bir tanesin cicim, iç. İç bir tanem, iç. Eşi bulunmaz bir erkeksin.
0: Alale! Jale! Ben nasıl geldim bu hale?
3: Üzülme evlat, bende tam sana göre bir iş var. Dükkanda asayişi temin edecek, hır çıkaranı kolundan tutup dışarı atacaksın. Dayaklık adam başına tam 10 papel, tamam mı?
1: Tamam dayı.

0: evladın gözlerinden öperim. Babanız.
1: Emredersiniz. Derhal takdim edeyim, derhal. Buyurunuz efendim.
2: Teşekkür ederim.
1: Bir içki almaz mısınız?
2: İş esnasında kullanmam.
1: Babaya selamlar, hürmetler.
3: Ne tuhaf değil mi baba? Nereye gitsek prens hazretleriyle annelerine rastlıyoruz.
1: Her şeyde bir hayır vardır kızım.
3: Ne yazık ki gitmek zorundayım.
2: Nihayet onları teke düşürdük. Gözünü aç da bu fırsatı kaçırma.
3: Merak etme, herif Zoka'yı yuttu bile.
2: Oltayı ağır ağır çek de misine kopmasın.
3: Ayıp ettim be! Eski balıkçılardan kaç kişi kaldık?
2: Ben kızın peşinden gidiyorum.
3: Rastgele oğlum.
2: Sana da anacığım.

0: bu vakitlerde Londra'da bir çayımı içiyordum. Gece Beyaz Saray'da bizim Nixon'un davetlisi olarak bir partide bulundum. Bu gece de onun için davetlisiyim. Yorgunum, hiç gitmek istemiyorum fakat ne yapayım? Jacqueline'i kıramam.
1: Yılın her ayını bir başka ülkede geçiririm. Texas'ta petrol kuyularım, Kaliforniya'da çiftliklerim, Cannes, Nice, Monte Carlo ve Riviera'da da otellerim vardır. Ayrıca Pasifik ve Atlantik'te oldukça büyük bir ticari filo işletiyorum. Şu anda bir uçak fabrikasını satın almak için teşebbüse geçmiş bulunuyorum.

0: dikkat ederler lan!
1: Ne olmuş yani? Bana da Çeşme Meydanı'na aydar derler, anladın mı?
0: Yerim ulan insanı ben, yerim ulan!
2: Kimi lan, kimi deli!
0: Meraklandıkça çık karşıma da anlatayım
1: ben ki oğlum! Ben bu tabut boğazında kalırım lan!
0: Anlamadım, yalanım! Al üstüne, al!
2: Bitirdim ulan seni!
0: Yerim ulan, dur ulan, bırakın ulan! Al, al, al!
3: Oturun, Allah aşkına rahatsız olmayın.
4: Asayiş ver Kemal patron.
5: Aferin evlat. Al bakalım.
4: Çift bilet kestim patron, iki kişiydiler.
5: He, doğru, haklısın.
4: Sağ ol patron.
6: Evladım, gözlerinden öperim, babanız.

0: Bir sahtekar türemiş. Parolamızı kullanarak haracımıza el atmak cüretini gösteriyor. Derhal o bulun, ölü veya diri bağa getirin.
1: Buyurun bey baba, kızınızın başlık parası 24.999 lira 95 kuruş.

0: O dediğin fiyat eskidi evlat. O zamandan beri hayat bir hayli pahalandı. Ete, una, pirince, bakliyat ile sebzevata ve de kiralara yeni yeni zamlar geldi.
1: İnsaf bey baba, fiyatları ben mi artırıyorum?
2: Hayat pahalandıysa suç bizde mi?
0: Suç ne sizdedir ne de bizde. Menkul ve gayrimenkul her şeyin fiyatı yükselirken başlık parası yerinde durur mu? Biz de biraz zam yapacağız tabii.
1: Aman bey baba, elini vicdanına koy da öyle zam yap. Sırtım yük taşımaktan yara oldu.
0: Merak etme evladım, sizden çok bir şey isteyecek değilim. 9.909 lira 95 kuruşluk ufacık bir zam.
1: Ufak olur mu bey baba? Kim bilir daha ne çok adam dövecek? Kim bilir daha kaç bin ton yük taşıyacağım?
0: Daha ne yapalım be evladım? Sana kızı maliyetine veriyorum ben.
2: Yeter baba, ben satılık mal değilim.
0: Sen sus, aklın ermez. Pahalılık her yandan.
2: Hasretlik bir yandan.
1: Dayan yürüyeyim, dayan.
3: Evladım, gözlerinden öperim. Babanız. Bu kartı baba mı gönderdi?
4: Evet, baba gönderdi.
0: Emin misin?
4: Oh, siz de mi buradaydınız? Bu ne güzel tesadüf böyle.
0: Baba seni çok özledi evladım. Seni görmek istiyor.
3: Vah evladım vah! Maalesef bu defa baltayı daşa vurdun.
4: Öyle oldu efendim, bunun farkındayım.
3: Neden yaptın evladım? Bizim hakkımıza neden tecavüz ettin?
4: Hata ettim efendim.
3: Sen gençliğine hiç acımadın mı? Yazık günah diye mi sana?
4: Bağışlayın, emin olun bir daha yapmam.
3: Bize fırıldaklık sökmez evladım.
4: Çok haklısınız, bunu anlamış bulunuyorum.
3: Çok geç evladım, artık çok geç. Bir daha hiç kimseyi dolandıramayacaksın.
4: Tövbe ettim zaten. İşten elimi ayağımı çekecek, namınıza tahsil ettiğim bütün paraları size iade edeceğim.
3: Öyle mi? Demek tehdiyede bulunacağım. Önce borcunuzun miktarına bir bakalım. Beyin dosyasını getirin.

0: Ah kuzunuzu inci kesiyorum evladım.
1: Durun, beni öldürürseniz elinize ne geçecek? Ama ben yaşarsam size çok büyük faydam dokunur. Sizden aldığım paranın 10 mislini ödeyebilirim size. Bir yerde gömülü param var. Hayatıma karşılık bütün servetimi veriyorum size. Tam 500.000 lira. İsterseniz adamlarınızı verin yanıma. Beraber gidip alalım paraları. Nasıl olsa elinizdeyim. Bir yere kaçamam ki.
0: Hala. Beyi parasının gömülü olduğu yere götürün. Sonra parasıyla beraber buraya getirin. Bir lömüre yapmaya kalkarsa hemen mahpuzunu kesin.

0: Canınız sağ ol aslanım, tam zamanında yetiştin.
1: Bu aydutlar senden ne istiyorlardı abi?
0: Sorma birader, servetime göz koydular. Tehditle para sızdıramayınca beni kaçırmaya kalktılar.
1: Sen çok mu zenginsin?
0: Acizane babadan kalma mal mülkle epey dünyalığın var. Doğrusunu istersen paramın hesabını ben bile bilmiyorum.
1: Ne mutlu sana! Ben bir başlık parasını denk getiremiyorum. Tam biriktiriyorum, kızın babası başlık parasını arttırıyor. Bahane olarak hayatın pahalılandığını öne sürüyor. Bu gidişle vuslat mahşere kalacak.
0: Üzülme arkadaş! Sen biriktirdiğin parayı getir, ben üstünü tamamlarım.
1: Sağ ol abi! Ama ben hayatta karşılıksız kimseden bir şey almam.
0: Karşılıksız sayılmaz, sen de benim hayatımı kurtardın.
1: Para için yapmadım ki!
0: Canım, paranın ne önemi var? Bu da benim sana düğün hediyem olsun.
1: Ah! Ah abicim! Sen ne mübarek bir adamsın!
0: Dur!
1: Yapma!
2: Sormayın, birdenbire neye uğradığımızı anlayamadık.
3: Anlayamayacak ne var evladım? Fırıldak Ali cin gibi çarpmış sizi.
4: Peşinden koşup tekrar yakaladık ama tam o sırada karşımıza dev gibi bir adam çıktı.
3: Aksiliğe bakın, ne talihsizlik!
1: Adamın balyoz gibi yumrukları vardı, gık bile diyemedik. Gözümüzü ilk yardım hastanesinde açtık.
3: Vah vah! Çok yazık olmuş size.
4: Biz de çok şaştık bu işe.
3: Öyle mi? Ama inci daha çok şaşıracağınız.
1: Allah karşıma melaike gibi, evliya gibi, peygamber gibi bir adam çıkardı anacığım!
5: Mutlaka kılık değiştirmiş Hızır Aleyhisselam'dır evladım!
1: Ta kendisi anacığım! Yoksa onun yaptığını kim yapar adama, babası yapmaz!

0: babası.
1: Allah ondan razı olsun evladım.
0: Bin defa razı olsun. Başıma devlet kuşu kondu anacığım. Devlet kuşu.
2: İşte abicim, bunun içinde tam 25.000 lira var.
3: Ne kadar eksiğin var?
2: 10.000 lira.
3: He. Sana 5.000'de fazla yazıyorum.
2: Aman abicim, ne yapıyorsun? Fazlasını istemem.
3: Yanında bulunsun evladım. Bakarsın kayınpeder olacak, gene su koy verir.
2: Ah abicim, senin bu iyiliğini nasıl ödeyeceğim?
3: Al bu çeki bankaya götür, hemen ödesinler.
2: Sağ ol abi, Allah senden razı olsun. Affedersin abi, şu benim küpe göz kulak oluver.
3: Bırakıver şuraya.
2: Aman abi dikkat et, içinde tam 25.000 lira var.
3: Ben bu kadar parayı her gün bahşiş diye dağıtıyorum evladım.
2: Biliyorum abi, biliyorum. Ama ben bu parayı tam 7 yılda dişimden tırnağımdan arttırıp biriktirdim de.
3: Peki evladım, yalnız sen elini çabuk tut da fiyatlar gene yükselmeden kız evine yetişelim.
2: Haklısın abi. Ben şimdi bir solukta gider gelirim abicim. Allah razı olsun abicim. Gidiyorum abi.

0: Konuş.
1: Hadi konuş, konuş.
0: Konuş. Şimdiye kadar kaç kişiyi dolandırdın?
2: Ben hiç kimseyi dolandırmadım.
3: Sahte çeki nereden buldun?
2: Zengin bir adam verdi.
0: Kim bu adam?
2: Kim olduğunu bilmiyorum.
0: Nasıl bir adamdı?
2: Çok iyi yürekli, babacan bir insandı.
3: Sana niye çek verdi?
2: Düğün hediyesi olsun diye.
0: O adamı görsen tanır mısın?
2: Onu bir kilometreden görsem tanırım.

0: Heh, işte, işte bu adam.
1: Pırıldak Ali. Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık, hırsızlık.
0: Yandım anam, yandım! Gitti paracıklarım, gitti! Ulan yaktın beni Fırıldak Ali, yaksın beni ha!
2: Adamcağız bekledi, bekledi. Sen gelmeyince çekip gitti. Oh,
0: ya küpüm, küpüm ne oldu? Onu da beraber götürdü değil mi?
2: Ya, onu bana teslim etti. İşte küpün. Oh. Al emaneti.
0: Şu Allah'ın işine bak, ben de durup dururken adamın günahına girdim. Polis abiler de hemen adama iftira ediyorlar canım. Neymiş? Verdiği çek sahteymiş. Canım, bir yanlışlık olmaz mı?
2: Elbette olur.
0: Bende de kabahat var canım. O iyi yürekli adamı kalktım, elin dolandırıcısına benzettim. Adam adama benzemez mi ki?
2: Ya. Elbette benzer.
0: Ya! Hemen onu bulup özür dilemeliyim. Nasıl da şüphelendim melaike gibi adamdan. Ulan ne fesat adammışım ben de. İşte küpüm de burada, param da. Param.

Saf arkadaşım Veli. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olan talihsiz Veli. Masum bir bebek gibi tertemiz kalpli Veli. Bir musibet bin nasihattan iyidir. Bundan böyle o yumuk gözlerini açar, önüne gelene inanmazsın. Verdiğim şu hayat dersi karşılığında ücretimi aldım. İçin rahat olsun. Paracıkların çok verimli işlere yatırılacaktır.

0: Şu küçük hediyemi arkadaşlığımızın bir nişanesi olarak kabul etmenizi rica ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Şu küçük dediğiniz hediye bazı kimseler için bir servet sayılabilir.
0: Benim içinse 10 dakikalık bir mesai karşılığı. Ben hayatta istediğim her şeyi elde ettim. Seni gördükten sonra hiçbir şeyin değeri kalmadı. Sen eşsiz güzelliğinle beni büyüledin Peri.
1: Ah, Prens Hazretleri, bu iltifatlarınızla beni heyecanlandırıyorsunuz.
2: Prenses Nuriye Hanımefendi Hazretleri, müstesna güzelliğiniz bir hazan yaprağına düşmüş şebnem taneleri gibi parlıyor.
1: Ah Nurullah Beyefendi Hazretleri, paraladığınız bu neşeli lügatlar bilseniz romatizmalarıma ne kadar iyi geliyor.
3: Bu küp bir daha dolar mı? Dolar mı anacığım? Mümkünatı yok dolmaz. Gitti paracıklar. Gitti Elif'im, gitti.
4: Üzülme oğlum. Hayatta insanın başına her şey gelir.
1: Müjde Veli, baban nihayet evlenmemize razı oldu.
3: Ha.
5: Evet oğlum, son yaptığım zamdan vazgeçiyor, 24.999 lira 95 kuruşu kabul ediyorum.
1: Buna sevinmedin mi Veli?
5: Hadi oğlum, ne duruyorsun? Bastırsana başlık parasını!

0: buluşacağım.
1: Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam abi.
1: Arkadaşlar, bu adamı tanıyor musunuz?
2: Dur bakayım.
3: Aa, bu şey ya! Şey, baba tanıdın değil mi adamı?
2: Meşhur dolandırıcı Fırıldak Ali'yi kim tanımaz? Kim bilir gele hangi kerizleri kazıklamıştır.
3: Enayi tavlamakta bu adamın üstüne yoktur.
1: Kim bilir? Belki de.
4: Fırıldak Ali böyle külüstür meyhanelere tenezzül etmez. Voleyi vurunca soluğu en lüks gece kulüplerinde alır. Anladın mı abi?
1: Anladım.
4: Buyurun efendim.
1: Bunu tanıyor musun?
4: İşte orada.
5: Evladım, babamızın selamı var.
1: Oo, aleyküm selam. Nasıllar kendileri, iyiler mi?
4: O iyi ama senin işin bitti artık.
6: Durun! Onu öldüremezsiniz! Olacağım var benim ondan! Durun!

0: Gene o balyoz yumruklu adam kurtardı herifi.
1: Onun da görülecek hesabı varmış.
2: Ne güzel bir tesadüf. O balyoz yumrukluyu derhal bana getir.

0: Vay deli, sevgili arkadaşım! Nereden çıktın ya? Özledim Allah'ıma!
1: Palavrayı bırak da paramı ver, paramı!
0: Müşteri ol evladım! Paranı çok verimli ve hayırlı işlere yatırdım. Yakında zengin olacaksın.
1: Yemezler! Dolandırdın beni! Ver paramı!
0: Haklısın arkadaş! Ben bir dolandırıcıyım. Hı? Seni ve senin gibi birçoklarını dolandırdım. Ama bu yola neden düştüm biliyor musun? Hanımın hayatını kurtarmak için. Ne yazık ki kurtaramadım. Zavallı anacığım ameliyat masasında can verdi. Düşün ve düşün oğlum. Kendi ananı düşün, seni doğuran ananı.
1: Ne anamı dinlerim, ne babamı! Paramı isterim, paramı!
0: Ulan amma da yapıştın ha! Bırak artık yakamı!
1: Bırakmam paramı!
0: Yedim ulan, yedim paranı! Karılarla yedim işte, var mı bir diyeceğin?
1: Ulan benim param yılan kemiğidir! Adamın gırtlağına takılır be! Kimse yiyemez benim paramı!
0: Paramı ver, paramı! Al sana para!
1: Doğru!

0: Ulan bizde hiç akıl yok be! Yenmiş bitmiş bir paranın kavgasını ediyoruz. Başka yapacak bir şey var mı? Var ya, kavga edecek yerde kalkıp senin başlık parasını temin etmeye çalışsak olmaz mı?
1: Nereden edeceğiz? O para bir daha kolay kolay bir araya gelir mi?
0: Senin gibi iki enayi çarpsam başlık paran çıktı demektir.
1: Ya paraları alınca gene toz olursan?
0: Merak etme, olmam. Ben bir adamı bir defa kazıklarım. Aynı adamı ikinci defa kazıkladığım vaki değildir, anladın mı? Hadi gel benimle. Gel, dur. Kalk ayağa, gel. Kalk, dur, sallanma.
1: Dur, bırak beni.
0: Dur ya.
2: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
3: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
2: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
3: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
4: Çeşit çeşit markalı ürünü A101 fiyatıyla alabileceğin tek uygulama.
5: Salona dev ekran çeken uygulama. Tek uygulama.
4: İndir A101 ekstraya gir. Elektronikten modaya binlerce ürün ucuza gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: İşte evleneceğin kız bu Kemal.
8: Göz sinirlerim çok zayıflamış.
9: Yoksa kör mü olurum?
10: Kemal'i bu kızdan ayırmam lazım. Bir çocuğumuz olacak Kemal.
9: Sana bir bardak su vereyim de kendine gel.
10: Talihsiz yavrumun ismi Gül olsun.
7: Çalgı çalan üç kız kardeş. Fena bir gösteri değil.
10: Bir yangının külünü yeniden yakıp geçti.
11: Çocuk bahçesine gidebilir miyim?
9: Benim gözlerim kör.
11: Gözlerin görmüyor mu? Feride Özsoy geliyor.
9: Demek Gül'ün annesisiniz.
10: O görmeyen bakışları gözümün önünden gitmiyor.
9: Karım beni başka bir erkekle aldattı.
10: Ya ona iftira attılarsa?
9: Biz elimizden geleni yaptık.
2: Feride bugün 18'de TV4'te.
12: Her şey bir kokuyla başlar, peşinden gidersin ve kendini bulursun. Klar, sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
14: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
15: Ben
14: Kral Şakir.
15: Armut piş ağzıma düş.
16: Dört arkadaşımızla birlikte.
15: Ne diyor?
17: Ay dilimin ucunda.
16: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
18: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
16: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
19: Ben.
20: Botanik.
19: Abacus.
20: Kasa.
19: Marul.
15: Kumbara.
16: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
21: Süper Kumbara.
2: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
6: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
22: Ne üstte var ne başta. Ben de çalışıyorum ama yetiştiremiyorum.
23: Her gece kavga olur mu kız? Konu komşu illallah dedi.
22: Geçinemiyoruz.
24: En iyisi eve dön Fatma. Sabah ola ayrola.
22: Sokakta yatarım, o adamın evine gitme.
25: Dilekçeyi veririz. Kocanın adı, adresi.
22: Yusuf Akkuş, Ferah Mahallesi, Atik Sokak, numara 19.
25: Ana, bir şey söylesene şu kızına.
22: Ne diyeyim oğlum, yüreğimi indireceksiniz. Karını hoştu sende, yazık ona da. Sağ olun, sizin de başınızı derde soktum.
26: Yok canım, bu yavrunun ağlamasına çok üzüldüm.
27: Bir işçi kadınla buluştu. Örgütten biri olabilir.
25: Nereye gittiğini söyle.
22: Bilmiyorum. Bırakın beni gideyim ne olur.
25: Seninle işimiz daha bitmedi.
26: Yaptıklarımın kötü olduğunu kabul etme.
22: O zaman teslim ol. Yoksa öldürecekler seni.
26: Olmaz Fatma.
2: Suçlu bugün 16.15'te TV4'te.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: emanet tutuyorum.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
0: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitki ya? Ben ya.
0: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük kullanacaksınız.
3: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı buraya daha?
0: Eyvah yakalandım.
4: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Burası tavuk dünyası. Moduna göre kendi tabağını oluşturanların dünyası. Tavuk dünyası.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze sebze meyvelerden kırtasiye ürünlerine tüm ev ihtiyaçlarını sipariş ver, dakikalar içinde

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
2: Sonra bir gün yardım istedim.
4: Hayatım o gün değişmeye başladı.
5: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum. Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
6: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
7: İşte burası. Sen beni burada bekle, ben biraz sonra gelirim.
8: Olur abi.
7: Ha, aman etrafa göz kulak ol. İçeride rahat çalış.
8: Merak etme abi, kuş uçurtmam.
7: Hadi.

0: Yürü bakalım.
1: Anlamadın mı? Baba seni bekliyor.
0: Yürü.
2: Yürü. Demek sensin maşallah.
3: Paketleyip neden getirdiniz beni buraya?
2: Hı? Seni çok merak ettim evladım. Benim can düşmanımı koruyormuşsun sen fırıldak Ali.
3: Ne koruması babalık? Elinden başlık parasını kurtarsam günde 3 öğün dayak atacağım o ite.
2: Oh maşallah evladım, ellerine sağlık. Fırıldağın düşmanı ağabeyin baş dostumdur. Yanımda çalışır mısın?
3: Yok babalık, kusura bakma. Ben haydutluk yapacak adam değilim.
2: Kim demiş bizim haydut olduğumuzu?
3: Kim diyecek, fırıldak Ali.
2: Sen de onun sözüne inandın he mi?
3: Yani siz haydut değil misiniz?
2: Yok evladım, ben şerefli, namuslu, zengin ve muteber bir iş adamıyım. Aha bunlar da benim kiralarımı toplayan, servetimi koruyan muhafızlarımdır.
3: Bende de ne kafa! O fırıldak köpeğinin sözüne kanıp bu muhterem abilerin günahına girmişim. Emrindeyim babalık. Öl dediğin yerde ölür, kal dediğin yerde kalırım.
2: Peki evladım. Yalnız işe başlamadan önce özel bir eğitimden geçmen gerekecek.
3: Kolay babalık. Eğitim de ne ki? Biz feliğin çemberinden bile geçmişiz.
4: Nereye gidebilirim? Kalbim burada senin yanımda, yalnız senin için çarpıyor.
5: Prensim, Ali'm, biricik aşkım benim. Öylesine mutluyum ki bütün bunların bir rüya, bir hayal olmasından korkuyorum. Söyle prensim, söyle Ali'm, gerçek mi beni sevdiğin?
4: Her şey yalan, her şey sahte olabilir. Servetim, asaletim, hatta adım bile. Ama aşkım asla. Anlıyor musun, asla?

0: Nuriye hanımefendi.
1: Buyurun beyefendi.
0: Zat-ı seniyyenize karşı kalbi derunumda beslediğim hissiyat-ı ulviyemi acep nasıl ifade etsem?
1: İlahi Nurullah bey, nasıl kulağınıza gelirse öyle edin canım.
0: Nuriye hanımcığım.
1: Ah, Nurullah beyciğim.
0: Nuriye.
1: Ah, Nurullah.
0: Nuriyeciğim. Nuriyeciğim.
1: Nurullah'ım.
2: Herif çıldırdı galiba. Hafiften dokundurdum. Aklı başına gelsin diye.

0: Vallahi benim bir suçum yok. En yavaşımla vurdum.
1: Prens Hazretleri oğlumuz mahzun görünüyorlar. Acaba bir üzüntüleri mi var?
2: Amerikan bankalarındaki paralarımızı hala Türkiye'ye getirtemedik. Onun için üzülüyor
1: evladım. Üzülmeyin prens oğlum. Ben size derhal bir kredi açarım.
3: Teşekkür ederim. Fakat böyle bir yardımı kabul edemem. Asaletim buna engel.
2: Lütfen itiraz etme oğlum. Beyefendi ne yapacaklarını çok iyi bilirler.
1: Buyurunuz Prens Hazretleri oğlum.
4: Özür dilerim beyefendi. Sizi telefondan istiyorlar.
1: Peki, geliyorum. Çok affedersiniz, yüksek müsaadenizle.
2: Aman oğlum, paraları bankadan hemen çekelim, bu işin kokusu çıkmadan da hemen tüyelim.
3: Hayır anne, o kıza yapamam bunu.
2: Ondan sana hayır yok oğlum. Nasıl olsa günün birinde dalgayı çakacak. Elinde sonunda foyan meydana çıkacak. O zaman seni isteyecek mi yani?
5: Tebrik ederim oğlum. Eğitimi üstün başarıyla bitirdim.
0: Sağ ol babalık, üpeyim.
5: Al bakalım, bu da diploman. Dikkat et, doludur.
0: Bu ne olacak babalık?
5: Yanında bulunsun oğlum, malum ya, dost var, düşman var.
0: Doğru, fırıldak Ali var. Onu bulup bu tabancayla alnının çatısından vuracağım.
5: Sen benim tam aradığım adamsın Veli. Bu önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun. Seni önemli işler müdürlüğüne tayin ettim.
0: Deme be! Ben şimdi önemli bir kişi mi oldum yani?
5: Hem de çok önemli bir kişi. Maaşın ayda 2000 lira.
0: Ayda 2000! Binini yesem, bini artar. Demek 35 ayda başlık parası tamam.
3: Dün baban bana bir yardımda bulunmak istedi. Hiç ihtiyacım olmadığı halde bu çeki kabul etmek zorunda kaldım.
2: Bir milyon lira.
3: Sen de dursun. Şimdilik babana bir şey söyleme, olmaz mı?
2: Peki mağrur prensim, madem ki istemiyorsun, hiç kimseye bir şey söylemem. Bu aramızda bir sır olarak kalacak.

0: kadar yakışıklı olmuşsun.
1: Artık hamal veli değilim. Önemli işler müdürüyüm. Mevki-i içtimaiyatım. Ayda da 2000 lira maaşım var. Baban bakalım şimdi ne diyecek?

0: babamın ne diyeceği belli Veli. Milyon versen gene de beni sana vermeyecekmiş. Çömleği kafasına yediğinden beri adını bile duymak istemiyorum. Bunu neden yaptın Veli?
1: İsteyerek mi yaptım sanıyorsun? Ama benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı.
0: Ben seninim Veli. Başka hiç kimsenin olamam. Seni bekleyeceğim. İki büklüm bir koca karı olsam bile gene bekleyeceğim.
1: Ben de Elif'im. Ben de seni hep seveceğim. Aksakallı bir kocamış olsam bile gene seveceğim.
2: Yanına bir adam al, ha şu adrese gidip birikmiş paralarımızı tahsil et.
1: Baş üstüne!
2: Yalnız gözünü aç, para yüklüdür.
1: Merak etme babalık, diplomam belimde.
3: İki adam geldi, sizi görmek istiyorlar beyefendi.
4: Peki, yüksek müsaadenizle Prens Hazretleri oğlum.
1: Müsaade sizin efendim. Selamün aleyküm beyim!
4: Ne istiyorsunuz?
1: Bizim babalığın selamı var. Birikmiş kiraları almaya geldik.
4: Biriken kira değil, içimde size karşı beslediğim kin, nefret ve öfkedir.
1: Ne oldu beyim? Damınız mı akıyor, bacanız mı tütüyor? Şikayetiniz neyse söyleyin, hemen yaptıralım.
4: Sizden beni rahat bırakmanızdan başka bir şey istemiyorum. Ben paramı sokakta bulmadım, alnımın teriyle kazandım. Ortağım değilsiniz. Kimseye de borcum yok.
1: Son sözünüz bu mudur beyim?
4: Evet, bu. Sizin gibi köpeklere atılacak kemiğim yok benim. Defolun evimden!
1: Yok arkadaş! Bizim babalığın kirasını almadan bir yere gitmem ben!
4: Defolun, yoksa şimdi polis çağırırım!
5: Niye sinirlendiniz efendim? Canınızı sıkan bir şey mi oldu?
4: Sormayın prens oğlum! Benden haraç isteyen bu haydut, bana hakaret etmek cüretini de gösteriyor.
5: Kimmiş bu küstah? Sen!
1: Evet, ben lan! Nihayet karşılaştık işte!
4: Onu tanıyor musunuz?
5: Elbette tanıyorum! Meşhur Fırıldak Veli derler buna!
1: Hı? Ben mi? Ben mi Fırıldak?
5: Evet, sen! Vicdansız bir sahtekar, insafsız bir dolandırıcısın!
1: Dolandırdın mı? Hangimiz?
5: Sus rezil, inkar etme! Sen zavallı bir hamalın biriktirdiği başlık parasına bile tenezzül edecek kadar alçak bir canavarsın!
1: Ben!
5: Evet sen!
1: Ulan asıl sen!
4: Prens oğlum, uymayın bu adi köpeğe! Ben şimdi polise telefon ediyorum!
5: Lüzum yok efendim, hiç lüzum yok! Ben şimdi meseleyi hallederim! Burada kavga olmaz! Erkek sen dışarı gel de kozumuzu orada paylaşalım!
1: Benim de aradığım bu zaten!
5: Hadi!
4: Alo, karakol mu? Komiser bey, ben Nurullah!
1: Hadi şimdi konuş, ne diyeceksen de bakalım!
5: Ne mi diyeceğim? Elim sende!

0: Ne oldu prens oğlum? Adam ne oldu?
1: Ne olduğunu görüyorsunuz keratanın.
2: Nurullah Bey dedi ki...
3: Ne dedi evladım? Divanım.
2: Adama zırnık vermezmiş.
3: İsterse vermesin. Biz adamın ciğerini söküp almasını çok iyi biliriz.
4: Hoş geldin oğlum. Nedir bu halin?
0: Sorma anne, sorma. Peşimde bir canavar vardı, onu atlatıncaya kadar atlı karayı seçtim.
4: Neyse, atlattın ya, geçmiş olsun.
0: Sağ ol anne.
4: Misafirim var oğlum, odada. Askerlik arkadaşımız, sen gelmeden biraz önce geldi.
1: Aslan arkadaşım benim! Beni hiç beklemiyordun, değil mi?
0: Doğrusu istersen pek de beklemiyordum.
1: Seni çok özledim arkadaşım! Ya sen de beni özledin, değil mi?
0: Çok!
4: Kahveler nasıl olsun çocuklar?
1: Çok şekerli olsun teyze!
4: Peki!
1: Tatlı içelim, tatlı konuşalım!

0: Beni vuracak mısın?
1: Çaresi yok. Ahtım var.
0: Haklısın arkadaş. Vur beni. Yalnız bir dakika müsaade et de anamla helallaş.
1: Şu rahmetli ananla mı?

0: senin gibisini hiç görmedim ha!
1: Anne bak, bizim Veli merak etmiş. Duvardaki resmin kimin resmi olduğunu soruyor.
2: Rahmetli kocamın resmi evladım. Annemin babası.
0: Olur olur. Adam adama resim resme benzer.
1: Peki, senin babanın adı neydi?
0: Şeytan Mustafa.
2: Olamaz öyle şey. Şeytan Mustafa benim 7. kocamın ismidir.
0: Yanlışın olmasın teyze!
2: Hiç böyle şeyde yanlışlık olur mu evladım? İşte ispatı!

0: Bundan bir tane de benim annemde var.
1: Ne?
2: Mesele anlaşıldı. Babam her zaman hileli zarla oynardı. Bir hep yakatmış, veli olmuş. Arkadan bir dubara atmış, ben doğmuşum.
1: Ulan şeytan Mustafa! Bütün bunlar doğru mu be?
2: Kardeşim, velim benim. Arslanım, koçum kardeşim. Sana bilmeyerek çok kötülük ettim, bağışla beni.
0: Boş ver! Elif'i kaybettim ama bir kardeş kazandım.
2: Hayır kardeşim, Elif'i kaybetmeyeceksin. Senin mutluluğunu sağlamak benim boynumun borcu.
0: Mümkünü yok kardeşim. Babasının kafasında boş küpü kırdım. Artık milyon versem kızını vermez bana.
2: İsterse vermesin. Ben adamı ayakta uyutur, yalnız kızını değil, bütün sülalesini alırım.
0: Doğru, sen beni bile uyuttun. Hem de kaç kere.
2: bu da benim sanatım.
3: Çok heyecanlıyım. Acaba babam razı olacak mı?
2: Sen hiç merak etme. Benim kardeşim adamı ayakta uyutur. Oğlumuz asil, yüksek tahsilli, yakışıklı, zengin ve içtimai mevki sahibidir. Birkaç yabancı dili birden ana dili gibi konuşur. 4 üniversite bitirmiş, Avrupa'da doktorasını yapmıştır. Sigara içmez, içki içmez, hovardalık nedir bilmez, namazında niyazında örnek bir gençtir. Doğrusu bu zamanda böylesi bulunmaz. Kızınızın talihi varmış beyefendi, başınıza devlet kuşu konacak, devlet kuşu.
4: Kardeşiniz muhterem beyefendi ile tanışmayı pek arzu ederiz.
2: Kendisini tanırsınız beyefendicim, hem de çok iyi tanırsınız.
4: İsmi âlilerini lütfeder misiniz?
2: İsmi Veli'dir.
3: Ne oldu acaba?
0: Sen hiç merak etme, baban çoktan razı olmuştur.
5: Veli! Oğlum! Durma! Durma tüyelim! Hadi eyvallah!

0: Sizi babaya götüreceğiz. Ben mutlu olamadım, bari sen ol.
1: Mutluluk benim için bir rüya oldu artık. Sen gene benden daha talihlisin. Sevgilin seni seviyor. Benimki ise bir yalancı prensi seviyor. Dalgayı çaktığı an bu tatlı rüya sona erecek.
0: Üzülme be, biz de bağrımıza taş basıp Almanya'ya çalışmaya gideriz.
1: Almanya çok yakın. Avustralya'ya.
0: Tamam, ben varım.
1: Onu son bir defa daha görmeden bir yere gidemem.
0: Hadi git, ben seni burada bekliyorum.

0: Hayret, bu kadar geç kaldığı vaki değildir.
1: Nereye gitmiş olabilir?
0: Bilmem ki, çıkarken söylememiş. Telefon da etmedi. Peri hiç böyle şey yapmazdı. Doğrusu çok merak etmeye başladım.

0: Belki de odur.
1: Alo, buyurun.
0: Bir baba olarak şu anda neler hissettiğinizi çok iyi tahmin ediyorum beyefendi. Kim bilir yüreğiniz nasıl yanıyordur. Fakat sakın endişe buyurmayınız. Kızınız burada, elimizde ve maşallah pek sıhhattedir. Tabii sağlığının devamı size bağlıdır. Siz bizi görürseniz biz de kızınıza iyi bakarız.
2: Yalvarırım, kızımı bağışlayın bana. Yeter ki evladıma bir şey olmasın.
0: Müsterih olun beyefendi. Siz yalnız 2 milyon liracık hazırlayarak talimatımızı bekleyin.
2: Alo, alo! Beri'yi kaçırmışlar, 2 milyon fidye istiyorlar.
3: Kimler?
2: Benden haraç isteyen çete.
3: Sakın 40 para vermeyin!
4: Nereye prens oğlum?
3: Dünyayı o haydutların başına yıkmıyor.

0: Hadi durmayın, kaçalım buradan.
1: Siz kimsiniz?
0: Ali'nin kardeşiyim, sizi kurtarmaya geldim.
2: Kardeşim Veli şu anda çetenin yuvasında. Kızı kurtarmaya çalışıyorum.
3: Derhal harekete geçiyoruz.

0: Hadi durmayın, kaçalım buradan.
1: Siz kimsiniz?
0: Ali'nin kardeşiyim. Sizi kurtarmaya geldim.
2: Seni bir evlat gibi bağrıma basmıştım. Sen de beni arkadan vurdun be Ali.
3: Ulan vicdansız moruk! Kim kimi arkadan vurdu?
2: Ayıp diye mi oğlum? Muhterem bir babaya moruk denir mi?
3: Ne babası lan? Niskele babası mı?
2: Evet oğlum. Son bir babalık daha yapacak, sağ gaydı hayat şartıyla dolgun bir maaş bağlayacağım.
3: Gölge etme, başka ihsan istemem.
2: Hiç olur mu evladım? Senin değerli hizmetlerini nasıl unutabilirim? Veli oğlumuzun dosyasını getirin.

0: insanla. Nazik beyler.
1: Muhterem abiler.
0: Sizi böyle ayakta beklettiğimiz için kusura bakmayın.
1: Polis abilerimiz yolda. Neredeyse gelirler.
2: Atın silahlarınızı! Atın silahlarınızı, yosam kızı vururum.

kimse yerinden kımıldamasın.

0: Ali benim her şeyimdir. Ali'siz yaşayamam ben. Veli de benim her şeyim. Ben de Veli'siz yaşayamam.
1: Şimdiye kadar Veli'nin kıymetini bilememiştik. Bir kurtulsa, başlık parasından vazgeçtim, sermaye bile vereceğim ona.
2: Fırıldak mırıldak, ne olursa olsun, yiğit delikanlıymış doğrusu. Kızımı kurtardı ya, benden çarptığı 1 milyon lira helal olsun ona.
0: Hayır baba, Ali seni dolandırmadı, işte çeki. Sana verilmek üzere bana teslim etmişti.
2: İşte şimdi yüreğim daha çok yanmaya başladı. Fırıldak damadım iyi olsun, ona yalnız kızımı değil, bütün servetimi vereceğim. İnşallah kurtulurlar.
3: Kalp atışları zayıfladı efendim.
4: Derhal oksijen verilsin.

0: Yüreğim yanıyor kardeş, yüreğim!
1: Yanmaz mı kardeş, anayız biz, ana!
0: Allah, sen evlatlarımızı bize bağışla!
1: Bizim canımızı al, onları yaşat!
2: Nasıl doktor, iyi olacaklar mı?
0: Kurtulacaklar,
1: yaşayacaklar, ameliyat bitti mi?
0: Nasıllar?
3: İyi değil ama, Allah'tan ümit kesilmez.
0: Yalvarırız, onları kurtarın doktor bey!
3: Elimden geleni yaptım, ben de üzülüyorum. Aslan gibi delikanlılar. Başkaları çoktan ölürdü bu kadar kurşun yarasıyla.
4: Kızını deli gibi seviyordu Ali, kendisini feda etti.
3: Her şeyi denedik, şimdi acele taze kana ihtiyaç var.
1: Ben vereyim,
0: ben de!

0: Ben de veririm.
1: Ben de.
2: Taze kan dedim. Bayat demedim.
3: Bizim kanımız olur mu acaba? Kanımızın son damlasına kadar vermeye hazırız.
2: O halde buyurun.
0: Ağlama Hayriyem.
2: Sil gözünün yaşını Nuriyem.
4: Obayı bırakıp dizin dibinde mi gideyim?
3: Sana obayı bırak diyen ki, benim derdim yalnızlığım. Evlen gayri de şu devenin çılbırını gelinim çeksin.
5: Bende yersiz yurtsuz göçebe takımına verilecek kız yok.
4: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını aldım deli İbrahim.
6: Sen ne zaman doğuracaksın Fatma bacı?
7: Bana evlat ver Allah.
3: Kahya! Koş!
4: Ne oldu ana, Fatma'nın nesi var?
3: Fatma'mız yüklü ol.
8: Göç gecikti Salih Kahya, bu kurumuş topraktan ne zaman ayrılacağız?
2: Böylesine bir oğlan doğurduğun için ne kadar övünsen azdır Fatma.
7: Ben bey karısıyım, benim yerim arkadadır.
4: Yoruldun gayri gelin, bırak da ben çekeyim karamayayı.
7: Hayır Osman emri.
9: Boş Beşik, bugün 13.45'te TV4'te.
10: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
3: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte...
3: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben!
5: Botanik!
4: Abacus!
3: Kasa! Marul! Kumbara!
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara!
7: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
8: Sadece durulan.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece durula.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
3: Anne, bu oyunu yükleyebilir miyim, ne olur?
13: Oğlum, konuştuk ya seninle bu konuyu.
14: Babası, sen de biraz bir şey söylesene.
15: Oğlum, anne ne diyorsa onu yap.
3: Ya bütün arkadaşlarım var, bir tek bende yok.
14: İyi, tamam indir. Ama sonra yanına gelip ne indirdiğine bakacağım, tamam mı?
3: Tamam.

0: Yenge merhaba. Ufaklık oyun indirdi.
1: Arkadaş olacağız birazdan.
2: Anlamadım.
3: Sen işine bakabilirsin yenge. Biz oyalarız onu 2 saat. Yenge.
4: Babasını nasıl koltuğa mıhladık?
5: Tehlikenin farkında ol. Dijitalin esiri olma.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
9: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
10: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
11: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
10: Hiç gerek yok, Piril var.
12: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
10: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
12: Yeni Piril Ultra Güç.
13: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
14: Dedim ki eyvah.
15: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey.
16: Her şeyimi kaybettim.
17: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
14: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
18: Sonra bir gün yardım istedim.
19: Hayatım o gün değişmeye başladı.
20: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum. Bugün gerçekten yaşıyorum.
15: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
13: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
21: Yeniden mümkün. Her Perşembe 23.45'te TV4'te.
6: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
22: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
23: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
22: O zaman...

0: TTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla seninle. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.

0: Durum süratle iyiye doğru gidiyor, hem de çok iyiye doğru. Hayret, harika!
1: Ali'm! Benim!
0: Perim! Elif'im!
2: Canım benim!
0: Tababet iflas etti, bu bir aşk mucizesidir!

Ben Türev Uludağ. Bugün size portakal reçeli yapacağız. Portakal reçelinde portakal kullanacağız, şeker kullanacağız, çubuk tarçın kullanacağız. Böyle daha aromatik olsun diye. Şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu kullanıyor olacağız. Ben burada daha önceden portakallarımın suyunu sıkmaya başladım. Portakalın önce suyunu sıkacağız. Daha sonra bu kabuklarıyla suyunu bir araya getireceğiz ve inanılmaz ortaya güzel bir reçel çıkıyor olacak. Kabuklarını rondodan geçireceğiz. Minik minik küçük küçük parçalar haline getireceğiz. Sonra bunları 3 gün boyunca suyunu değiştirerek bekleteceğiz ki o böyle portakalın kabuğunun böyle acı tadı var ya, o gitsin diye. O tat gittikten sonra da böyle çiğ köfte yoğurur gibi şekerle birlikte yoğuracağız ve inanılmaz güzel bir tarif ortaya çıkıyor olacak. Biliyorsunuz ben Adanalıyım. Adana'da portakal reçeli çok fazla yapılır. Böyle turunçgil bahçeleri vardır, böyle uçsuz bucaksız bahçeler vardır. Çok lezzetli, çok güzel. Orada turunç reçeli, mandalina reçeli ve portakal reçelleri yapılır. Benzer özelliklerle, benzer tariflerle yapılıyor aslında bunlar. Reçel bizim toplumumuzun vazgeçilmez bir lezzeti. Biliyorsunuz Osmanlı'dan beri reçel hayatımızda hep var olmuş. Hep anlatıyorum bunu. Türk kahvesinin yanında bile reçel ikram edilirmiş. Portakalımızın son portakalı da sıkıyoruz. Son portakalı da sıktık şöyle. Şimdi portakal suyumuzu burada ayırdık. Hemen rondomuzu alıyoruz. Rondomuza var olan bu portakalları güzelce çekeceğiz. Şimdi bunları çekerken dikkat etmeniz gereken belirli özellikler var. Portakalların üzerinde herhangi bir siyah leke, böyle lekelenir ya portakallar. Onların olmamasına özen gösterin. Onları bir bıçak yardımıyla alın lütfen. Çünkü bunu alıyor olmanız o reçelin daha güzel ve daha berrak ve daha böyle keyifli görünmesini sağlıyor olacaktır. Çünkü reçelinizin içerisinde böyle siyah siyah taneciklerin olmasını, görünmesini eminim ki siz de istemezsiniz. Şunları şöyle rondomuz küçük olduğu için ortadan ikiye ayırarak koyalım

Hemen tüm portakalları tek tek çekeceğiz. Vitamin bakımından çok zengin, çok keyifli, yapımı birazcık zahmetli. Ama bunu daha önce de anlatmıştım size. Her reçel aslında böyle çocuk gibi. Onunla ilgilenmeniz lazım. Onu güzel güzel sevmeniz lazım. Onunla vakit geçirmeniz lazım. Ona emek vermeniz lazım ki güzel bir reçel ortaya çıksın. Hemen diğer portakalların kabuklarını da bu şekilde koyuyoruz.

Şimdi tüm portakallarımızı çektik. Bunları orta derinlikte bir kaba yerleştirdik. Şimdi yapacağımız işlem aslında çok basit. Bütün portakalın üzerine su koyacağız. Şimdi bu su, bu portakalın acılığını almasını sağlayacak. Bu işlemi yaklaşık 3 gün boyunca yapacağız. 24 saatte bir bunun suyunu değiştiriyor olacağız. 24 saatte bir değiştirdikten sonra var olan bütün suyu süzeceğiz. Yani bir gün önceki, bir gün sonraki işlemi anlatıyorum. Bu suyu koyduk. Suyu süzeceğiz. Sonra yeni su koyacağız. 24 saat daha bekleyeceğiz. Suyu süzeceğiz. Sonra yeni bir su koyacağız. 24 saat daha bekleyeceğiz. Suyu süzeceğiz. Yeni bir su koyacağız. Sonra süzdükten sonra da portakallarımız hazır hale gelecek. Ben bunları tabii ki şu an burada 3 gün boyunca yapamayacağımızdan dolayı sizin için daha önceden acısını aldığım portakalları hemen burada karşınızda. Şimdi bu portakalların acısı alınmış durumda. Yani var olan suları değiştirilmiş ve hazır bir hale getirilmiş durumda. Portakallarımızı hemen bir kaba aldık. Şimdi benim en sevdiğim işlemlerden birisi bu. İçerisine bir miktar şeker koyacağız. Şekerin yarısını koyduk. Diğer yarısını da şöyle kapta bekletelim. İyice bunu yoğuracağız. Çiğ köfte yoğurur gibi. Dediğim gibi zahmetli bir reçel, keyifli bir reçel, zor bir reçel ama ortaya çok lezzetli ve çok güzel bir sonuç çıkacak. Şimdi iyice şekerle portakalı birlikte karıştırıyoruz. Şimdi portakallarımız istemiş olduğumuz kıvama geldi. Hemen bunları bir tencereye aktarıyoruz. Şöyle dibini sıyıralım. Annem bana hep tabağında hiçbir şey kalmasın oğlum diyerek büyüttü. Bu çok belli oluyor zaten. O yüzden dibini sıyırmak bizde önemli. Hemen dibini iyice sıyırdık. Şimdi ocağımızın altını yakacağız. Buna biraz önce sıkmış olduğumuz bu portakal suyunu ekliyor olacağız. Bu diğer reçeller gibi çok akışkan bir reçel olmayacak. Daha marmelata benzeyen bir şekilde olacak. Gördüğünüz gibi bir sürü portakal var içerisinde. Şimdi kalan şekerimizi de koyacağız. Ve yavaş yavaş tüm şekeri eriteceğiz. Daha sonra da daha aromatik ve daha güzel olabilmesi için de çubuk tarçınımızı da ekliyor olacağız. En sonunda da şekerlenmemesi, daha uzun ömürlü olması için reçelimize yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Reçelinize eğer sıcak sıcak cam kamalımızları koyarsanız metal kapaklı, bunu yaklaşık böyle bir de ters çevirirseniz, üzerinde böyle bir örtülerle örtün, onu yavaş yavaş soğutmaya bırakın. Yaklaşık bir yıl boyunca bozulmadan reçelinizi saklayabilirsiniz. Şimdi şekeri erittik. Reçelimiz burada yavaş yavaş olmaya devam edecek. Reçelimiz olduğu zaman o bir taşım kaynadıktan sonra biraz önce belirtmiş olduğum prosesleri yapacağız. Ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım. Dilerseniz sıradaki tarifimize geçelim. Reçelimiz olmaya devam ederken şimdiki tarifimiz yeşil zeytin piyazı. Hemen malzemelerimiz çok kolay, çok güzel, çok lezzetli bir tarif aslında bu. Hemen yeşil zeytinimiz var burada, maydanozumuz var, taze soğanımız var, nar ekşimiz var. Pul biber kullanacağız ve içerisinde birazcık da tuz koyuyor olacağız. Taze soğan çok besleyici ve çok lezzetli. Farkındaysanız hemen hemen tüm salatalarda ben taze soğanı kullanmaya çalışıyorum. Kahvaltılarınızı yeşilliklerle renklendirebileceğiniz, farklı lezzetleri yapabileceğiniz aslında güzel bir tarif bu. Genel olarak Antep bölgesinde tüketilen bir tarif. Orada halhal zeytiniyle bunu yapıyorlar. Halhal zeytini bölgeye ait olan bir zeytin olmakla birlikte çok fazla tüketilen, çok fazla kullanılan bir lezzet. Antep'te ülkemizin aslında lezzet bakımından gerçekten gidip de ya böyle 5 kilo alıp dönebileceğiniz yerlerden birisi. Çok seviyorum ben Antep'i. Antep'le ilgili kahvaltıları da çok seviyorum. Çünkü mesela Antep'e gittiğiniz zaman kahvaltıda uyanacaksınız. Hemen gideceksiniz bir beyran içeceksiniz böyle sıcak sıcak. Sonra o beyranın üzerinde bir böyle sıcacık bir katmer yiyeceksiniz. Sonra
Doymayacaksınız tabii. Sonra doymadıktan sonra ne yapacaksınız? Gideceksiniz nohut dürümü yiyeceksiniz. O nohut dürümünü böyle afiyetle yedikten sonra... Tabii güne başlama bunlar. Daha güne başlıyoruz yani. O yüzden tabii siz benim gibi yapmayın ya. Ben Antep'e gittiğim zaman gerçekten saat 5'te 6'da uyanıp... bu yeme işlemlerinin hepsine başlayıp güne devam ediyorum. O yüzden... yani sonuç ortada. Yani siz de aynı sonuçlara maruz kalmamak için bence bunları yapmadan da tatlı tatlı, güzel güzel, az az. Yani bende sık sık kısmı var, az az kısmı yok. Yani o az az sık sıkı

Hayatımızda böyle oturtamadık. Olsun, biz de yeşil zeytin piyazımıza, yeşil zeytin salatamıza hemen devam edelim. Taze soğanlarımızı ince ince doğradık. Şimdi hemen maydanozlarımızı doğrayacağız. Bu arada reçelimiz kaynamaya devam ediyor. Üzerinde köpükler oluşuyor. Birazdan o köpükleri alacağız çünkü daha berrak, daha güzel ve bir görüntü ortaya çıkmasını istiyoruz. Bunu bir kevgir yardımıyla da alabilirsiniz, bir tülbentle de alabilirsiniz ya da tahta kaşıkla da alabilirsiniz. Reçel yaparken mutlaka tahta kaşık kullanmayı tercih edin. Tahta kaşıkla tek yöne doğru çevirmeyi tercih ederseniz reçeliniz daha güzel ve daha lezzetli olacaktır. Bakın gördüğünüz gibi şu üzerinde oluşan köpükleri biz hemen alalım. Evet, karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi şurada bir tane soğanımız kalmış. O soğanımızı da doğrayalım ki o bizim arkamızdan üzülmesin. Evet, soğanlarımızı, maydanozlarımızı doğradım. Belirttiğim gibi çok basit, çok keyifli ve çok lezzetli bir tarif bu. Yeşil zeytinlerimizi ekliyoruz. Üzerine nar ekşisini ekleyeceğiz. Üzerine hemen zeytinyağımızı ekliyoruz. Bol zeytinyağlı. Antep'te olmazsa olmaz pul biber. Tuzunu da ekleyelim. İyice karıştıralım. Dediğim gibi çok basit, çok güzel ve çok lezzetli bir tarif bu. Hani maydanoz yemek istiyorum ama bunu nasıl yiyeceğim, nasıl yapacağım diyorsanız hemen bir yeşil zeytin salatası yapın. Gerçekten bir tuzunu kontrol edelim, bir lezzetini kontrol edelim. Nasıl olmuş mu olmamış mı bir bakıyor olalım. Gerçekten çok güzel. Tam kıvamında. Hemen piyazımız hazırlandı. Reçelimizi kontrol edelim. Reçelimiz de yavaş yavaş olma haline geliyor. Hemen daha aromatik olsun diye çubuk tarçınımızı ekleyelim. Şimdi şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için yarım limonumuzu da ekleyeceğiz. Yarım limonu ekledikten sonra biraz önce belirttiğim gibi reçelinizi metal kapaklı cam kavanozlara koyarsanız yaklaşık bir yıl boyunca hiç bozulmadan saklayabilirsiniz. Hemen yarım limonumuzu da ekliyoruz. Şöyle bir karıştıracağız. Birazcık daha pişirmeye devam edeceğiz. Ve reçelimiz hazır olacak. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Denedikten sonra mutlaka Instagram'dan bana yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Reçelimiz hazır. Afiyetle yiyebileceğiniz hale geldi. Burada yeşil zeytin piyazımız da hazırlandı. Bunun da kahvaltınızın vazgeçilmez bir lezzeti olacağına ben eminim. Bugün size portakal reçeli ve yeşil zeytin piyazı yaptık. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ben Türev Uludağ. Bugün size çok basit, çok güzel bir tarif vereceğiz. Ne yapacağız? Ev yapımı lor peyniri yapacağız. Hemen sütümüzü alıyoruz ve tenceremize yerleştiriyoruz. Sütü tencereye yerleştirdikten sonra sütü önce kaynamaya başlamasını sağlayacağız. Altını açacağız, kaynatacağız. Kaynattıktan sonra da böyle annelerimizin bir deyimi vardır. Sütü kestirmek dediğimiz. Sütü kestireceğiz ve öyle üzerinde partiküller oluşacak. Lor peyniri oluşuyor olacak. Çok basit, çok güzel ve çok keyifli bir tarif. Sütün ocağımızın altını yaktık. Sütümüz kaynayacak. Ben şu an pastörize süt kullanıyorum. Eğer sütünüz pastörize değilse, yani pastörize olmayan direkt hani direkt üreticiden aldığınız bir sütse eğer, önce sütü kaynatın. Sütü kaynattıktan sonra da yaklaşık bir saat boyunca kaynatmaya devam edin. Bu onun birazcık daha pastörize olmasını sağlayacaktır. Daha sonra da limonunu sıkarak sütü kestirin, lor peynirini elde edin. Sütümüzü koyduk, şimdi sütümüzün kaynamasını bekleyeceğiz. Sütümüz kaynama aşamasına geldi. Gördüğünüz gibi böyle köpük köpük oldu, iyice büyüdü. Hemen limonumuzu alacağız, ortadan ikiye böleceğiz, limonlarımızı sıkacağız. Yani sütümüzü kestireceğiz. Bu protein bakımından çok zengin olan bir tarif. Bunu 6 aydan sonra çocuklarınıza ek gıdaya geçtiğiniz zaman doktorunuza tabii ki danışarak yedirebilirsiniz. Örneğin bizim çocuğum, ya biliyorsunuz benim oğlum var. Oğlumun süt alerjisi var. O yüzden şu an eşim peynir, süt, bu tarz ürünler yiyemiyor. Yani o yüzden bunları doktorunuza danışırsanız size daha güzel ve daha net bilgiler verecektir. Ama protein bakımından çok zengin, besleyiciliği çok fazla olan bir peynir elde edeceğiz. Hemen limonlarımızı sıkıyoruz. Bunun yerine sirke de kullanabilirsiniz isterseniz ama ben burada limon kullanacağım. Dediğim gibi sütü pastörize edilmiş süt kullandığımızdan dolayı sadece bir taşım kaynattıktan sonra işlemlerimizi yapmaya başladık. Şimdi burası çok eğlenceli. Mutlaka bunu çocuklarınızla birlikte yapın. Şimdi bu sütün içerisinde bu limonu ekleyeceğiz ve süt böyle partiküllere ayrılmaya başlayacak. Çok heyecanlı. Hemen başlıyoruz. Yavaş yavaş kaynatmaya devam ediyoruz. Bakın, süt kesildi. Üzerinde yavaş yavaş partiküller oluşmaya devam ediyor. Bu oluşan partiküller aslında lor peyniri. Bu besleyiciliği bakımından gerçekten çok lezzetli. Besleyiciliği bakımından çok yüksek, tadı bakımından da çok lezzetli olan bir peynir. Şu an tuzsuz lor elde ediyoruz. Bunun içerisine tuz atarsanız da o da tuzlu lor olacaktır. Tuzlu loru da bunu daha uzun süre kullanmak isterseniz, tuzlu lor elde ederseniz daha uzun sürede kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada partiküllerine ayrıldı. Şimdi birazdan üzerinde oluşan bu peynirleri alacağız ve altında bir peynir altı suyu olacak. Bu peynir altı suyu aslında çok değerli. Lütfen bunu atmayın. Bunu eğer bekletirseniz yemeklerinize, çorbalarınıza ekleyebilirsiniz. Çünkü orada protein bakımından çok zengin olan bir su var. Dediğim gibi bunun her şeyinden, etinden, sütünden derler ya, her şeyinden aslında faydalanıyoruz. Bakın bütün partiküller ayrıldı. Ocağın altını kapatıyorum. Şimdi lorlarımızı, taze lorlarımızı bir kevgir yardımıyla alıyoruz. Bütün peynirleri aldıktan sonra eğer kaynatmaya devam ederseniz lor yapımı devam edecektir. Bir miktar daha lor çıkacaktır. Biraz önce belirttiğim gibi peynir altı suyu gerçekten çok önemli. Şu an çok moda olan ve çok fazla tüketilen bir şey var, probiyotikler. Bu peynir altı suyu probiyotiklerin yapımında da kullanılıyor. Kalan parçacıkları da alıyoruz. Şöyle suyunu birazcık süzdürelim. Çok kısa sürede tüketmeniz gerekecek bunu. Eğer biraz önce de belirttiğim gibi süreyi uzatmak istiyorsanız mutlaka bunun içerisine tuz ekleyin.
1: tuz eklediğiniz zaman süreyi uzatacaktır. Şimdi burada lor peynirimizi elde ettik.
0: Peki bu lor peyniriyle ne yapalım? Hemen Trakya bölgesinde özgü olan ekşi mikli biber tarifi verelim.
1: Şunu kenara kaldıralım. Peynir altı suyumuzu kenara kaldırdık. Tavamızı aldık.
0: Hemen bununla birlikte neler yapabiliriz gösteriyor olalım. Genellikle bu Trakya bölgesinde tüketilen bir tarif aslında.
1: Ekşi mikli biber çok keyifli, çok güzel, yapımı çok kolay olan lor peyniriyle de inanılmaz yakışan bir tarif.
0: Burada sivri biber kullanacağız ve dolmalık biber kullanıyor olacağız. Ekşi mikliye nitelendirilen şey aslında lor. Yani o sütün içerisinde ekşi bir şey koyulduğu zaman süt kesildiğinden dolayı da ona ekşi mik adını vermişler. Bu aslında lor, özünde lür. Lür böyle günümüzde Türkçe ile birlikte Türkçeleşerek lor haline gelmiş.
1: Hemen biberlerimizi ince ince ya da kalın kalın nasıl isterseniz. Buradaki amaç biberlerle lor peynirini doğru bir şekilde karıştırıyor olmak. Çok lezzetli, çok güzel ve çok keyifli bir tarif. Dediğim gibi Trakya bölgesinde çok fazla yapılıyor. Benim de çok sevdiğim lezzetli tariflerden birisi. Hep bahsediyorum, ülkemizin dört bir yanında çok güzel lezzetler var. Gerçekten çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Yeme içme bakımından bu kadar zengin olan bir ülke var mı? Aslında bilmiyorum. Yani dünyada Fransızlar evet, dünyanın en önemli 5 sosundan 4'ünü elde etmişler ama yani bizim ülkemizdeki lezzetler gerçekten bir başka.
0: Dolmalık biberlerimizi doğruyorum. Birazdan bunları kızartacağız ve elde etmiş olduğumuz taze lorumuzla birlikte inanılmaz güzel, basit, lezzetli bir tarif ortaya çıkaracağız. Sivri biberleri de doğrayacağız. İsterseniz sivri biberleri ince ince de doğrayabilirsiniz. Ya da ben biberleri fark ettiyseniz büyük büyük doğradım. Bunları da büyük büyük doğrayalım. Hemen şöyle içlerini alalım. Bir bıçak darbesiyle ortadan ikiye ayrılıyor.
1: Kahvaltıda yeni şeyler denemeyi ben çok seviyorum. Yeni lezzetler denemeyi çok seviyorum. Yani güne başladığımız öğün olduğundan dolayı kahvaltı gerçekten iyi beslenip keyifli, lezzetli şeyler yiyor olmamız bizim için önemli.
0: Ya bir de bunun bir duygusal bir yanı da yok mu sizce de? Yani hani çünkü güne başladığınız öğün olduğundan dolayı işte şimdi herkes de öğle yemeği yiyebiliyorsunuz. İşte akşam yemeği yiyebiliyorsunuz ama kahvaltı öyle bir öğün değil. Yanınızda sevdiklerinizin olduğu bir öğün. Sevdiklerinizle birlikte yapmak istediğiniz bir öğün. O yüzden bu bence onu daha da özel kılıyor. Bu kadar biber yeterli olacaktır. Hemen ocağımızın altını yakıyoruz. Ayçiçek yağı kullanacağız. Şimdi biberlerimizi kızartacağız. Biberlerimizi kızarttıktan sonra üzerine ekşimi yani lor peynirini ekliyor olacağız. Çok güzel, çok basit, çok da lezzetli bir tarif olacak. Ben biraz üzerine böyle pul biber gezdiriyor olacağım. Dilerseniz bu lor peynirini sade bu şekilde de yiyebilirsiniz. Dilerseniz bunun içerisinde kekik, nane, pul biber atıp renklendirip sadece yani diğer başka bir tarifle özdeşleştirmeden de bu şekilde de tüketebilirsiniz. Dediğim gibi protein bakımından çok zengin ve çok besleyici olan bir lezzet. Hemen yağımız yavaş yavaş kızgınlaşıyor. Biberlerimizi yavaş yavaş ekleyelim. Bu tavaya şimdilik bu kadar biber yeterli olacak. Biberler kızaracak. Üzerine de ekşi mikliğimizi ekliyor olacağız. Biber kokusu çok güzel değil mi sizce de? Böyle burnuna keyifli keyifli geliyor. Bir şeyler piştikçe farklı bir özde doğru evriliyor. Buna isterseniz sarımsak da atabilirsiniz. Sarımsak attığınız zaman farklı bir lezzete doğru evrilecektir. Biberleri kızarttıktan sonra belirttiğim gibi lor peyniri üzerine ekleyeceğiz. Hem acı hem tatlı bir biber kullandık. Lor peyniriyle birlikte karıştırınca çok lezzetli bir tarif ortaya çıkacak. Biberlerimiz iyice kızarıyor. Trakya bölgesinin inanılmaz güzel, lezzetli bir tarifi bu. Trakya deyince benim aklıma aslında hep böyle güzel, eğlenceli, keyifli insanlar geliyor. Ya bir deyim var belki siz de biliyorsunuzdur. Hani gökyüzünde düğün olsa merdiven

dayarız sıkarız diye bir deyimleri var Trakyalıların. Gerçekten çok eğlenceli ve çok güzel insanlar. Bir müzik duydukları zaman yerlerinde duramayıp oynayan keyifli insanlar. Benim tanıdığım Trakyalıların hepsi böyleydi. Eminim sizin tanıdıklarınız da böyledir. Ülkemizin aslında dört bir yanında böyle birleştirici ve güzel özellikleri olan insanlar var. Karadeniz'in farklı bir insanı var, Adana'nın farklı bir insanı var, Trakya'nın farklı bir insanı var. Ama yurdumuzun insanların hepsi bambaşka özellikleri ve bambaşka güzelliklere sahip. Ve bunların farklı dilleri de var aslında. Böyle kendince lehçeleri de var. Yani çok fazla kullandıkları şeyler var. Kızan gibi, işte kopil gibi. Böyle birlikte eğlenceli bir şekilde kullandıkları deyimler var. Bu arada biberlerimiz iyice kızardı. Hemen ben buna taze lor peynirlerimizi güzelce ekliyorum. Suyundan gelmesin diye çabalarken şurada alalım. Evet, böyle daha rahat oldu.

Biberlerimizi iyice pişirmeye devam ediyoruz. Kahvaltının birleştirici özelliği olduğunu sabahtan beri anlatıyorum. Ya şöyle ki birleştirici bir özelliği var. Benim hayatımı bile değiştirdi. Ben eşimle kendi dükkanımızda tanışmıştım. Bizim dükkanımızda. Gerçekten çok güzel ve çok keyifli bir hikaye. Bir gün mutlaka bunu size anlatacağım. O yüzden hayatınız bir kahvaltıyla değişebilir. Hemen biberleri iyice kızarttık. Lor peynirini iyice pişiriyoruz. Şimdi birazcık renklendirelim bunu. Pul biber ekleyelim. Şimdi tuz atmamıştık hiç biliyorsunuz lor peynirine de. Hemen tuzumuzu da atalım. Biraz daha pul biber ekleyelim. Biliyorsunuz ben acı seviyorum. Bakın görüntüsü çok güzel oldu. Çok lezzetli görünüyor. Birazcık daha pişirelim. Birazcık daha pişirdikten sonra inanılmaz lezzetli ve inanılmaz güzel bir sonuç ortaya çıkacaktır. Ocağımızın altını kapattık. Çok sıcak ama o kadar güzel görünüyor ki ben bunun mutlaka tadına bakmalıyım. Hemen lor peyniriyle biberimizi aldım. İyice üfleyelim ki sonra ağzımız yanmasın. Ben yemek yemeyi çok seviyorum. Bunu fark etmişsiniz, bunu biliyorsunuz. Bir gün Kapadokya'ya gittik, hiç unutmuyorum. Testi kebabı geldi önümüze. O kadar güzel görünüyor ki ya, yememek için duramıyorum. Tabii kırdılar hemen, verdiler. Ben o heyecanla hemen yedim. Ya, ağzım öyle bir yandı ki gerçekten hani o anı hiç unutamıyorum. Üç gün boyunca, bütün tatil boyunca ağzım yanık bir şekilde devam etti. O yüzden siz olun, yediklerinize dikkat edin. Muazzam. Çok lezzetli. Acısı çok güzel. Birazcık pul biber ve tuzla birlikte çok güzel renklenmiş durumda. Ve lor peynirimiz, ekşimikli biberimiz hazırlandı. Bu lezzetli tarifleri umarım evinizde afiyetle deneyip yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün yeni meslekler öğrenmeye, bir gün bir yerlerde çalışmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün ne yapacağım dersiniz? Balıkçı olmaya karar verdim. Ama denizde değil, karada. Her işin kendine göre bir zorluğu var ya, en zor işlerden bir tanesi de bu olsa gerek. Efendim, eğer hava şartları müsaade ederse denize de çıkacağım önümüzdeki günlerde. Aklıma ne geldi? Balıkçı Azize vardı, hatırlar mısınız? Türkan Şoray'ın canlandırmış olduğu

Karakter işte bu şapkayı da falan taktım böyle uyum sağlayayım diye. Hatırlamak ister misiniz? O zaman hatırlayalım. Biz arkadaşlarla balıkçılık yaparız. Ekmek parası da

0: 5 kilo alsana, 3-5 kilo alsana.
1: Efendim, ben çok fazla bekletmeden Köksal abinin yanına gideceğim ve balıkçılık öğreneceğim. Hadi buyurun başlayalım.
2: Tuğba, şu an şok olmuş durumdayım.
1: Efendim, Küçükçekmece'de çok güzel bir balıkçıdayız. Çok zengin bir tezgahı var. Almanyalardan geliyorlar efendim buraya. Coşkun abimizin yerine geldik. Ben bugün Köksal abiyle çalışacağım. Efendim hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş geldiniz. Misafir misiniz bugün? Çalışacağız inşallah.
1: Misafir miyim, çırak mıyım? Orasını hiç bilmiyorum. Köksal abimin gözleri mükemmel. Böyle masum mavi. Çok kızmayacakmış gibi görünüyor. Ama bakacağız. Başlayalım abi.
3: Başlayalım.
1: Ne yapacağız? Hadi. Bana bugün neler yaptıracaksın?
3: Efendim bugün normal olayın akışına göre balık satacağız. Yani de, bu arkadaşlar ne iş yapıyorsa sen aynı işi yapacağız.
1: Güzel.
3: Başka yapacağım bir şey yok. Balık sat.
1: Ayıklama?
3: Balık yıkayacaksın.
1: Eyvah.
3: Kasa kaldıracaksın, yere koyacaksın. Yani bu işi yapacaksın.
1: Yapacağız artık. Buraya geldik. Ha. Artık yapacağız.
3: Bir şekilde
1: yapacağız.
3: Yapacağız.
1: Tamam. Hadi buyurun başlayalım.
3: Başlayalım hadi. Buyurun, buyurun efendim. Balık satalım size.
1: Ne yapıyorum abi?
3: Evet Tuğba'cığım, önce şeyden başlıyorsun. Balıkları ıslatmaktan başlıyorsun. Balıkları ıslatacaksın.
1: Niye ıslatıyoruz abi?
3: Balıkları ıslatmazsan balıklar kurur.
1: Tamam.
3: Kurumayacak.
1: Of, suda buz gibiyim. Ne yapacağım, şöyle mi?
3: Şöyle, at elinle at, böyle ha? Şeyle fırlat.
1: Şöyle. Olmadı abiler, sizi ıslatacağım.
3: Millet ıslatmam.
1: Şey, müşteri
3: ıslatıyor. Yapma böyle. Bak şöyle yapacağız.
1: Bir yap, bir
3: şöyle.
1: Sen mi?
3: Parmakları açıyorsun. Bak şöyle.
4: Kendin... Yapma, ben canlıyım zaten.
1: Abi tamam, Coşkun abi.
3: Az, çok su koyma. Az suyla.
1: Az tamam. Suyla. Ben olayı çok yanlış anladım.
3: Şu parmağın, üç parmağın.
1: Abi her şeyin bakayım. Bir tekniği
3: bir
1: olur
3: bakayım.
1: Ya.
3: Gene bakayım.
1: Şöyle. Bir dakika, şöyle.
3: Baba, bak iki baş parmakta, şu işaret parmağı
1: açıyorsun. Tamam, şöyle.
3: Bak, öbür parmakları da açıyorsun.
1: Böyle.
3: Böyle.
4: Yok.
3: Doğal olsun her şey.
4: Bak şöyle, şöyle bak şöyle. Bak
3: şöyle, bak. Öyle
1: yapamazsa da. Abi nasıl yapacağım? Bak orada. Herkes, herkes ıslandı.
3: Merhaba,
1: ben sürekli oynamak istiyorum.
3: Şöyle de yapabilirsin. Daha basit şöyle. Şöyle bak.
1: Nasıl edecek ya?
3: Dur bak, biraz şöyle yap.
1: Şöyle biraz bak. Sakince.
3: Ben basiti bu sana.
2: Bir su serpeceksin, olay oldu Tuğba.
1: Ya benim bir tek noktaya gidiyor. Niye öyle?
3: Ama işte ya normaldir ya. Tek noktaya...
1: Ya şunu yapmanın bile bir stili var. Biliyor musun yani, sevgili seyirciler?
3: Yani.
1: Abi ne istiyorsun? Ne lazım?
3: Çinekop.
1: Çinekop mu? Verelim
3: sen
1: hemen.
3: Çinekop ver orada. Al kav eline. Elinle, elinle, elinle. Ellerin balığı alışsın artık.
1: Kaç kilo abi?
3: Bir kilo yap, bir kilo yap. Hadi abla, abiye.
1: Hemen.
5: Balık olsun ama.
1: Ha?
5: Parlakından seç.
1: Parlaklardan.
3: Hepsi parlak balıklarımızın. Hepsi parlak.
1: Ya bizde hepsi parlak ya.
3: Yapma.
2: Esnaf ol Tuğba.
3: Bu yeni elemanımız.
1: Çıkmaz mı?
3: Hadi al, iki tane daha. İki tane daha.
1: Aa, saymış bir de bak. Görüyor musun? Saymış. Hadi şunlar da benden olsun.
3: Memiş.
1: Hemen tartıyoruz şimdi.
3: 2 kilo 100 gram olsun. Fazla fazla.
1: Hadi, hadi bu...
5: Vallahi helal olsun.
1: Hadi bu 100 gramı da benden olsun.
3: İlk kilo bugün.
1: Bunları şimdi ayıklamaya gönderiyoruz.
5: Evet, sağ ol.
1: Ne güzel, insanlar ne güzel çalışıyor. Evet, Köksal abi.
3: Evet, çinekopu sattın.
1: İlk
3: çift tane yaptın.
1: Evet, evet, bak ben buraya geldim. Evet. Hemen burası böyle fıkır fıkır oluverdi. Neden? Çünkü ben çekiyorum insanları kendime.
3: Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Evet abicim, ne istersin? Almanya'dan gelen abi sen miydin? İşte bu. Evet, ne istersin? Sana ne verelim? Ne vereyim abime?
4: Kalkan almak istiyorum ama.
1: Kalkan?
4: Evet, kalkan.
1: Ay ben ona dokunamam.
4: O zaman cumbo olsun. Cumbo karides. Ona hiç dokunamazsın.
1: Karides mi?
4: Evet. O da...
1: Bunu.
3: Ya sen tamam. En zorunu istiyorsun bu kızdan. Daha yeni günü bugün.
1: Kalkan fazla... balığına bakın. Nuslu
3: fazla
1: keseri gibi.
3: Bugün,
1: kalkan balığına bakın.
3: Babacığım tut.
1: Buradan.
3: Şuradan. Şöyle şuradan tut. Şöyle tut buradan. Şöyle al. Tamam mı? Böyle kaldır bakayım. Tut, sıkı tut. Sıkı kaldır. Sen yaparsın, becerirsin. Ha?
4: Balığın babası bu.
3: Evet, balığın babası bu.
4: Balığın babası.
3: Gel bakalım kaç kiloymuş. Al kabını da al Tuğbacığım.
1: Elimden düşürmeyeyim de. Ne kadar geldi burası?
3: Bu 1 kilo
1: pazarlık
3: 850
1: yapalım. 1 kilo 850 gram gelmiş
4: tamam,
1: abi.
4: Alalım.
3: Güzel. Çarpalım. Tuğbacığım kaç para yazıyor bu?

0: 276 lira.
1: Evet. 275 yaparım.
0: 275 olsun sana.
1: Tamam. Ver arkaya.
0: Tamam, verip geliyorum.
2: Yalnız Tuğba balıkçılık iyi de hesap yaparken fark ettim. Matematik zayıf belli.
0: Köksal abi tumuzumla devam ediyorum ben. Evet, öyle müşterilerimiz mi? Geliyor yavaş yavaş. Hoş geldiniz abi.
1: Abi geldi. Abi geldi.
0: Hamsi mi?
3: Evet.
0: Tamam, ne kanı?
3: Taze varsa alacağım.
0: Taze, evet. Hep taze.
1: Tam adrese geldi. Tamam.
3: Kilosu ne kadar?
0: Kilosu ne kadar abi?
1: 20 lira olur, 20 lira.
0: 20 liraya veririz sana.
2: Hay maşallah hamsilerimize. Hepsi iri, hepsi taze taze.
0: Sana ayıklayayım abi bunu?
3: Ayıklanacak tabii.
1: Abi yenge ayıklamıyormuş evde, o yüzden.
0: Tamam, biz hemen ayıklayıp veriyoruz sana. Biraz vaktini alacağız ama sana bir çay ikram edelim orada.
2: Tuğba sen de geçsen artık ayıklama faslına diyorum. Ne dersin, daha iyi olmaz mı?
1: Tuğba salak mısın?
0: Salak mı?
1: Salak mı? Ben diyorum niye böyle aksi iş yapıyorsun?
2: Solak değil, sağlak da olsa Tuğba'nın işleri aksidir Köksal abi.
0: Evet, benim için ilk olacak bir şey bu balık ayıklamak. Abi ben normalde aldığım zaman ayıklatıyorum. Çok vaktim olmadığı için buna. Nasıl yapacağım? İlk defa hamsi şimdi ayıklıyorum.
1: Hamsiyi tuttun elinden.
0: Hamsini böyle kafasını buradan böyle...
1: Kafayı koparttın mı böyle çekiyorsun. Şöyle elinden çekiyorsun. İşte bu. İşte bu. Bu kadar.
0: Böyle.
1: Bu kadar pırıl pırıl bak attın suya.
0: Ha, bu.
1: Attın suda yüzecek.
0: Böyle hamsinin kafasını tutayırım. Heh. Burada ha buradan koparayım. Böyle koparayırım. Sonra efendim şuradan şöyle içinden ne varsa alayırım.
1: Sen çok başarılısın maşallah.
0: Gerçekten.
1: Tabii evet, senden balıkçı olurmuş ya.
0: Balıkçı Azize.
1: Azize.
0: Balıklarım taze deri alıp yiyip doysana. Balıklarım taze deri alıp yiyip doysana. Bir kilodan ne çıkar? Oh, oh bey amca, 3-5 kilo alsana, 3-5 kilo alsana. Nasılım abi?
1: Kaptırdı kendini maşallah. Alıştı da, alıştı da.
0: Alıştım da buraya bir yerden sonra.
2: Alışır Tuğba iş eğlenceliyse, hemen alışır Köksal abi.
0: Ben onu biraz bunu yerine, yanlış yaptım.
1: Şimdi ben onu tamir ederim, bunun kılçığını çıkartırım ben. Bak oldu yine bu. Kılçıksız oldu, daha güzel oldu.
0: Oldu, ha, oldu sana. Buyur. Evet, kılçıksız evet. Ayıklamışım ben.
1: Evet, sen daha
0: işim
1: zorunlu yapıyorsun.
0: İşim daha zor benim. Benim içimde şarkı çalıyor Köksal abi, duyuyor musun?
1: Evet, kıpırdıyor belli. Bir şeyler kıpırdıyor da ben anlayamadım, tamam odur.
0: Benim demek. İçimde şarkı çalıyor, ben hep böyle çalışıyorum.
1: Tamam.
0: Eğlenceli hale getirmeye
1: öyle
0: çalışıyorum.
1: Öyle olacak tabii. Ama biraz hızlan biraz, Azize öyle şey. Azize.
0: Azize.
1: Biraz hızlı çalışalım biraz. Böyle olmaz ki ya. Yapma böyle ya.
0: Gel abi gel.
1: Yapma.
0: Böyle balığın tazesi burada.
1: Akşama kadar bir kilo hamsiyle uğraşırsak burada iş bitmez. Ho.
0: Ama bak nasıl hemen elim alıştı.
1: Hızlı hızlı bak ben de yardım
0: bak,
1: ediyorum
0: nasıl
1: sana.
0: Nasıl elim alıştı hemen?
1: Sen şarkı söylemekten çalışamıyorsun ki nasıl yapacağız bu işi? Yapma böyle ya.
0: Balık zamanı ne zaman? Ne zamanları çıkıyorsunuz demiş. Kameraman arkadaşım Ayberk böyle cep telefonuna yazıp yazıp bana okutuyor abi. Ne zaman balık zamanı?
1: Balık.
0: Elinde kılçık var.
1: 9. aydan 4. aya kadar balık gelir. Haydi, haydi hızlan
0: haydi,
1: biraz.
0: Haydi,
1: haydi. Haydi, hızlansın biraz ya.
2: En sonunda Köksal abiyi de kızdırdın Tuğba. Aferin.
1: Al bu kirazdan kalmaz birazdan. Hey baba.
2: Al bu kirazdan kalmaz birazdan.
1: Ellerin üşüdü mü ellerin?
0: Üşüdü.
1: Yapma.
0: Nasıl temiz ayıklıyorum.
1: Haydi,
0: vallahi.
1: Haydi hızlan. Haydi. Bak hala oynuyor bu ya. Bundan zor çalışacak bu. İçindeki yok. Müziği bir sustursak bunun.
0: İçindeki müzik hiç susmasın abi.
1: Susmasa. Tamam baba geliyor, geliyor.
0: Geliyor abi ya. Akşama daha çok var, pişirirsiniz ya.
1: Ya akşama çok var ama başka müşteri de sırada bekliyor.
2: Mis gibi koktu Tuğba. Sen de aldın mı kokuyu?
0: Köksal abi, hamsi ayıklamayı tamamladım tamam. Ben ama... Ellerim balık kokay.
1: Ya burası güzellik merkezi değil. Buraya çalışmaya geldim sen. Yapma böyle şey ya.
0: Saçım falan bir daha aldın mı acaba?
1: La ilahe illallah ya. Olmaz ki böyle ya. Senden güzel sorun çalışacağız gibime geliyor yani. Haberin olsun.
0: Vay her şey güzel gidiyordu. Ama şu söylediğim cümleden sonra...
1: Yapma böyle işleri. Abi barışırız.
0: Barışırız Köksal abi. Barışalım gel.
1: Barışalım. Bir ya barışalım.
0: Sen abimsin, büyüğümsün.
1: Müşteri de geldi. Müşteri de bak bu arada yani. Para da lazım.
0: Hoş geldiniz. Efendim ne istersiniz? Ne verelim size? Olta sarı kanat.
1: E işte bu ya.
0: Sarı kanat var, lüfer var, çupra var, çinekop var, güzel hamsimiz var. Barda var.
2: Öğrendim bu işi Tuğba.
0: Hadi bakalım.
1: Hadi bakalım ben.
0: Hadi bakalım.
1: Oynama dalma. Boşuna yavlarma be. Tat bakayım, 2 kilo yap bunu. Hadi yavrum.
0: Ekmek
1: hadi.
0: Parası be abi.
1: 2 kilo yap.
0: 2-200 geldi.
1: Tamam. Çıkarma.
0: Tamam. Tamam hadi, 2 tanesi de bizde.
1: Olsun aferin.
0: Bunu ayıklamaya gönderiyorum.
2: Maşallah Göksal abimizin de gönlü zengin, sağ olsun.
0: Al bu kirazdan, kalmaz birazdan.
1: Hamsi hopa almayana sopa ha.
0: Aa ne güzel.
1: Haydi bağ, sesin çıkmıyor, duymuyor kimse.
0: Ne diyecektim unuttum. Hoş geldiniz.
4: Merhaba.
0: Merhaba, ne istersiniz?
4: Ne alalım, ne tavsiye edersiniz?
0: Vallahi çok güzel. Çinekopumuz var, az önce sattık 2 kilo. Ondan sonra sarı kanat var, hamsi var. Çupra var, her şey var. Ne isterseniz. Tavada mı yapacaksınız, ızgara mı?
4: Evet. Izgara yaparız.
0: Izgara abi ne önerelim?
1: Sarı kanat verebiliriz.
0: Sarı kanat mı verelim?
4: Balıklar her zaman taze, güzel olur.
0: Evet, benden daha çok biliyorsunuz.
2: Tuğba, senin mutfakta aran yok ki bilginde olsun. Evde varsa yoksa yumurta makarna.
1: Sula, sula, hepsini sula. Şunları da vur.
0: Bu da.
1: Tuğba, onları da.
0: Bunları unuttuk.
1: Ha, onları unuttun orada tabii. Müşterilere bakmaktan, balık satmaktan maşallahın var.
0: Ama bir şey söyleyeceğim, bereketli olmadı mı?
1: Çok güzel oldu, onda şüphe yok. Biraz daha erken gelseydin, evet, biz ciroyu kırmıştık ama sen bugün... bellik işte, ne yapacaksın? Gençler böyle artık.
0: Ne yapacaksın abi? Oraya yetiş, buraya yetiş. Memnun musun benden
1: Allah
0: peki?
1: Allah razı olsun, çok memnunum. Biraz erken gelsen iyi olurdu. Hani sinirleniyorum, kızamıyorum bile yani.
0: Ha, niye çok... kızamıyorsun bana, neden kızamıyorsun?
1: Çok tatlı olduğun için kızamıyorum.
0: İşte bu. Anladım. Duymak istediğim şey buydu. Bunu zorladım.
1: Bugün Tuğba'yı misafir ettik. Çok da güzeldi. Çok da başarılıydı. Hakikaten de hiç beklemiyordum bu kadar başarı ama çok eli de yatkındı. Hamsiyi çok güzel ayıkladı. Müşterilere çok iyi baktı. Almayacak insanlar bile balık aldı. Yoldan geçen bile balık aldı diyebilirim. Ona çok teşekkür ediyoruz. Onu seviyoruz.
2: Teşekkür ederiz Göksal abi.
0: Hadi abicim çok teşekkür
1: ben
0: ediyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür
0: bana
1: ediyorum.
0: Göstermiş olduğun iyi niyet için.
1: Seni seviyoruz.
0: Abilik için, babalık için. Çok teşekkür ederim.
1: Ben de size teşekkür ediyoruz.
0: Efendim?
1: Size yardımcı olduğunuz için.
0: Elimden geldiğince.
1: Bir şarkı patlat da dinleyelim bari şu.
0: Balıklarım tazeleri alıp yiyip doysana. Balıklarım tazeleri alıp yiyip doysana.
5: Bir kilodan ne olur?
0: Oh oh bey amca. Oh. 3-5 kilo alsana, 3-5 kilo alsana.
1: Şarkı söylemek kolay mı Tuğba? Teşekkür ederim.
0: Efendim kolay mı sandın da ben bugün balıkçı olmaya çalıştım artık olabildiğince. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.

0: Karıma ne oldu?
1: Çocuğu sezeryanla aldılar. Bir kızınız oldu.
2: İçeri giremezsiniz.
0: Çocuğumu ne zaman görebilirim?
1: Ancak odasına alındığı zaman görebilirsiniz.

0: Ne oluyor?
1: Karakolda öğrenirsin.
2: Söyleyeceklerim bundan ibaret. Suçsuzum.
3: Oturun. Şahit Doğan Üstün'ü çağırın.
4: Şahit Doğan Üstün!

0: adınız, soyadınız ve mesleğiniz.
1: Adım Doğan Üstün. Komiserim.
0: Olay nasıl cereyan etti?
1: Soygunu bir telefon ihbarıyla öğrendim. Vaka mahalline gittiğimde, sonradan isminin Murat olduğunu öğrendiğim Murat Yıldırım'la karşılaştım. Ani olarak silahını ateşledi ve bacağımdan ağır şekilde yaraladı. Bana sıktığı kurşun diz kemiğimi ve sinirlerimi parçaladı. Bunun yüzünden sakat kaldım.
0: Sizi vuran Murat Yıldırım mıydı? Kat'i olarak gördünüz mü onu?
1: Yüzü sarı bir boyun atkısıyla sarılıydı. Gözlerinden tanıdım onu. Kara gözlerini unutmama imkan yok. Vurulmam kaçmalarına fırsat verdi.
2: Dünyada yalnız ben miyim kara gözlü? Ben o gece hastanedeydim. Karım doğum yapmıştı. Onun yanındaydım.
0: Oturun.
1: Suçlu yalan beyanda bulunuyor. Beni vuran kendisiydi. Yanılmama imkan yok.
0: Evet ama ortada suç delili tabanca yok. Sanık vekili, sizin soracağınız bir şey var mı?
3: Hepsi asılsız. Müvekkilimin uzaktan veya yakından soygunla hiçbir ilişiği yoktur. İddiaları şahitler ve göstermiş olduğumuz delillerle çürütmüş bulunuyoruz. Müvekkilim suçsuzdur. Sayın mahkeme heyetinden müvekkilimin beraat ve tahliyesini talep ediyorum.
0: Sanık Murat Yıldırım, avukatının söylediklerine ekleyecek sözün var mı?
2: Hayır efendim, ilave edecek hiçbir şeyim yok.
0: Karar için duruşmaya 5 dakika ara verilmiştir.

Oturun. Karar. Sanık hakkında ileriye sürülen iddiaların delil yetersizliği sebebiyle Murat Yıldırım'ın tahliyesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

0: Sizleri çok özledim. Bana bir kızın oldu dendiği an sanki dünyalar benim olmuştu. Ama o anda polisler kollarıma yapışınca hayatımda ilk defa yaptıklarımın pişmanlığını duydum.
1: Bırak artık bu karanlık hayatı Murat. Bak, benden başka seni bekleyen bir de çocuğun oldu. Benim parada pulda gözüm yok. Bir lokma ekmekle vereceğin saadet kâfi bana.
0: Sana layık olmadığımı biliyorum.
1: Seni seviyorum Murat, bu hayatı bırakacaksın değil mi? Bak, kızımız da bırakmanı istiyor.
0: Seninle konuşacaklarım var.
2: Konuş bakalım.
0: Yalnız konuşmak istiyorum.

0: Hadi gel benimle. Söyle.
1: Tabancaya ihtiyacım kalmadı artık.
0: Manası ne bunun?
1: İşi bırakıyorum. Bundan sonra her şeye paydos.
0: Deli misin sen? Bol para, güzel kadınlar, bu tatlı hayat bırakılır mı hiç?
1: Sonu yok bunların.
0: Biz hızlı yaşamaya alışmışız oğlum. Yavaşlarsak sudan çıkmış balığa döneriz.
1: Kararımı verdim, ekmeğimi alnımın teriyle kazanacağım. Kızıma yedireceğim bir lokma ekmeğin haram paradan olmasını istemiyorum.
0: Son sözüm bu mu?
1: Evet bu.

0: Abi itelim mi?
1: Zahmet olmazsa.
0: Ne demek? Bu hurdayı ne zaman değiştireceksin abi?
1: Milli piyangodan para çıkınca. Sağ olun.
2: Bütün işlerimiz bitti, her şey tamam. Anneciğim, mumları neden yakmıyorsun?
3: Baban gelince yakacağız.
2: Ah, geldi işte! Hoş geldin babacığım!
1: Hoş bulduk yavrum.
3: Hoş geldin.
1: Bak sana ne getirdim. Bil bakalım içinde ne var.
2: Bebek!
1: Aferin sana!
2: Ne güzel bebek! Teşekkür ederim babacığım! Hadi anne, yak bunları!
1: Hadi şimdi söndür bakalım. Yavrum,

0: Böyle güzel bir kız doğurduğun için bu da sana.
1: Babacığım! Teşekkür ederim.
0: Ha canım.
1: Baba! Hı? Bu bebeğin gözleri yatınca kapanıyor. Seninle bu oyunu oynayalım mı?
0: Oynayalım.
1: Kapat gözlerini.
0: Hayır, sen kapat gözlerimi.

0: Fabrikanın memurları parayı bankadan aldılar.
1: Yakası kürklü olan bizim Murat değil mi?
0: Hı? Evet o.

0: Bizim Murat soyacağımız fabrikada çalışıyor. Herhalde bizden evvel soygunu yapacak.
1: Murat Yıldırım mı?
0: Evet.
1: Öyleyse işimize çok yarar.

0: Ne arıyorsunuz burada?
1: Görüşmeyeli epey oldu, 4 yıl, seni özledik. Evine davet etmeyecek misin bizi?
2: Niye gelmişler, ne istiyorlar?
0: Bilmiyorum.
2: Onları içeriye almakla sözünü tutmamış oldum.
0: Merak etme, def ederim şimdi.
3: Benimle oynar mısın amca?
1: Oyun mu, ne oynayacağız?
3: Evcilik.
1: Evcilik mi?
0: Hadi kızım, sen annenin yanına
3: git. Peki babacığım. Alas mı anladık amca?
1: Güle güle kızım. Kızın sana benziyor, tıpkı sen.
0: Evime gelmemeliydin.
1: Ayıp ettin. İnsan arkadaşlarını böyle mi karşılar?
0: Niye geldiniz buraya?
1: Seni özledik, hatırını sormaya geldik, kabahat mı ettik yani? Nasıl, işinden memnun musun?
0: Allah'a şükür.
1: Kamyon şoförüsün değil mi?
0: Nereden biliyorsun?
1: Ortada, belli. Yazık oluyor sana, yazık! Senin böyle yoksulluk içinde yaşamana gönlüm hiç razı olmuyor. Dünyada o kadar çok para var ki, bunu elde etmenin usulleri de var.
0: Çalmakla mı?
1: Evet, çalmakla.
0: Ben bu işleri bıraktım.
1: Budalalık etme, bir gecelik iş, bir kasa açacaksın, hepsi o kadar. Karşılığında tam 50.000 lira alacaksın.
0: Pekala! Sen teklifini yaptın, ben de reddettim. Tamam mı? Hadi, çıkın dışarı! Hadi! Çıkın dışarı dedim, duymadınız mı? Defolun!

0: Patron. Tamam efendim. Murat'ın arabasının eşini buldum, dışarıda, orada.
1: Harekete geçin. Soygun ve cinayetin bütün şüpheleri Murat'ın üzerinde kalmalı.
0: Merak etmeyin.
1: Hadi bakayım.

0: Dükkanımız kapalı efendim. Bir arzunuz varsa yarın gelin.
1: Paraları ver. Ver paraları dedim. Hepsini. Hadi çabuk ol, çabuk. Ötekileri de ver. Çabuk, hepsini ver dedim.

0: Açılın kursa.
1: Tamam efendim.
2: Arabayı şehir dışında bir yere atın.

0: Bir dakika bakar mısın? Anlat bakalım olay nasıl oldu?
1: İki kişiydiler. Birini göremedim ama katili iyi gördüm. 30 yaşlarında, uzun boylu, siyah saçlıydı. Sırtında yakası koyun posundan deri bir ceket vardı. Kırmızı renkli eski bir arabayla kaçtılar. Bütün bildiğim bu kadar.
0: Telefon et.

0: Balistik muamelesini çabuk yapsınlar.
1: Emredersiniz.
0: Devam et.
2: Ha, bir ara katilin adı geçti. Pek iyi duymadım ama Musa gibi bir şeydi.
0: Nihayet yakayı ele verdi.
1: Gidip yakalayalım mı?
0: Hayır, göz hapsinde tutun. Daha yakalamayın. Zamanı gelince ben yakalarım.
3: Kat'i delil olmadan içeri atmayın çocuğu.
0: Balistik raporunu bekliyorum. O zaman kat'i bir şey olacak.
3: Sağlam delil istiyorum.
0: Süet, yakası beyaz köklü ceket, eski model kırmızı araba, adamın ismi Murat.
3: Murat mı? Raporda Musa yazılıydı. Dikkatli olun, hata yapmış olursunuz.
1: Paşa kapısında yaralamaktan ve silah taşımaktan 18 ay yatmış. 6 yıldır dışarıda.
0: Yine girecek.

0: neyi soymuşum bilmek isterim.
1: Yalnız soygun değil, cinayet de işledin. Bu sefer doğrudan doğruya dar ağacını boylayacaksın. Evet. Peki. Otur. Bekir'i en son ne zaman gördün?
2: 4 yıl önce.
1: İyi adamlar ne?
2: Onlar da 4 yıl önce.
1: Bugün soygununda hangisi yanındaydı?
2: Neden bahsettiğinizi anlamıyorum.
1: Soygunu yapanlardan birinin sırtında süet, yakası köklü ceket vardı. 1.84 boyunda, esmer, adı da Murat. Kırmızı renkli eski bir Studebaker arabayla kaçmış. O kadını sen öldürdün.
0: Hayır, hayır! Ben bu işlerden elimi çektim.
1: Bir müddet elini çekmiş gözüktün.
0: Her zamanki gibi tertip bu. Kafanı bana takmışsın, benden başka sabıkalı yok mu?
1: En sonunda hapı yuttun.
3: Anneciğim! Anne, babam neden gelmedi?
4: İşi var yavrum, bu gece gelmeyecek.
3: Anne, yarın gelir değil mi?
4: İnşallah.
1: Bu mu?
2: Hayır.
1: Bu mu?
2: Hayır.
1: Bu? Bu mu? Dikkatli bak.
2: Dikkat ettim, bu değil.
1: Emin misin?
2: Eminim, değil bu.
1: Peki, ışıkları yak. Sen, 4. bir adım öne çık. İyi bak ona, soygunu yapan bu muydu?
2: Hayır, bu olamaz.
1: İyi bak ona.
2: Bu değil.
5: Yeter Doğan! Bırakın gitsin!
1: Sen kal Murat!
6: Şahit suçlamadı, siz niye alıkoyuyorsunuz?
1: Tutukluluk müddetin daha dolmadı.
5: Doğan! Bırakın onu diyorum.
1: Serbestsin.
0: Bıktım artık bu hayattan! Bir soygun olunca hemen benim yakama yapışıyorlar. Ne kadar kaçsam, kirli mazim peşimi bırakmıyor.
4: Üzülme sevgilim! Sen kurtuldun, yuvana, aramıza döndün ya! Buna da şükür!
0: Görüyorsun ya, sabıkalı bir adamın karısı olmak kolay değil. Evlenerek senin de başını yaktım.
4: Ben memnunum hayatımdan.

0: Maalesef sizi işe alamayacağız. Prensip olarak sabıkalıları yanımızda çalıştırmayız.
1: 10 aydır burada çalışıyorum. İşimde ne kusur gördünüz?
0: Eğer eski bir kasa hırsızı olduğunu bilseydik, seni zaten işe almazdık. Kusura bakma ama sana verecek işimiz yok.
2: Allah rahatlık versin anneciğim.
3: Sana da yavrum.
4: Hadi bakalım. İyi geceler yavrum.
2: İyi geceler babacığım.
3: Niye üzgünsün?
4: İşimi de kaybettim. Kovdular beni.
3: Aldırma, başka bir iş bulursun.
4: Evet, başka bir iş. Oradan da başka bir iş. Gene Komiser Doğan gelsin, attırsın beni.
3: Allah büyük, göreceksin. Bunların hepsi geçecek.
4: Eskiden bu kadar koymazdı. O zaman evli değildim.
3: Benden evlendiğine memnun musun?
4: Hem de nasıl?
5: Maalesef boş yerimiz yok.

0: Fabrikada tam 2000 kişi çalışıyor.
1: Biner lira alsalar 2 milyon lira eder.
2: İçlerinde 10 bin lira alan mühendisler var, müdürler var.
1: Satışlardan gelen paraları da hesaba katmıyorsunuz.
0: Tahsil edilecek alacaklar, maaşlar ay başından bir gün önce bankadan çekiliyor.
3: Evet, demek ki her ayın son gecesi fabrikanın kasasında 5 milyon lira yatıyor.
0: Bütün mesele içeriye birinin sızmasında. Şöyle kedi gibi çevik birinin.
1: Elektrikten, telefondan anlayan bir adam.
2: Aynı zamanda usta bir kasa hırsızı.
3: Murat'la yeniden temas edelim.
4: Seni böyle üzgün görmek istemiyorum.
5: Ne yapayım yani? Sen işe başlıyorsun diye sevincimden gülüp oynayayım mı?
4: Uzun sürmeyecek bu iş. Sakın yaramazlık yapma. Babana sen bak, değil mi?
6: Peki anneciğim.
4: Murat, ben gidiyorum.
5: İyi ya, git.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı.

0: yıldır hep seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.

0: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
2: Sonra bir gün yardım istedim.
4: Hayatım o gün değişmeye başladı.
5: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
6: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
7: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.

0: Motive. Bakalım tezeni bitirebilecek mi? Nescafe 3'ü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tezeni yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe 3'ü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe 3'ü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. 3'ü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
6: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte...
5: Ne diyor?
7: Ay dilimin ucunda!
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben!
10: Botanik!
9: Abacus!
5: Kasa!
11: Marul!
5: Kumbara!
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara!
13: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
14: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
15: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
16: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
14: Demezdim.
16: O zaman bize müsaade.
14: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
17: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
4: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne?

0: Cinayet günü Bekir'in arabası Murad'ın evinin önünde durmuş.
1: Oysa Bekir'i 4 yıldır görmediğini söylemiş.
0: O gün beraberdiler. Bahse girerim ki cinayeti Murat işledi.
1: O halde elimizde yeteri kadar delil var. Bu raporla onu içeri atabiliriz.
0: Bu raporun şimdilik değeri yok. Ama ileride olacak. Nasılsa bir iş çevirecekler. Şimdi sessiz durduklarına bakma.

0: yatmadın mı daha?
1: Saat 12.
0: Kürk sahipleri geç döndüler. Çocukları bırakıp gidemedim.
1: Bırakamazsın tabii. Bırakamazsın.
0: Murat, ne olur kavga etmeyelim.
1: Yüzüğün nerede?
0: Çantamda. Köşk sahipleri bir aylık ücretimi peşin olarak verdiler. Al, sen de kalsın.
1: Senin olsun. O işi bırakacaksın.
0: Peki, sonra ne olacak? Evde oturup birbirimizi mi yiyeceğiz? Parasız ne yaparız?
2: Bu arabadan ancak jilet olur beyim.

0: Murat abi, misafirlerin geldi. Seni yukarıda bekliyorlar. Beni dışarı attılar.
1: Bakarım şimdi icaplarına.

0: geldin babacığım. Hoş geldin.
1: Çek elini çocuğumun üzerinden. Çek diyorum.

0: lan!
1: Durun, bırakın kavgayı!
2: Defolun evimden!
0: Biz sana yardım etmeye geldik. Senin düşmanın değil, arkadaşınız biz.
2: Öyleyse göster arkadaşlığını da 5.000 lira borç ver bana.
0: Ben iş adamıyım. Sen bana bir gece çalışacaksın, karşılığında tam 50.000 lira alacaksın.
2: Açlıktan ölsem bile çalmayacağım. Namusumla yaşayacağım.
0: Öyle ya! Nasıl olsa karın namusuyla çalışıp sana bakıyor.
2: Karımın adını ağzına alma!
0: Namus fazilet dersleri vereceğine git de bardan karını al oğlum.
2: Neler söylüyorsun sen?
0: Bana inanmıyorsan Şembar'a git, kendi gözlerinle gör.

0: Alçak, bana yalan söyledin!
1: Dur bakalım, ne yapıyorsun?
0: Teklifini kabul ediyorum. Soyguna iştirak edeceğim.
2: Ben de seni bekliyor, geleceğini biliyordum.
0: Avans olarak 10.000 lira isterim.
2: Yalnız paraya değil, silaha da ihtiyacın var. Al bakayım.
0: Bu benim eski silahım.
2: Soygun yarın gece.
3: Bu adama itimadım yok benim. Bizi ortada bırakabilir.
2: Bırakamaz. Eğer bırakır...

0: varsa, ona ne yapacağımızı size anlatayım. Evvela şunu...
1: İşte sana para! İstediğin bu değil miydi, ha?
2: Hayır, ben yalnız seni seviyorum.
1: Artık inanmıyorum sana.

0: Murat'ın arabasına benzer bir araba mı? Çalınmış bir araba mı? Peki, hemen geliyorum.
1: Araba terk edilmiş olarak burada bulundu. Bu da içinden çıkmış.
0: Ben emir verinceye kadar araba burada kalacak.
2: Peki efendim.
0: Siz de yanından ayrılmayın.
1: Başüstüne.

0: Ben Komiser Doğan, kocanız evde mi?
1: Evde.
0: Görebilir miyim?
1: Buyurun.
0: Merhaba.
2: Gene mi sen? Gene ne istiyorsun?
0: Seninle dostça konuşmaya geldim.
2: Pekala, buyur otur.
0: Bundan iki saat evveline kadar Kadıköy soygununu senin yaptığını zannediyordum.
2: Demek şimdi hakikati anladın.
0: Bu benim bacağımdan çıkan kurşun. Bu da Kadıköy soygununda ölenin. İkisi de çok benziyor. Aynı tabancadan atılmış. Bugün Çatalca yolunda senin arabanın benzeri bir araba bulundu. İçinde de bu çıkmış. Bir eşi de sende.
2: Ne demek istiyorsun?
0: Araba da ceket de seninkilerin eşi. Soygun ve cinayette bu arabayla bu ceket kullanıldı. Yani bu cinayeti senin üzerine yıkmak istiyorlar. Bekir mi yapıyor bu işleri? Onunla temas ettin mi son günlerde, konuş. Konuş diyorum sana. Bak Murat, bir yuvan var. O adamlar senin başını belaya sokacaklar. İşledikleri bu cinayeti sana yüklemek istediler. Eğer onlarla işbirliği yaparsan bu mutlu yuvan yıkılır. Hadi anlat.
2: Ben bir şey bilmiyorum.
0: Delikanlı, sana yardım etmek istiyorum. Sana bu işi kim yüklemek isteyebilir, söyle.
2: Ben hiçbir şey bilmiyorum.
0: Demek bir şey söylemek istemiyorsun. Eğer fikrini değiştirirsen bana telefon et.

0: Neden anlatmadın komiser beye her şeyi? Bizi mahvedecekler onlar. Onlara gitmeyeceksin, değil mi? Eğer beni biraz olsun seviyorsan git polise her şeyi anlat. Bekir'le iş yapmaktan vazgeç. Beni değilse bile yavrumuzu düşün. Bir hırsızın kızı olduğunu öğrendiği zaman bütün dünyası başına yıkılacak. Ömür boyunca mutlu olamayacak. Onun hatırı için gitme. Yapmayacaksın değil mi?
1: Bekir nerede?
2: Yukarıda.

0: Derdin ne senin?
1: Soygunda yokum ben.
0: Niye?
1: Beni yakmak istediniz.
0: Sözlerinden bir şey anlamadım.
1: Kadıköy soygununda kadını öldüren kurşun benim silahtan atılmış. Cinayeti bana yükleyip beni soyguna zorlamaktı maksadınız. Buna düpedüz namussuzluk denir.
0: Seni doldurmuşlar oğlum.
1: Gidiyorum. Bir daha önüme çıkarsanız sizi paramparça ederim.
0: Sana birkaç laf edeyim oğlum. Neler kaybettiğinin farkında değilsin. Pişmanlıkların sonunda fayda vermediğini biliyorsun. Sana son defa soruyorum. Bizimle beraber misin?
1: Yokum.

0: Ne oldu? Niye ağlıyorsun?
1: Kaçırdılar onu. Ayşe'yi kaçırdılar.
0: Kaçırdılar mı? Kim? Kim kaçırdı?
1: Bekir'in adamları.

0: Alo? Evet, burada, evet. Sizi istiyorlar efendim. Alo? Evet, kızım burada. Merak etme, çok iyi. Şu anda karnını doyuruyor. Malum ya, büyümesi için yemesi lazım.
1: Onunla konuşmak istiyorum.
0: Peki Murat, konuş kızınla. Bak, telefonda babam var, konuş bakalım.
2: Merhaba baba!
1: Merhaba yavrum.
2: Sen buradaki amcalarla oyun mu oynuyorsun?
1: Evet, oyun oynuyorum, iyi misin?
2: İyiyim babacığım.
0: Götür. Kusura bakma, seni kızının sesinden mahrum ediyorum. Ne mi istiyorum? Eğer bu geceki soygunu başarırsan, onu sana veririm.
1: Peki, ne istersen yapacağım. Yeter ki çocuğumu geri ver.
0: Ha şöyle, yola gel bakalım. Bu gece saat 3'te hareket ediyoruz.
3: Ne oldu?
1: Ayşe ile telefonla konuştum, merak etme.
3: Ne istiyorlar bizden?
1: Soyguna iştirak etmemi.
3: Başka çaremiz var mı?
1: Yok. Soygundan sonra İstanbul'da kalamayız. Beni sabah 4'te Yeni Kapı'da bekle. Çocuğu alır oraya gelirim.
3: Allah yardımcın olsun.

0: etrafı arayalım.
1: Şimdi öleceksin Murat. Cesedin burada bulununca soygunu senin yaptığını sanacaklar. Bize çok çektirdin.

0: Murat nerede?
1: Murat kaçtı patron.
2: Ne var, ne oldu?

0: Sizinle yalnız konuşmak istiyorum.
1: Gel benimle. Anlat bakalım.
0: Soygundan geliyorum. Gece Akay fabrikasını soyduk. Beni tevkif etmeye kalkma. Anlatacaklarım çok önemli. Bekir ve adamları kızımı kaçırdılar. Geri vermeleri için soyguna katılmamış şart koştular. Eğer bana yardım ederseniz Bekir ve çetesini yakalatırım size. Kendim de teslim olurum sonunda. Çaldığımız paralar bu çantaların içinde. Yeter ki kızım kurtulsun.
1: Peki ne yapmamı istiyorsun?
0: Söyleyeceğim yere yalnız geleceksin. Onları şüphelendirmemek gerek. İhbar ettiğimin farkına varırlarsa kızımı öldürürler. Onların hiçbirinde merhamet yoktur. Şimdi onlara nerede buluşacağımızı söyleyeceğim. Bana söz ver, yalnız geleceksin değil mi?
1: Söz veriyorum. Yalnız başıma geleceğim.
0: Bir telefon edebilir miyim?
2: Alo?
3: Ben Murat.
2: Telefon edeceğini biliyordum. Nasıl? Özledin mi kızını?
3: Sana bir şartım var.
2: Söyle, neymiş o?
3: Parayı teslim edeceğim. Yalnız buna karşılık kızımı isterim. Çocukla beraber bir saat sonra Yeni Kapı'ya sahile gel.

0: Evet buyurun. Hayır, Komiser Doğan Bey yoklar. Ben onun muaviniyim. Size bir yardım dokunabilir miyim?
1: Ben Murat Yıldırım'ın karısıyım. Kızımı kaçırdılar. Bekir ve adamları. Kocamın nerede olduğunu bilmiyorum.
0: Bize haber vermekle en doğru hareketi yaptınız.
1: Sahil yolunda, dalga kıranın yanındaki sandalların arasında bekleyeceğim sizi.
0: Olduğunuz yerde bekleyin, ben şimdi oraya geliyorum.
2: Nerede kaldı bu adam?

0: Çocuğum nerede?
1: Evvela paraları ver. Beni takip et.

0: İşte kızın.
1: Baba! Babacığım!
2: Kızım!
0: Şimdi seni gebertmeden önce en büyük acıyı tattıracağım sana. Evlat acısını. Hadi! Kızını ocağa atıp gözlerinin önünde cayır cayır yakacağım.
2: Hayır!

Çocuğu merak etme.

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar. Bazen ortalığı dağıtsalar da...
2: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok. Piril var.
3: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
3: Yeni Piril Ultra Güç.
4: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evine gelsin.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
2: Sonra bir gün yardım istedim.
4: Hayatım o gün değişmeye başladı.
5: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum. Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
6: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
7: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
8: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
9: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
10: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
9: Hiç gerek yok, piril var.
11: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
12: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
11: Yeni Piril Ultra Güç.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
15: Kral Şakir.
16: Armut piş ağzıma düş.
17: Dört arkadaşımızla birlikte.
16: Deydi ya. Ay dilimin ucunda.
17: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
16: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
17: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
18: Ben.
19: Botanik.
18: Abacus.
16: Kasa.
17: Marul.
16: Kumbara.
17: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
20: Süper Kumbara.
6: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
4: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
3: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
4: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
5: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
6: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
7: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
8: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
9: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
10: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
12: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt.

0: var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Trevoo da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
0: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
2: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
6: Engin Can.
7: Dedeciğim.
6: Yoksa sen de mi bonus doldun?
7: Bonus kulu.
6: Ne?
7: Dede sen dedin ya hesabını bil, cebine göre harca diye.
6: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
8: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
7: Seni dinledik, bonus kulu oldum.
6: Yıkıldım şu an.
7: Bonus kulu da yıkılıyor dede.

0: Sana bir itirafta bulunacağım. Merak ediyordun. Seni vuran bendim.
1: Murat!
2: Yeni oyun oynuyor benimle.
1: Evet.
2: Babamın gözleri açık kaldı anneciğim. Kapatayım mı anne?
1: Kapat yavrum.

0: oba yörükleri,
1: hiçbir zaman toprağa bağlanmayan, belirli görenek ve gelenekleriyle yaşayan kişilerdir. Bundan yıllarca önce başlarından geçmiş acı bir hikayeleri vardır. Bu film, o günlerin zor görenek ve gelenekleri içinde yaşanmış büyük bir aşkın dramını dile getirmektedir. Yörük Beyi Ali, arzu ettiği eşi oba içinde bulamayınca kendini hüsrana salmıştır. Beyin anası torunu olmadığı için acılıdır. Amca beyin soyu kuruyacağından kederlidir. Amca kızı da aynı dert içindedir. Köse Üzeyir, kızını beye vermek için can atmaktadır. Üzeyir'in kızı Elif'in gönlü beydedir. Emeti, Elif'i bey karısı yapmaya ve Üzeyir'den para almaya çalışır. Kahya da bey için tasalıdır.

0: Yüküne yardım edeyim bey ana.
1: Sağ olasın Elif kızım.
0: Ne zaman bir emrin olursa başım üstünedir.
1: Allah ne muradın varsa versin.
0: Eksik olma bey ana.
1: Ah bey oğlum ah! Şu yalnızlığımı hiç görmez misin? Yükümün yanında yürüyenim mi var?

0: yapayım istersin benim güzel anam? Obayı bırakıp dizin dibinde mi gideyim?
1: Sana obayı bırak diyen kim? Benim derdim yalnızlığım. Evlen gayrı de şu devenin çılbırını gelinim çeksin.
0: Tasam buysa boşuna üzersin tatlı canını. Günü gelince o da olur elbet.
1: Ne zaman olur? Hangi gün olur?
0: Kısmet bu anam. Kısmetin günü şimdiden biçilir mi?
1: Iraz bacı, Allah sen şu kötü üzerin Elif'ine bir bak. Nasıl da akranlarını bastırdı. 7 obada eşi menendi yok. Güzelliğine, hamaratlığına bir diyeceğin var mı?
2: Ne diyeceğim olsun Emeti bacı, maşallahı var, tam yörük kızı.
1: Ya çeyizini görsen, tam beyoğluna layık derim.
2: Yaramı deş...
1: Ben onu bunu bilmem, beyimizin döllenmesi gerek gayrı. Elif başkasına yar olacak diye vallahi uykularım kaçıyor.
2: Haklısın Emeti kadın. Bu göç sonunda ben bu işi gayrı sallantıda bırakmam.
0: Kaya! Çobanlar dikkat etsin. Davar yoldan çıkar, ekili araziye dalarsa başımıza iş açar.
3: Haklısın bey, göz kulak olurum.

0: da saat çıktılar da.
1: Hayvanlar ekili araziye daldı bey.
0: Geç Dursun amca, mola verin. Yahya sen benden gel.
2: Dur ağam, kıyma hayvanları.
3: Mahvettiniz ekinimi. Affınızı gebertmezsem bana da deli İbrahim demesinler.
0: Davarı toplayın, pes çıkarın ekinden.

0: Toprağınız, buralarınızı benim toprağıma atarsın.
1: Mahmut gel, koşun, yetişin İbrahim'e. İbrahim'i dövüyorlar. Ne duruyorsunuz? Daha...

0: Obadan uzaklara çekilmişsin bey.
1: Dalgınsın. Bir garipçesin.
2: Kaya, sen de her halimden bir mana çıkarır oldun.
0: Korkarım beyimizin merkürüğüne bir sevda oturdu.
2: Pekala Kaya, dediğin gibi olsun.
0: Öyleyse niye üzülürsün bey? Bütün oba ne zamandır bu günü bekler?
2: Sevdiğim kız obadan değil Kaya, bilmez misin?
0: Kocaman bir beysin. Büyüklerin köyden kız almana müsaade etmez.
2: Ben de bunun için yüreğimi dertlere salarım ya.

Okudum, üfledim, uğurdur inşallah. Okudum, üfledim, uğurdur inşallah. Tuttun mu kız, tuttun mu? Aha. İnciyim, üzülmüşüm, gerdanına dizilmişim. İster al, ister alma, ben sana biçilmişim. Gördün mü kız?

Düğün dernek sana yakındır. Damat beylerin padişahıdır. Fazla sevinme güzelim, gideceğin yer buradan çok uzaktır. Gördün mü kız, gördün mü?

Ay aydındır, güzeldir. Evin hep yol üzeridir. Boşuna beklersin güzelim, kalbim sana dargındır. Gördün mü? Al bakalım, al bakalım, al kız, al.

0: oldu, nen var?
1: Belime damar bindi, kıvrıldım kaldım işte Elif kızım. Sen hele dinlen, ben yayığını vururum. Ne zaman başım dertte olsa yetişirsin Elif kızım. Hakkını nasıl ödeyeyim bilmem ki.
2: Ana, bir şikayetin mi var?
1: İyi değilim, kocamışlığım gayrı belli oluyor. Elif kızımdan Allah razı olsun, gene yardımıma koştu.
2: Sağ olasın bacım.
1: Bana müsaade bey ana. Kızın gönlünü kırdın. Elif senin nereden bacın oluyor?
2: Ben onu küçük yaştan bacı belledim. Kötülük bunun neresinde?
1: Ona ben gelinim gözüyle bakarım. Gönlünde başka biri varsa bilmiş olasın, sağlığında bu çadıra ayak atamaz.

0: Ölmüşlerinin canına değsin, sağ olasın. Adını bağışlar mısın bana?
1: Fatma.
0: Bunları sana getirdim, hediyem olsun.
1: Sana taş attım, yaraladım. Bir de bana hediye mi getiriyorsun?
0: Sen beni başımdan değil, yüreğimden yaraladın. Bunun için getirdim sana bu hediyeyi.

0: Bu da benim sana hediyem olsun Yörük Bey.
1: Tıpkı gözlerin renginde. Beni bahtiyar ettin. Hiç sevinmemiştim bunca zaman. Gene görür müyüm seni?
0: Bilmem, Allah bilir.
1: Öyleyse seni Allah'a emanet ettim Fatma. Gayrı bundan sonrasını Kadir Tanrı bilsin.

0: Selamun aleyküm ağalar.
1: Aleyküm selam.
2: Yörük dediğin yersiz yurtsuz göçebe takımı Tahir ağa. Onlara selam vermek bile caiz değildir.
1: Böyle deme İbrahim emmi. Onlar da insan. Hem de altın babası hepsi.
2: Çuvalla altın dökse önümüze. Bu köyden kim çıkar da kız verir?
3: Bir derdi var oğlumun. Sabah akşam köye iner. Amcasısın. Karşına alıp akıl versene.
4: Benim de gözümden kaçmadı bu hali. Konuşmak vacip oldu gayri.
5: Akşam şerifler ayrola amca.
4: Ayrola bey. Senin bir derdin var oğul. Derdini anlatmayan derman bulamaz.
5: Hayvanlar bilem çift çift yaşarken benim yalnızlığım yüreğime yumruk gibi oturdu gayri. Muradım evlenmek ve çadırıma anama layık bir gelin getirmektir.
3: Ah, aksidüm helal olsun sana. Demek bizim de çadırımız şenlenecek. Demek ben de torunlarımı bağrıma basacağım.
5: Ben obamızın geleneklerine uymayan bir sevdaya düştüm ana. Gönlümü bir köy güzeline kaptırdım. İbrahim'in kızı Fatma'ya nikah kıymazsam gençliğim de beyliğim de haram olsun bana.
3: Obamızda yıllar yılı devam etmiş örfler, adetler hüküm sürer. Hangi gün bir obalının köyden kız aldığı, ne zaman bir bey anasının köy kızından torun sahibi olduğu görülmüştür.
5: Tatlı anam dinle beni.
3: Yandım, çadırım başıma yıkıldı. Bu günleri de görecek miydim ya Rabbi?
4: Oğul, bizim kanımız saf yörük kanı. Anan ölür de bir yabancıyı gelin diye çadırına sokmaz.
5: Neden amca? Benim yüzümün gülmesini, yüreğimin şenlenmesini istemez misiniz?
4: İstemez olur muyuz evlat? Ama bu her şeye karşı gelerek olmaz.
5: Ben ne anama, ne büyüklerime, ne de törelerimize karşı geliyorum. Münasip görmezseniz Fatma'yı almam. Ama ömrüm boyunca da başkasına nikah kıymam.
3: Bey oğlumun kararı buysa, oba meclisi kurulsun kararı versin.

0: Obada gayri ellik yufkalaştı mı? Hangimiz köyden birine gönül verdik, törelerimizi çiğnedik?
1: Koca bir Yörük Bey'ine köyden kız almak duyulmamıştır hiç.
2: Köylü kızı göçebeye gerekir mi? Çarığının çayda kalacağını beyimiz hesaplamaz mı?
0: Hepinizi dinledim.

0: Ben de şöyle derim. Beyimiz bu sevdaya karşı koyabilseydi, bizden yardım beklemezdi. Varsın köylü kızı alarak yüzü gülsün. Varsın çadırı şenlensin, soyu yeşersin. Ben bu işe gönülden razıyım.
1: Beyimiz bu sevdayı unutmaya çok

Gözün aydın, muşlumu isterim. Muşlumu isterim, muradına erdin. Yarın beyana köye gidip batmayı isteyecek.

0: Hayırlı bir iş için geldik İbrahim'a.
1: Sizlere hoş geldiniz, sefa getirdiniz demeye dilim varmaz. Zira hayırlı dediğiniz işte ben hiç mi hiç hayır ummam.
2: Sizin örf ve adetlerinizde tanrı misafiri böyle kapıdan mı döndürülür İbrahim'a? Buraya bey anamızın hangi maksatla geldiğini bilmez misin?
1: Bende yersiz yurtsuz göçebe takımına verilecek kız yok. Ben Fadime'mi bu yaşa kaptırmak için getirmedim.
0: Gayri dönelim kahya.

0: sen kusurumuzu bağışla. Benim deli babamın densizliği senin asil yüreğini yaralamasın. Allah bilir ölmekten beter oldum. Boynumu vur, kıldan incedir. Ben bir günahım, çaresizim. Derdime kimler deva olacak benim?
1: Sil gözlerinin yaşını köy kızı. Ağlamak sana değil, kapınızdan kovulan bize gerek. Gidelim kahya.

0: Oğlumun sevdası yüzünden iki paralık çayır ırgatlarına rezil oldum. Ardımızdan cümle köy güldü. Bana bu yaptıkları reva mıdır? Sorarım sana bey oğlum.
1: Beni bağışla tatlı anam. Keşke sağ kolumu kesselerdi de sana bunu yapmasalardı. Can evimden vurdu beni deli İbrahim. Tez oba kalksın. Doğru güneşin batışına yol alın. Oba başına amcam geçsin. Yolda komam yetişirim size.
2: Beyin emri var! Oba toplansın gayrı, göçüyoruz!

0: mı?
1: Babanın anama ettiğini bilir misin?
2: Acımdan yüreğime kan oturdu. Anam da sen de bağışlayın beni.
1: Baban nerede?
2: Kahvede.
1: Ben seni telinle, duvağınla kaçırmaya geldim. Gelici misin, kalıcı mısın?

0: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını aldım deli İbrahim. Canını seversen peşime düşmeyesin sakın.
1: Atının terkisine, Fatma'sını vuran beylerinin aşkı uğruna karaoba yörükleri dağları aşağı aşağı uzaklara gittiler. Ve beylerine büyük bir düğün yaptılar. Böylece 7 yazı 7 kışa devrettiler. Ama bu defa yeni bir dert başlarına çöreklendi. Gülmeyi unuttular. Tasaları yüreklerine taş gibi oturdu. Fatma, beyin ve anasının bekledikleri çocuğu doğuramıyordu.

0: Ne böyle dalıp dalıp gidersin yavrulu hayvanlara? Bir faydası mı var sana? Önündeki işine baksana. Hayvanlara bakacağına fırını yak da ekmek sal.
1: Baş düne bey anam.

Agude bakayım Fatma yengene Arslanım, hadi agude. İki tosunum elimde, biri sırtımda, dördüncüsü de çiçeği burnunda. Sen ne zaman doğuracaksın Fatma bacı?

0: Fatma. Nen var? Güzel gözlerin neden böyle yaşlı? Söylesene. Kim ne dedi sana?
1: Gayrı dayanmıyor yüreğim. Ağaçlar çiçeğe duruyor. Bütün hayvanlar, köpekler bilem yavruluyor. Çevremizde çocuk sesleri cıvıl cıvıl. Bizim çadırımız sessiz ölü evi gibi gamlı. 7 yıldır bir çocuğum olsun diye yanar tutuşurum.

0: Yetti bacım gayralim, yetti.
1: Sevdiceğim, neden böyle üzersin tatlı canım? Anası sen, babası ben olduktan sonra elbet bir gün oğlumuz olacak. Hem öyle bir oğul ki bu dağlarda alıcı kuşlar gibi, şahinler gibi dolanacak.
0: Sahi mi? Kadir Mevlam o günleri gösterecek mi bize?
1: Gösterecek tabii, sana da, bana da, anama da gösterecek.
2: Senin gelin nerede Iraz bacı?
3: Suya gitti.
2: Ya, gelinin hamar attır maşallah.
3: Hamar at ama.
2: Yo, senin gelinden yana yakınmaya hiç hakkın yok. Pişirdiği yenir, yuduğu giyilir, nesi eksik?
3: Kısırlıktan büyük kusur mu olur Emeti bacı?
2: Hiç ebelere danıştınız mı?
3: 7 yıldır göçtüğümüz yerlerde hangi ebenin, hangi hocanın adını duyduksa başvurduk, çare aradık. Nafile bacım, nafile.
2: Sabrına şaştım doğrusu. Benim böyle gelinim olsa, 7 yıl bana torun vermese dünyada beklemezdim.
3: Ben de beklemezdim ama oğlum Fatma'yı çok sever. Bey oğlumu üzmek istemem.
2: Elif'i kaçırdın. Bari küçüğüne gözlerini aç. Yeşil maşallah. Gelinlik kız oldu. Boyu bosu Elif'i kat kat bastırdı. Hiç dokumadığı gün boyu kadar kilim dokur. Çeyizi desen obada eşi menendi yok. Yeşili gelin alana ne mutlu.
4: Ama ne kadar güzel oldun Yeşil. Vallahi ablanı bastırdın.
5: Gelinlik sana ne de yakıştı.
6: Peri padişahının kızı gibisin.
4: Tam bey çadırına layıksın kız.
2: 41,5 kere maşallah. Güzeller güzeli Yeşilime.
4: Benim tatlı dilli Emeti yengem. Söyle haberler nasıl?
2: Çoğu gitti, azı kaldı gayrı. Yakında beyin karısı olacaksın.
4: İnşallah. Ah, sahi mi? Allah o günleri gösterecek mi bana? O Fatma olacak köylüyü görmüyor muyum? Hırsımdan çatlıyorum. Kusurunu bilse bari.
7: Oo, maşallah. Maşallah, herkes burada. Kız, yine sandıktan gelinliğini mi çıkardın? Dur bakalım, dereyi görmeden paçaları sıvama.
2: Öyle deme köse üzeyir, bu işi oldu bile artık.
7: Bak Emeti kadın, kaç senedir yüreğimde yaradır. Elif'imi bey karısı yapamadım. Bu kez Yeşil'im mutlaka beyin çadırına girmeli, bana bu mutlu günü göstermeli. Dediğim olursa bunun içindeki altınların hepsi helal olsun sana.

0: Şehnaz, buraya gel bakayım.
1: Bırak lafı.
0: Kaç defa söyledim kızıma şu uğursuz kadına yaklaşma diye, ama kızım bir türlü dinlemiyor beni.

0: Kuş avına mı çıktın? Al, taşları sana topladım.
1: İstemem taşlarını, ben toplarım.
0: Adın ne senin?
1: Hasan. Aa, kuşlara bak! Geçtiler.
0: Gene gelirler.
1: Sen böyle korkuluk gibi durursan, biraz zor gelirler. Git buradan.
0: Sen boncuk oynamayı sever misin?
1: Boncuğum yok ki.
0: Seni bir defa öpeyim. Bu boncukların hepsi senin olsun.
1: Öptürme.
0: Bak, ta oradaki çiçekleri görüyor musun? Sarı sarı olmuş hepsi.

0: Fatma. Ne oldu? Ağlamışsın. Yüreğim taştı birden. Çoban Halil'in Hasan'ı bir şey mi dedi sana da böyle kolun kanadın kırıldı?
1: Hasan da anası da doğru söyler. Kısırım ben. Bastığım yerde ot bitmez. Elimin değdiği dal kurur. İçine kurt düşmüş ağaç gibiyim. Olduğum yerde kururum. Dallarımda ne yaprak biter ne çiçek açar. Bey karısı olacağıma keşke Ali bir çoban, ben de çoban karısı olaydım da çocuksuz kalmayaydım.
0: Daha yaşın başın ne senin? Ağacın iyisi hep meyvasını geç verir. Sen taze bir fidansın daha.
1: 7 yıldır beni obada hor görmeyen, tatlı sözünü esirgemeyen bir sen varsın bacım. Allah senden razı olsun gelince.
2: Bu yaşıma geldim, obada senin gibi kısır bir kadınla ömür çürüteni ne gördüm ne de duydum. Bak şu bacım deyip almadığın Elif'e, bugün yarın 4. çocuğunu da doğuracak.
3: Allah bağışlasın derim.
2: Elif'i Allah bağışlayacak da Fatma bu çadırda eli etiği boş mu dolanacak?
3: Allah büyüktür anam, elbet bize de günü gelince murat verir.
2: 7 senede olmayan çocuğun günü gelmez artık. Fatma'yı seversin, ayrıl demeye dilim varmaz. Ama üstüne evlen derim. Biraz daha beklersen yeşili de ellere kaptıracağız.
3: Fatma'nın üstüne evlenmek mi? Ben Fatma'yı atımın terkesine vurup evinden köyünden ettim. Bunu nasıl yaparım anam?
2: Bunu en kısa zamanda yapacaksın. Başka çaren kaldı mı ki oğul? Örflerimize, adetlerimize göre karısı kısır çıkan erkek onu ya boşar ya da üstüne evlenir. Bunu bilmez misin?
3: Fatma!

0: Neyim var Fatma?
1: Bıktım canımdan gayrı, bıktım.
0: Neden böyle konuşursun? Bir tel saçın uğruna bütün sürülerimi vermeye hazırım. Seni sevdim seveli bir günümün uzadığını, bir geceme doyduğumu bilemedim. Ben 7 senedir her şeye seninle birlikte baktım. Güneşi, ayı seninle birlikte gördüm. Senin yanında içim rahat ve mutluyum. Senin de şöyle bir yürekten güldüğünü görsem.
1: Gülecek mecalim yok gayrı. Yüreğim kara kara oldu. Hiçbir şey sevindiremez beni. Biz birbirimize sevdalanmakla hata ettik. Anan sözlerinde haklı Ali.
0: Demek duydun anamın laflarını. Seninle baş koyduğum yastıkta senden sonra kiminle gözüm uyku tutar benim söyle. İki elim varsa biri senindir. İki gözüm varsa biri senindir. Eğer sen yanımdan gidecek olursan Fatma, bir elim bir gözüm de seninle birlikte gider. Anam da eller de ne derlerse desinler. Onlar gönlümdeki yerini ne bilir. Kıyamete kadar çocuğumuz olmasa umurumda değil.
1: Sahi mi Ali? Bunu yürekten mi söylersin?
0: Elbette.
1: Demek kıyamete kadar çocuğumuz olmasa gene eskisi gibi seveceksin beni.
0: Tabii seveceğim. Eşimsin, dengimsin. Saçları yonca kokulu bir tanemsin benim.
1: İyi yürekli Ali.

0: Elif doğurdu. Hem de gene erkek. Kim bilir şimdi köse yüzeyir nasıl bayram ediyordur.
1: Bana çocuk istemem dersin. Halbuki bak, Elif'in oğlu bile nasıl heyecanlandırır seni.

0: Maşallah Elif kızım. Nur topu gibi bir oğlan verdin gene kocana. Allah hepimize böylesini nasip etsin. Nasip etsin kızım. Gelin! Gelin! Bunlar hepsi Elif'in oğulları. El öpenleriniz çok olsun. Maşallah. Kadir Allah hepsini anasına babasına bağışlasın. Şenlik devam etsin. Siz devam edin Emeti bacı.
1: Bey oğlum gene ortalarda yok. Doğum olur, hastalık olur, meydana çıkmaz. Gayri Ali ne obayı ne de büyüklerini düşünür oldu.
0: Haklısın. Ali eski Ali değil gayri. Benim de ne zamandır tasadan gözüme uyku girmez. Aklı fikri Fatma'sında.
1: Bir oba beyi karısından önce soyunu düşünür. Ardından beyin dölü kurudu, sonu geldi diye laf ettirmez.
0: Bunları bana değil, ona de.
1: Bu dediklerimi ilet oğluna. Yeniden evlenmeye razı gelmezse oba meclisine götüreceğim meseleyi.
2: Dandini dandini danalı bebek, elleri ayakları danalı bebek.

0: sen büyüksün. Derdimi verdin, dermanımı da ver. Bilmeden bir suç işlediysem günahımı gayrı bağışla. Ele güne karşı beni boynu büküp koma. Lütfunu esirgeme benden. Aç görürsem doyurayım, çıplak görürsem donatayım senin için. Bir oğlum olsun, çamdan beşi koydurayım. Ak sütümle emzireyim, ninnilerle beleyeyim. Bir oğlum olsun, oba içinde düşmanım önünde alnım açık dolanayım. Bir canım var ulu tanrım, ya muradımı ver, ya onu da tenimden ayır.
1: Gene vuramadım.
2: Senin aklın bu defa avda değil bey.
1: Yarın oba büyükleri hakkımda karar verecek. Aklım nasıl avda olur kahya? Anam, amcam, bütün oba bir oğlum olsun ister. Dertleri, sıkıntıları hep bu. Beni mutlu görmek değil. Oğlum olmasını ben istemem. İsterim ama... Oğlumu kollarıma alıp koklayınca Fatma koksun isterim. Soyum yeşerdiğinde duyacağım sevinci... Fatma benimle bölüşsün isterim. Anam yatağıma doğurgan bir kadın girerse Fatma'nın yerini tutar sanıyor. Beni Fatma'dan ayırırsa günüm gecem kararacak haberi yok. Gece yarıları Fatma'nın yanında gözlerimi açsam içime yıldızlar dolar. Sabahleyin yastığımda Fatma'nın bir tel saçını bulsam dünyalar benim olur. Fatma'nın sevinmediği yerde benim yüzüm gülmez. Onun bir tel saçına bütün sürülerimi feda ederim. Söyle, ben Fatma'dan nasıl vazgeçerim kahya?
2: Gün ola hayrola bey. Bakalım oba meclisi ne karar verecek?
3: Fatma kısır, çilesiymiş. Elbet çekecek. Soyumuzun bu işte günahı ne?
1: Ben Fatma'sız edemem. Anam ondan ayrılamam.
3: O halde üstüne evlen.
1: Olmaz. Fatma'yı horlatmam. İşlidir, ince hastalığa tutulur.
4: Adet usul böyledir oğul. Kısır kadın herkes hor görür. Tanrı Teala hor görüp kısır yaratmış. Kul neden hor görmesin? Gayrı uzattık bu konuşmayı derim.
5: Irazan'a lafını bağlasın ki ne yapacağımızı bilelim.
3: Ulu orta söylerim, duyun işte. Fatma'nın üstüne gelinimi seçtim. Üzeyir'in yeşilini alacağım oğluma.
1: Bana bir yıl daha müddet verin hiç olmazsa. Bu Hidrellez birlikte adak adadık. Biraz daha bekleyin. Adağımızın kırkı dolsun.
3: Olmaz. Sizlerin yıllar henüz önünüzde. Ama benim yıllar ardımda kaldı oğul. Torunumu dizlerime oturtup seveceğim günlerim sayılı gayri. Oğlum sözüme gelmezse bugünden tezi yok bana ana demesin. Yüzüme bakmasın, çadırıma gelmesin. Ak sütüm ona haram olsun.
1: Peki hanım, dediğin gibi olsun.
3: Hayır gör oğlum.
1: Yalnız bir dileğim var senden. Münasip gör de bu kararı Fatma'ya ben söyleyeyim.

0: Fatma, ne oldu? Neyin var?
1: Yok bir şeyim. Gözlerim karardı. Ama geçti şimdi.
0: Seni öyle görünce fena oldum. Sanki içimde bir damar koptu kanat.
1: İyisin Ali'm, çok iyisin de ondan.
0: Fatma'm, söyle bana, gün gelir de sana başka türlü davranırsam gene inanır, güvenir misin bana? Gene bu kadar sever misin beni?
1: Anladım yüreğindekini. Sana kızmaya, gücenmeye hakkım yok. Benim takatim buraya kadar yetti. Bundan ötesine dayanamam. Beni obanın kem gözlerinden, acı sözlerinden kurtar. Gözün kimi tutar, gönlün kimi severse onunla evlen. Beni köyüme yollamak istemezsen yanınızda kalırım. Evleneceğin kızı ortak tutmam, kardeş bilirim. Çocuklarınızı yedirir, giydirir. Kendi çocuğum gibi bağrıma basarım.
0: Fatma'm, ağırlı Fatma'm, öldürdün beni.
2: Ak yüzümüz.

0: Ne oldu ana, Fatma'nın nesi var?
1: Kadir Allah'ım, sen ne kadar büyüksün! Fatma'mız yüklü oğul! Gayrı yakında bir çocuğunuz olacak!

0: halinle sen iş mi görürsün güzel kızım? Ben varken sana düşer mi hiç? Sen otur dinlen, canın çekerse de dolan, havalan.
1: Aylardır işleri hep sen yaparsın bey hanım. Sana reva mı bu?
0: Gelecek torun benim, yorulmak hakkın değil senin kızım. Gel bakalım bey oğlum. Ne gülersin bize, güleceğine Fatma'mızı alıp dolansanız faydası olur bebeğe.
1: Bey anam, bey anam, şu Fatma'ya bak hele. Nasıl da ürkek taşıyor yükünü.
0: Kolay mı bu? 7 yıl sonra Fatma nihayet analığı tadacak kızım.
1: Benim güzel bey hanım, görürüm ki asıl telaş, asıl yürek çarpıntısı sendedir.
0: Bendedir ya, az mı bekledim torunumu? Rahmetli kocamın, oğlumun sevgisi bohçalanmış bayramlık urbalar gibi hep gönlümdedir. İlk günden torunumun önüne açacağım onları bir bir.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam bey.
4: Duydum ki oğlu olursa bey bir hafta sofra çekecekmiş obaya.
1: Ardından baksana şu Fatma'nın. Onda oğlan doğuracak hal var mı? Oğlan doğuracak kadının yüzünde nur olur a kardeşim.
5: Göç gecikti Salih Kaya. Bu kurumuş topraktan ne zaman ayrılacağız? Ne olacak davarların hali?
6: Kısmet diyelim.
5: Sizler topunuz boyun büküp buna razı olduktan sonra elbette kısmet.

0: Ali!
1: Düşüyorum sandım. Bebeme bir şey olacak diye korktum. Utanıyorum senden. Sanki mahsustan naz edermiş gibi.
2: Bir tanem, naza çeksen de hakkın sen. Nur topu gibi bir oğlumuz olacak. Onu ak sütünle emzirip ninnilerle beleyeceksin.
1: Al kilime sarıp karamaya da gezdireceğim.
2: Oğlumuz obanın başına geçip bey olacak. Bizi dağlardan aşırıp yaylalara götürecek.
1: Belki de babası gibi sevdalanıp bir köy kızını kaçıracak.
2: Belki de.
1: İçimde öyle bir canlı, öyle bir iştahlı ki. Oğlumuzu bağrıma basıp kollarımla sardığım günü bir görsen.
2: Göreceksin Fatma, göreceksin.

0: Ah, vakit nasıl da geçmiyor bir türlü.
1: Meraktasın da ondan. İnsan hep böyle olur, öyle değil mi Kahya?
2: Benim Güllü tam 5 kere doğurdu. 5'inde de onunla birlik sancı çektim vallahi ama hep sancılarım boşa çıktı. Çocukların hepsi kız oldu. Baksana şunlara bey.
1: Tasalanma sen Kahya. Senin kızlar olmasa oğullarımıza nereden gelin bulacağız?
3: Muştumu isterim bey, muştumu isterim.
0: Muştu senin.
3: Bir oğlun oldu.

0: Davarlarda gayri hastalık başladı bey. Dileğin nedir köse Üzeyir?
1: Göçü geciktirdim bey.
0: Bugüne kadar obada ne zaman doğum olduysa bebe kırklanmadan yola çıkmadık.
2: Haklısın bey ama sıcaklar hiç bu kadar kötü bastırmamıştı.
1: Ben davarın kurtulmasını dilerim. Emir senindir.
0: Şenlik kalsın kaya. Gece davarlar yola çıksın. Göçüyoruz.
3: Emir senindir ama beyim. Çiçek daha bu mevsimde geçilmez.
1: Geçilse bile bir kurban almadan geçit vermez.
0: Verilecek kurbanımız yok bizim. Göçeceğiz.
4: Ama

0: Böylesine bir oğlan doğurduğun için ne kadar övünsen azdır Fatma'm. Hakkını ödeyemem senin.
1: Uyuyan çocuğa bakılır mı hiç? Nazar değdireceksin benim torunuma. Fesubhanallah.

0: Hadi bakalım arkadaşlar, çabuk olalım, çabuk çadırları sökelim. Evet, durmayalım, hadi arkadaşlar.
1: İndir, evet.
0: Hadi Ömer, Ömer.
2: Bunu kendi elimle işledim Karamaya. Bilesin ki muradımın uğrudur. Üstündeki yükün cevahirdir. Ona göre ayağını at. Kıymetini bil. Kıh.
3: Bu sefer göç sırasını değiştirelim. Fatma göçün gerisinde gitmesin. Araya alalım.
4: Nedenmiş o? Yıllardır süre gelen düzeni neden bozarız?
3: Emziklidir. Bir ihtiyacı olursa yardım edeni bulunmaz.
2: Bunca yıllık oba düzeni benim için bozulmaz. Ben bey karısıyım. Benim yerim arkadadır.
5: O zaman ben de yanında gelirim. Amcam bu defa önde gidip konak yeri seçsin.
4: Olmaz. Bey obasının önünde gider. Konak yerini kendi seçer. Bütün obayı kendimize güldürmeyelim.
3: Doğrusun Razan'a ama... Emzikli gelini göçte bir başına arkada bırakmaya benim yüreğim el vermez. Fatma ile birlik giderim ben.
5: Sağ olasın amca.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
3: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte...
3: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdı, sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben!
4: Botanik!
3: Abacus!
5: Kasa!
3: Marul! Kumbara!
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara!
7: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Ne kadar emanet tutuyor.
3: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
4: Bir kilit yiyeceksin lan, nasıl hani daha ne yedirtiyor? Ben yani.
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
3: Sünger çok büyük olan yazsınız.
5: Ulan ne yapıyorsun?
3: Hava asacağız bu sıraya daha.
2: Eyvah yakalandım.
6: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
7: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Türksel sunar. Bişke hızında reklamlar.
1: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
2: Ya ne olacak abi?
1: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
2: Ben... Almış reklamın ruhunu. Aferin.
0: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
4: Türksel'lere bağlan hayata.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
7: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
8: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Gelin, gelin! Nasılsın bakalım? Beyin aklı sende kalmış, bir ihtiyacın var mı?
1: Yok Yahya! Söyle beye, beni düşünmesin hiç!
0: Allah yardımcın olsun gelin!
1: Eksik olma Yahya! De! De! Osman emmi, bekle hele, Murad'ımı emzireyim! Karnı acıkmış yavrucağım! Kıh! Kıh!

0: Tepemizde dolanan şu hayvana bak gelin. Daha demin emzirdin be beni. Bak göz koluyla arıyı ne kadar açtık.
1: Ne olursun Osman emmi, ana yüreği bu. Bir kerecik yüzünü göreyim. Belki açılmıştır, üstünü örterim.
0: Peki ama elini çabuk tut gelin. Bey sonra bize kızmasın.

0: mene, yalvarırım bırak beni!
1: Gelin! Basta!

Oh,

Eda Halıcı Kayar. Şehirde kurduğu hayatını geride bırakıp toprağın çağrısına kulak verdi. Bugün çocukluğunda köyde filizlenen doğa sevgisini yıllar sonra kendi üretim hikayesine dönüştüren bir kadının yaşamına misafir oluyoruz.

Ben Eda Alıcı Kayar, 29 yaşındayım. 97 yılında memur bir çiftin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldim. Bir abim var, abim de Ankara'da çalışıyor. Yaklaşık bir sene önce evlendim, bir yıllık evliyim. Eşim de yazılımla ilgileniyor. Bizim bahçenin bütün yazılım işlerini o yapıyor. Ben yaşantımı Ankara'da başladım. Ankara'dan sonra Diyarbakır, Diyarbakır'dan sonra Bursa gibi bir yolculuğumuz oldu. Üniversiteye Bursa'da başladım. Uluslararası İlişkiler okudum Uludağ Üniversitesi'nde. 2019 yılında oradan mezun oldum. Mezun olduktan sonra da bazı kurum sınavlarına girdim. O kurum sınavları çok uzun seneler boyunca sürdü. Kurum sınavlarından sonra gerekli istediğim başarıyı elde edemeyince de bu yol benim yolum değil, ben başka bir yol çizmem gerekiyor düşüncesi artık bana yerleştiğinde o kurum sınavlarına çalışma işini bıraktım ve kendime başka bir yol bulmaya çalıştım. Ve tam o sıralarda da babam da emekliliğimde ne yapabilirim diye düşünürken, babam ziraat mühendisidir bu arada, emekliliğimde ne yapabilirim diye düşünürken görmüş olduğunuz bu bahçeyle tanışıyoruz ve buraya bir yaban mersini bahçesi, mavi yemiş bahçesi kurma planları yapıyor. Kurum sınavlarına çalışıyordum bu bahçe kurulduğu zaman. O sıralarda bile benim bu bahçeyle alakalı bir planım yoktu. Hep işte odaklanmışım sınava. Artık o sınavlardan vazgeçtiğimde bahçenin aslında ne kadar beni iyileştirebilecek bir yer olduğunu keşfettim. Tam o sıralarda budama mevsimimizdi bizim. Fidanları budarken benim aklıma şu düştü. Yani bu kocaman bir bahçe. Bu bahçede ben çok güzel işler yapabilirim. O andan sonra bu bahçeyle ne yapabilirim diye düşünürken buraya çok güzel bir bahçe kuruluyor ve bu bahçenin yaklaşık 3000 tane fidanı var ve bu fidanlardan belki tonlarca meyve çıkacak. Bu meyvelerin de kaderi birazcık benim elimdeymiş gibi hissettim ve o hissettiğim anda sosyal medya hesaplarımı açtım. Sosyal medya hesaplarımdan bahçede neler yaptığımı paylaştım ilk önce. Tam olarak satış odaklı değildim. Yani bir satış hesabı açmak istemedim. Bir böyle hayatımı gösterdim, bir hesap açmak istedim. Daha sonra insanlar gerçekten çok ilgi gösterdi. Çünkü bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim ve hızlı bir şekilde benim takipçi sayım da artmaya başladı. İnsanların ilgisini çektim ve o anda ben bu bahçenin meyvelerini sosyal medyadan pazarlayabilirim düşüncesi bana yerleşmiş oldu. Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum ve bu senelerdir çok güzel bir şekilde ilerliyor. Müşterilerimizle çok güzel bir gönül bağı kurduk. Sadece müşteri olarak da değil, bazı hafta sonları buraya geliyorlar, birebir de özel görüşmeler yapıyoruz. Burada hasat yapıyorlar, çocuklarını getiriyorlar, doğayla iç içe bir gün geçiriyorlar. Yani bu bahçe benim için hem bir iş kapısı oldu, hem de işte o kurum sınavlarına hazırlanırken artık psikolojik ve fizyolojik olarak

0: güçsüzleşmiş bedenimin burada iyileştiğini hissettim açıkçası. Benim çocukluğumun büyük bir çoğunluğu, hatta hepsi şehirde geçti. Ben köyde yaşayan bir insan değildim hiçbir zaman. Sadece benim annem de babam da Artvin Yusufeli'li ve biz her yaz Yusufeli'ye gidiyorduk. Yani yaz tatillerimizi genellikle orada geçiriyorduk ve bu aslında birçok çocuk için kötü bir tatil. Yani köye mi gidiyoruz diye üzülür genelde çocuklar. Ama benim için hiç öyle olmadı. Benim en güzel tatillerim zaten Yusufeli'nde geçti. Yani bir çiftçi olma hayali yoktu içimde aslında. Ama her zaman bir doğa sevgisi vardı. Bu bahçeyi ilk kurduğumuz zamanlarda aslında babam benim bahçenin başına geçebileceğimi düşünmeden kurdu açıkçası. Yani bu pazarlama açısından güvencesi ben değildim babamın. Yani o bir yol çizdi kendine, ben de ona dahil oldum. Ben dahil olduğum zaman babam çok mutlu oldu bence. Yani çünkü bir destekçi oldu onun arkasında da. Babamla annem, işte babam, annem, abim, eşim hepsi birlikte. O sıralar evli değildim bu arada. Ben bir senedir evliyim daha. Ama bahçede işleri yaparken herkes, yani annem, babam, abim, eşim değil sadece. Herkes, bütün akrabalarım çok destek veriyor. Yani fiziki desteği annem ve babamdan, işte eşimden görüyorum ama bir de bunun manevi desteği var. Bütün akrabalarımız tam destek olarak hep arkamda kaldılar.
1: Bugün de biraz yağmur yağıyor ama.
2: Evet ama bak, bahçe tamamen artık hasat durumuna geldi yavaş yavaş.
1: İlk büyük hasat birkaç gün sonra başlıyor.
2: İnşallah bakalım kızım. Gayet güzel bu sene bahçenin durumu.
1: Maşallah diyelim.
2: Maşallah, maşallah evet. Bahçenin durumu çok güzel. Bak, komşuların kayısıları da çok güzel olmuş. Evet.
0: Babamın ziraat mühendisi olması benim zaten en büyük avantajım. Babam ziraat mühendisi olmasaydı belki de bu işi yapmıyordum. Yani yapacak cesareti de bulamazdım açıkçası. Çünkü 10 dönümlük bir alan, buraya bir hayat kuruluyor. Burası bir yani yaşam alanı burası. 3000 tane fidanımız var ve yaban mersini, mavi yemiş, çok zor yetişen bir meyve. Öyle ben işte dikeyim, sulayayım olsun la olabilecek bir meyve değil. Bunun için çok teknik bilgilerle, donanımlı bir insanla çalışmak gerekiyor ya da o donanıma ulaşmak gerekiyor. Benim en büyük şansım zaten o donanıma ulaşmış biriyle birlikte çalışıyor olmakta açıkçası. O yüzden tabii ki babamdan öğrendiğim sayısız şey var ve hala öğrenmeye devam ediyorum.
2: Güzel başlamışlar. Bak.
0: Bunlara bak.
2: Evet, tamamen olgunlaşmışlar. Artık bunların toplanması gerekiyor.
1: Evet.
2: Çok da güzel boylar.
1: Maşallah diyelim.
2: Maşallah, maşallah. Premium boylar, gerçekten premium.
1: Yani hepsi bir anda olsa böyle salkım salkım toplasak direkt de tek tek toplamasak keşke.
2: Evet. Zor oluyor. Bunun da bir sıkıntısı bu. Tek tek toplanması.
1: Yani bak mesela bu daha orta olmuş. Evet. Bu hiç olmamış. Evet. Bu olmaya yeni başlamış.
3: Ben Samet Alıcı, Eda'nın babasıyım, ziraat mühendisiyim. Bu bahçenin de Eda'yla beraber kurucusuyum, 62 yaşındayım. Artvin doğumluyuz. Yanımda erkek evlat olsaydı mı yoksa Eda'yla mı daha iyiydi? Bunu karşılaştırmayı hiç düşünmedim. Çünkü Eda hiçbir şeyin eksikliğini bana göstermedi. Bir erkek evlat gibi demeyeceğim, bir evlat gibi. Yani bu bahçenin sahibi gibi davrandı ve zaten sahibi davrandı. Ve bu başardı yani. İşte bahçeyi görüyorsunuz. Bu bahçenin bu hale gelmesinde Eda'nın payı çok çok yüksektir. Eda olmasaydı biz bu işi bu duruma getiremezdik. Eda için de bu iş çok çok onun gelişimi için, hem ruhi gelişimi için, hem sağlığı için çok çok iyi oldu. Kurumsal yapamayacak bir ruh yapısına sahip bir çocuk olduğu için burada çok daha mutlu olduğunu biliyoruz ve öyle düşünüyoruz. Eda işte gördüğünüz gibi mini minnacık bir kız çocuğu. İlk bu bahçelerde, bu bahçeyi kurduğumuzda bu kadar makine ekipmanımız yoktu bizim. Yani biz de geleneksel ufak makinelerle çalışıyorduk. Zorlandığı taraflar oldu tabii ki. O makineleri çalıştırırken, işte bu bahçenin işlerini yaparken özellikle kendisi de anlatmıştır. Bir ilaçlama motorumuz vardı. Altında

0: Daha kocaman bir tankı olan, Eda'nın boyundan daha yüksek bir tankı olan bir motorumuz vardı. Üstünde çekip çalıştırılan bir motoru olan. İşte benim ufak bir işim vardı. Çalıştır dedim, ben hortumun başına gittim. Çalıştır, ben ilaçlayayım. Dakikalar geçti, motor çalışmıyor. Geldim ki uğraşıp duruyor. Tabii boyu aşağıda kaldığı için motoru çekemiyor. Ondan sonra ben tuttum çalıştırmayı. Sen çekince çalışıyor. Niye ben çekince çalışmıyor? Çünkü sen aşağıdan çekiyorsun. Yukarıya şeyi koyup da yukarıdan çekince, daha doğrusu ayaklarının altına bir destek koyup da yukarıdan çekince çalıştırmıştı ve çok mutlu olmuştu o zaman.
1: Ailecek üretim yapmak insanı çok güvende hissettiren bir şey bence. Yani iş arkadaşlarının ailen olması insanı çok güvende hissettiriyor. Benim babam, annem burada fiziki olarak birlikte çalıştığım iş arkadaşlarım. Eşim de arka planda bizim bu bahçenin tüm neredeyse yazılım işlerini yapıyor.
0: Gayet güzel olmuş meyveler.
2: Evet, hani ilk hasatımıza başladık maşallah.
1: Benim boyumu geçen bir fidan.
0: Bayağı uzamış, evet. Büyük bir, bayağı uzamış bir fidan bu.
2: Havada bugün serin, yoksa normalde toplamak çok zor.
1: Serinlik değil de yağmur. Neden mavi yemiş diyecek olursak, mavi yemiş çok şifalı bir meyve. İlk amacımız aslında şifalı güzel bir meyve olsun. İnsanlara bir yararımız olsun da açıkçası. Ama ikinci sebep de biz anadan babadan doğma çiftçi olmadığımız için katma değeri yüksek bir şey üretmemiz gerekiyordu ki yani kazanabilelim, bir kazanç elde edebilelim. Bu sebeple yaban mersini de katma değeri çok yüksek bir meyve. İkinci amacımız da buydu. Yani bizi birazcık maddi olarak da rahatlatsın. Aynı zamanda insanların hayatına da güzel bir şekilde dokunabilelim. Bu sebeple de zaten biz bahçemizde hiçbir şekilde kimyasal da kullanmıyoruz. Tamamıyla organik yapıyoruz. Zaten şifa açısından çok yüksek bir meyve olduğu için meyvelerimizi kendi isteğimizle zehirlemiyoruz. Organik bir şekilde üretim yapıyoruz. Seni de çalıştırıyoruz anneciğim ama.
2: Bugünlük olsun bakalım. İşçiler gelmedi bugün. Aile dayanışmasıyla topluyoruz.
0: Az olduğu zaman işçiler,
2: işçi çağırmıyoruz. Kendimiz topluyoruz ama çok yoğun bir hasat olduğu zaman kesinlikle biz altından zaten kalkamıyoruz. İşçilerimiz sağ olsunlar topluyorlar. Biz paketlemeye geçiyoruz o zaman.
3: İsmim Feynur Halıcı. Eda Halıcı'nın annesiyim. Eda'nın bu yolunda arkasında her zaman destekçisiyim. Tabii her annenin istediği gibi ben de Eda'nın masa başında, ofiste temiz temiz çalışmasını istemiştim ilk zamanlar bu işe girdiğinde. Fakat bu işe girdikten sonra, bu yolu çizdikten sonra başarabileceğini gördüm. Çok zorluklar çekti ama sürekli destekçisi olduk. Özellikle son yıllarda bayağı bir yol kat etti. Çok bilinçli adımlar attığını gördüğüm için desteğimi hiçbir zaman çekmedim, çekmeyeceğim. Tabii ki ben çiftçilikte uzağım. Yani 50 yaşından sonra biz bu işe girdik, ben girdim daha doğrusu. Fakat arka planda, mutfakta, organizasyon, işte tüm getir, götür veya işte sosyal faaliyetler diyelim, onlarla ilgileniyorum.
1: Kadın çiftçi olarak, özellikle genç kadın çiftçi olarak bizi bazı orta yaşlı çiftçi amcalarımız kabul edemiyor. Bizim yaptığımız bazı işleri işte ya gençtir işte yapıyor ama bizi çok dikkate almıyorlar açıkçası. Ama biz onların da iyiliği için bu işin içerisinde devam ediyoruz. Çünkü bizim ülkemizde çiftçiliğin yaş ortalaması 59-60 neredeyse. Bizim gibi genç çiftçiler devam etmezse, yani çiftçilik belki 10-15 sene sonra yok olup gidebilecek bir meslek maalesef. O yüzden kadın erkek fark etmez, bizim gibi genç insanların üretime girmesi gerekiyor. Ama çok fazla zorluğu da var. Erkeklerin de zorluğu vardır eminim. Ama kadın çiftçi olduğunuz zaman genellikle ciddiye alınmama, yaptığı işi işte yapıyor ama bilerek mi yapıyor acaba deme tarzında böyle kötü yorumlara karşılaşabiliyoruz. Özellikle benim gibi yaşından da küçük görünen insanlara işte

İşte babası üretiyor, o da video çekip paylaşıyor tarzı yorumlar çok geliyor. Oysa ki yani ben o videoları editlerken işte serçe parmağımın içindeki kemik bile ağrıyor oluyor yorgunluktan. Çünkü burada biz gerçekten yani 3 kişilik bir ekibiz ve bu bahçenin hasat hariç bütün işlerini biz yapıyoruz. O yüzden evet zorbalandığım oluyor ama vazgeçmiyorum. Şimdi geri dönsek çocukluk yıllarıma, bana deseler ki sen 20'li yaşlarının sonuna doğru İznik gibi küçük bir yere taşınıp çiftçilik yapacaksın, evleneceksin, orada yaşamaya devam edeceksin. Garip gelirdi. Yani nasıl yani derdim, yani çiftçilik mi yapacağım gerçekten? Çünkü ailede çiftçi yok hiçbir şekilde. Tutardım büyük ihtimalle iki yanımdan. Yani doğadan vazgeçme derdim büyük ihtimalle.

0: şehir hayatına bir daha döneceğimi hiç düşünmüyorum. Çünkü ben şehir hayatından alacağımı aldım. Ben doydum şehir hayatına. O yüzden ben burada çok mutluyum. Hatta bazen diyoruz ki eşimle daha küçük bir yerlere mi gitsek? Yani küçüldükçe daha da küçülmek istiyorsunuz. Böyle daha sessiz, sakin kalmak istiyorsunuz. O yüzden bundan sonraki yolda daha büyük bir şehir değil, daha küçük bir ilçeye bile gidebilir açıkçası.
1: Yıllardır cefasını çektik. Yani artık sefasını sürmeye az kaldı. Yarın öbür gün hasata giriyoruz. İnşallah çok güzel bir sezon yaşayacağız.
2: Evet, artık son yıllarda sefasını çekiyor gibiyiz.
1: Evet, sefasını da sürüyoruz daha doğrusu. Evet, sefasını da sürüyoruz yavaş yavaş.
0: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.

Ovaları, dağları, ırmakları ve tarihiyle bir masaldır Anadolu. Okudukça sayfaları çoğalan. Yüzyıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış kızıl renkli bir topraktır Anadolu. Yürüdükçe yeni hikayeler oluşturan. Ve Anadolu'da Gökırmak'tan inen, Karaçomak Deresi'nden kurulan Ilgaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında bir şehir. Camileriyle, doğasıyla, tarihiyle kendine hayran bırakan Anadolu'nun en eski kentlerinden biri. Burası Evliyalar Şehri Kastamonu. Evliya Çelebi'ye göre Kastamonu, alimi, şairi ve hafızı bol olan bir diyar. Anadolu sancaklarını sayarken Kastamonu'yu önemli sancakların arasında tutar ve Kastamonu halkının bakır işçiliğini över. Osmanlı toprakları içinde bulunan 70 adet büyük yayladan biri olan Kastamonu yaylasını unutmaz. Tarih boyunca seyyahların da uğrak yeri olmuştur Kastamonu. Yolu düşen seyyahlar Kastamonu'dan bahsederken halkı zanaat sahibi memleket, kışı çetin geçen kent, caddeleri dar ve virajlı şehir, kalabalık ve hareketli bir kent demişlerdir. Kastamonu'nun bilinen tarihi Hitit İmparatorluğu'yla başlar. Şehrin Türk hakimiyetine girişi ise 1105 yılında Danişmentliler zamanında gerçekleşir. 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılana kadar farklı imparatorluk ve beylikler tarafından hakimiyet altına alınmıştır. Kastamonu, geleneksel Türk evi ve yakın dönem Osmanlı mimarisi örneklerinin yoğun olarak bulunduğu ender illerden biri. Kentsel sit kapsamına alınmış olan şehir, Taşköprü, İnebolu, Küre ve Abana'nın eski mahallelerini gezen ziyaretçilere nostalji yaşatarak hayran bırakıyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında erkek kılığına girip milli mücadeleye katılan, soğuk havaya ve yağan kara aldırmadan ceketini çıkarıp cephanelere örten, bunu gören ve neden montunu mermilere örttün, üşümüyor musun diye soran Gazi Mustafa Paşa'ya, "Bey, 100.000 kişi kurtulacak, ben öleceğim de ne olacak?" diyen kahraman Türk kadınının, Halime Çavuş'un şehridir Kastamonu. Kastamonu, İnebolu'dan Kastamonu'daki kışlaya kanısıyla cephane taşırken ölen, öküzünün yerine kendi geçip kanısını çeken, yağış başlayınca mermilere ve kundaktaki bebeğinin üstüne kendini siper edip şehit olan Şerife Bacı'nın topraklarıdır.

Göz alabildiğine yeşil, göz alabildiğine mavi. Hırçın dalgasında boğuşan balıklar. Huzur veren yaylalarından yükselen kuş sesleri. Burası eşsiz güzellikleriyle kendine hayran bırakan şehir. Burası Karadeniz'in incisi Giresun. Giresun, kartpostallardaki manzara resimlerini aratmayacak bir güzellikle kucaklıyor sizi. Mavi ile yeşilin her tonunun tek karede buluştuğu eşsiz bir fotoğraf karesi gibi sizi büyülüyor ve içine çekiyor. Doğal güzellikleri, tarihi ve havasıyla kendini hayran bırakıyor. Giresun isminin kökeni hakkında 3 rivayet var. Rivayetlerden birincisi Keresus kelimesinden gelmekte. Birinci rivayete göre bu isim Keresus'ta bol miktarda yetişen kirazdan gelmiş. İkinci rivayete göre ise Giresun denize doğru uzanan bir yarımadanın üzerinde kurulmuştur. Bu yarımadanın şekli de boynuza benzemektedir. İşte bu sebepten Yunanca'da boynuz anlamına gelen kerastan türemiştir. Üçüncü rivayetse Spartaküs isyanını bastıran ünlü Romalı general Keresus'a atfen verilmiş olmasıdır. Anadolu'da gezerken karşınıza çıkan her dağın, her taşın, ovanın, kuşun, ağacın, köyün, kasabanın, şehrin bir efsanesi vardır. Ülkemizin şirin illerinden biri olan Giresun'da da bu durum farklı değil. Giresun ve çevresinde gezerken gördüğümüz her ulu ağacın, her taşın, her yerleşim yerinin, her evliya türbesinin, her kalenin, her dağın ve suyun neredeyse bir hikayesi var. Giresun fındığın başkenti olarak bilinse de kirazın da tüm dünyaya buradan yayıldığı kabul ediliyor. Şehre ayrı bir değer katan başka bir özelliği ise Doğu Karadeniz'de bulunan tek adaya sahip olması. İpek yolunun en değerli şehirlerinden biri olan Giresun, gezip görmek, konaklamak, zaman geçirmek ve fotoğraflamak için Karadeniz'in göz bebeği kentlerinden biri.

Anadolu'da küçük bir şehir. Dört bölgede toprağı olan tekil. Osmanlı İmparatorluğu'nun doğduğu topraklar. Burası köklü tarihiyle dikkat çeken, doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan şehir Bilecik. Öyle bir il düşünün ki Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Marmara bölgelerinin tam kesişim noktaları üzerinde ve dört bölgede toprağı olan tek şehir. Onu eşsiz kılan bu özelliğinin yanı sıra geniş ormanları, mesire alanları, göletleri, dereleri ve doğal güzellikleriyle de insana huzur veren Türkiye'nin en küçük illerinden biri. Bilecik, antik çağlardan günümüze kadar tarihin her döneminden izler taşıyan eski bir yerleşim yeri. Şehirdeki ilk yerleşim M.Ö. 3000 yılına kadar uzanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun doğduğu topraklar olma özelliğini taşıyan Bilecik, tarih boyunca da gerek ipekçilik, dokumacılık, tarım ve madencilik gibi ekonomik yönleriyle, gerekse Bursa Eskişehir güzergahındaki konaklama merkezi niteliğindeki yerleşimleriyle her zaman önemli bir kent olmuş. Osmanlı dönemi yerleşiminin yoğun olduğu bölgede aralarında han, hamam, imarethane ve camilerin bulunduğu birçok yapı işgalde yıkılmış ve zarar görmüştür. Yine de birçok ibadethane tarihin ve işgallerin getirdiği yorgunluğa rağmen ayakta kalmayı başarmıştır. Bilecik, Türkiye'nin küçük bir şehri olmasına rağmen bünyesinde barındırdığı doğal güzellik alanları ve görülmeye değer tarihi yapılarıyla turistik şehirlerden biri. Köklü tarihiyle dikkat çeken şehir, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Bilecik, Türk tarihi bakımından ayrı bir öneme sahip. Söğüt, Kayıboyu'nun Orta Asya'dan 400 çadırla gelip, Osmanlı Devleti'nin kuruluş merkezliğini yaptığı yerdir.

0: Abi toplamışsın aileyi.
1: Aile çok önemli.
2: Hadi ben kaçar. Aha. Arkadaşlarla buluşacağız.
3: Paran var mı?
4: Öyle gideceğim. Nerede harcayacağım?
1: Darladın ama çocuğu.
4: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
1: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
0: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
1: Biraz rahat olun kızım.
5: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
6: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
7: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
0: Merak etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
7: Hiç gerek yok. Piril var.
8: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
9: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
8: Yeni Piril Ultra Güç.
10: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
2: Sonra bir gün yardım istedim.
4: Hayatım o gün değişmeye başladı.
5: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
6: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
7: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
8: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
9: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
10: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
8: Demezdim.
10: O zaman bize müsaade.
11: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
8: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
12: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
13: Burası tavuk dünyası, moduna göre kendi tabağını oluşturanların dünyası, tavuk dünyası.
14: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
16: Her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
7: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.
17: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
18: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
17: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
18: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
17: Olur mu Selim?
19: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
18: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
17: Ya ne olacak abi?
18: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek.
17: Doğru mu?
18: Ben... Almış reklamın ruhunu. Aferin.
17: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
20: Türkcell'lere bak.

0: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
5: Botanik.
4: Abacus.
6: Kasa.
4: Marul. Kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
8: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
0: Kızlar, siz de intim bölgenizde normal tıraş makinesi mi kullanıyorsunuz? Venüs intim bölgesine özel tıraş makinesi hayatınızı değiştirecek. Tahriş önleyen bariyeriyle cildin korunmasına yardımcı olurken, yeni kıvrımlı gövdesiyle her tüye ulaşmayı kolaylaştırır. Jilet Venüs intim bölgesi serisiyle batık ve pütürlere elveda.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Ne üstte var ne başta. Ben de çalışıyorum ama yetiştiremiyorum.
11: Her gece kavga olur mu kız? Konu komşu illallah dedi.
10: Geçinemiyoruz.
12: En iyisi eve dön Fatma. Sabah ola ayrola.
10: Sokakta yatarım, o adamın evine gitmem.
13: Dilekçeyi veririz. Kocanın adı, adresi.
10: Yusuf Akkuş, Ferah Mahallesi, Atik Sokak, numara 19.
12: Ana, bir şey söylesene şu kızına.
10: Ne diyeyim oğlum, yüreğimi indireceksiniz. Karın hoştu sende, yazık ona da.
14: Sağ olun, sizin de başınızı derde soktum.
15: Yok canım, bu yavrunun ağlamasına çok üzüldüm.
12: Bir işçi kadınla buluştu. Örgütten biri olabilir.
16: Nereye gittiğini söyle.
14: Bilmiyorum. Bırakın beni gideyim ne olur.
16: Seninle işimiz daha bitmedi.
15: Yaptıklarımın kötü olduğunu kabul etme.
14: O zaman teslim ol, yoksa öldürecekler seni.
15: Olmaz Fatih.
8: Suçlu bugün 16.15'te... TV4'te.
0: Uludağ'ın zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Sadece durulan.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
5: Sen de sadece Duru'la.
6: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
7: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne?

TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da TV4 ekranlarında neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da Beşiktaş ilçesindeyiz. Nerede olduğumuzu birazdan söyleyeceğim. Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başlasın mı? Başlasın.

Evlerinize ışıltıyı getiriyorum şu an sevgili seyirciler. Muhteşem takılar. Ay ben altın alamıyorum, ay ben gümüş alamıyorum, kaybediyorum diyorsanız hop doğru adrestesiniz. Buradaki bütün takılar çelik. Bir davete mi gideceksiniz ya da bir düğün mü var? Hop! Küpe kolye hazır. Işıl ışıl. Nereden bilecekler bunun pırlanta olmadığını ya da gümüş olmadığını? Pırlanta montürlü bunların hepsi. Şöyle gördüğünüzde son moda takıların hepsini burada bulabilirsiniz. Takıların tamamının çelik olduğunu belirtmek istiyorum. Takıların yanı sıra burada yaka iğneleri de var. Yaka iğnesi deyip geçmemek gerekiyor. Düz bir ceketi fazlasıyla renklendiriyor. Ya da hiçbir özelliği olmayan bir çantayı ya da bir bandanayı ya da düz bir tacı ya da ayakkabıyı hop yanına takıyorsunuz. Mis, nereden aldın bunu? Ben tasarladım deyip işin içinden çıkıyorsunuz. 50 liraya alıp yaka iğnesini ya da 100 liraya alıp yaka iğnesini hiçbir özelliği olmayan şapka, çanta, her şeyinizi tasarlayabilirsiniz. Daha özellikli hale getirebilirsiniz. Bir şeyleri güzelleştirmek bizim elimizde. Şimdi burada birbirinden güzel takılar var. Bileklik, kolye, küpe, kameraman arkadaşımız Mithat gösteriyor. Aynı zamanda takımlar da var. Bunların hepsinin çelik olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Pasajın ilk giriş mağazası burası. Girdiğiniz zaman sol tarafta bir mağaza. Bu pasaj büyük bir pasaj olduğu için sevgili seyirciler, burada fazlasıyla takıcı olabilir. Ben size hangisine girdiğimi tarif ediyorum. Hasfırın Caddesi kapısından girdik. Hatta girdiğimiz kapıda bir simitçi var, simit tezgahı var. O kapıdan girdik, girdikten sonra hemen soldaki takıcıya geldik. Burada çok tatlı iki hanımefendi var. Tabii ki herkes Mithat'ı ve kamerayı sevmek zorunda değil. Çıkmak istemediler. Ben de seve seve konuşurum dedim. Bence ben biraz susayım. Buradaki güzel ve birbirinden çeşitli son moda takılar konuşsun. Sonrasında sizleri tekrar bu ışıl ışıl mağazadan karşılayacağım.

şıngır şıngır şıngır. Bazı insanlar düğüne bunları takıp gidiyor değil mi? Altın alamayan insanlar bunları alıp istediği yere gidebilir. Ben bu kadarını takamam ama takana da saygı duyarım, zevk meselesi. Altınım var, oh göster böyle şıngır şıngır. İyice kolunu salla, iyice salla böyle böyle. Alıyorum, alıyorum. Diş teli de taktırınca insanlar gülmek istemiyor, ya gülemiyorlar. Nedenini bilmem. Taktırmışsın o kadar para vermişsin, ne gülmeyeceksin ya. Böyle böyle gezeceksin, böyle böyle. Koluna da taktın diyelim bileziği, böyle böyle gezeceksin. Tabii iyi saklamak lazım. Değil mi? Ne olur ne olmaz. Şunu da belirtmek istiyorum, hazır bu kadar bileziği takmışken... Düğünlerde böyle sahte bilezik takıyorsunuz, sahte altın takıyorsunuz. Takmayın. Vallahi videoda izliyorlar sonra tek tek kimin ne taktığını, vallahi rezil oluyorsunuz sevgili seyirciler. Açıkça söylüyorum. Yalan mı söyleyeyim? Bunu kaç paraya alırsın şu an Mithat? Bir tane altın bileziği. Böyle. En az 250-300 bin liraymış. Burada ne kadar alınır Mithat sence? Söyle. Yok, çok söyledin. 400-500 dedi. 350 liraya bir tanesini alabiliyorsunuz. Burada fiyat aralığı 35 lirayla 500 lira arasında sevgili seyirciler. Az önce de söylediğim gibi dilediğiniz son moda küpeyi, kolyeyi, bileziği, halhalı, bilekliği ya da hemen Mithat'ın arkasında son yeni çıkan böyle takımları, bakın şöyle, şunlar son zamanlarda fazlasıyla moda, satın alabiliyorsunuz. Burası haftanın 7 günü açık sevgili seyirciler. Sabah 10'da açılıyor pasaj, akşam 10'da kapanıyor. Burası haftanın 7 günü açık. Has Fırın Caddesi'nden girdiğiniz zaman hemen soldan ikinci dükkan diyelim ve sizi buradaki muhteşem takılarla baş başa bırakalım ve farklı dükkanlardan karşılayalım. Evde otururken ben nereden ne alacağım diye düşünmeyin. Alışverişi bugün ayağınıza getirdik efendim.

0: Sonuçta neden benim havalı bir gözlüğüm olmasın? Herkes takıyor. Ya mavi ışık korumalı ya bilgisayara bakamadıkları için. Böyle havalı havalı herkes kıyafetine göre alıyor, geziyor. Yanlış mı düşünüyorum? Doğru düşünüyorsun dedi. Duydunuz Mithat'ın sesini. Burada güneş ışınlarına karşı birçok güneş gözlüğü var. Aynı zamanda şöyle görmüş olduğunuz gibi böyle de bilgisayar karşısında çalışıyorsanız mavi ışık korumalı gözlükler de var. Onu belirtebilirim. Şimdi tabii ki önce doktorunuza danışmanız gerekiyor. Bu bilgiyi de ekledikten sonra sevgili seyirciler, gözlüklerin fiyatı ne kadar biliyor musunuz? 200 lira. Şimdi bu gözlüğü takmak zorunda değilsiniz. Aldınız buraya gelip. Yine pasajın Hasfırın Caddesi'nden girdik biz buraya. Zaten Hasfırın Caddesi'nden girdiğiniz zaman gözlükçü hemen solunuzda kalacak. Şunu belirteyim, her şeyi bir kenara bırakın. Doktora gittiniz. Doktor size numaralı cam verdi. Buraya geldiniz, 200 liraya çerçeveyi alın. Taktırın buna, değişik değişik takın gezin. Yani gidip de fazla para verip bir tane takmak yerine birçok değişik modelden takabilirsiniz renkten kıyafetinize uygun. Bunu taktım ya, siyah giyindim, camını değiştiririm, bunu takarım. Nasıl? Değil mi? Sonuçta önemli olan cam. Onu da belirteyim. Burada bu arada sadece böyle gözlükler yok. Şöyle içeriye girdiğiniz zaman birbirinden farklı güneş ışınlarına karşı etkili gözlükler de var. Farklı farklı. Telefon kapları var ama onu göstermeye gerek yok. Hemen şöyle gelin. Bakın farklı modellerden birçok güneş gözlüğü var. Güneş gözlüğünün yanı sıra şöyle... Bakın şöyle güneş gözlüğünüzü koyabileceğiniz ya da gözlüğünüzü koyabileceğiniz kaplar var. Bakın böyle. Sonra böyle geziyorsunuz. Gözlüğünüz zarar da almıyor. Bak görüyor musunuz? Gayet havalı. Bunları bebekte falan daha pahalıya satıyorlar bu arada. Onu da belirtmek istiyorum. Burada ne kadar bu?
1: Bu.
0: Bu. Bak 150 lira. Kaç sene önce biz bebekte bir çekim yapmıştık. Tabii ki yer farkından ve dükkan farkından da olabilir. Bu çok pahalıydı. Ama buraya geldiğiniz zaman 150 liraya alabiliyorsunuz. Gözlüğü de aldınız. 200-350 liraya bu şekilde. Pazarlık da yaptınız diyelim. Hadi 300 lira. Yapılıyor mu abi pazarlık? Yapılıyor dedi. Görüyorsunuz değil mi? Bak

0: Pasaj kapalı olduğu için doğal olarak, ama bazı açık pasajlar da var. Yıldız pasaj zaten kapalı olur diyebilirsiniz. Ben üstümü çıkarttım, öyle geziyorum ki böyle bile bana sıcak oldu. Bu arada fiyatlara şöyle genel olarak baktığımda, şimdi bana kızmayın sakın ekran karşısında, gayet uygun fiyatlar. 200 liraya ürünler var. Şöyle bakın, 400 liraya takım var. Şunu şöyle bir göstermek istiyorum. Mithat beni gel gel diye çağırdı da gitmeyeceğim yani, göstereceğim. Bakın bu 400 lira. Yazı kışı kalmadı artık ürünleri ne zaman giyeceğimizin. Yazlık ürünler kışında giyiliyor. Kışlık ürünler yazın giyilmiyor tabii ki, kazaklar. Ama yazlık ürünleri insanlara artık bakıyorum şöyle bir kışın bile giyiyorlar. Bak farklı renkleri var. Ki bunlar keten. Değil mi, keten bunlar? Bak 400 lira. İçine kazak giy, kışın da kullan. Yani. Bak 200 liraya badiler var. 100 liraya badiler var. O kadar uzağa gitmeye gerek yok. 60 liraya var. Bak 60 lira. Görüyor musunuz? Bak. Şöyle crop dediklerimiz. Bak. Sevgili seyirciler.
1: 60 liraya sakız vermiyorlar.
0: 60 liraya sakız vermiyorlar dedi Mithat. Mithat. Mithat'ın soyadı ne biliyor musunuz sevgili seyirciler? Mithat bilir. Adı Mithat, soyadı bilir. Her şeyi bilir. Neden? Çünkü benimle geziyor. Yıldız faktörü var burada da.
1: Evet, evet.
0: Şaka bir tarafa, şöyle bakın. 200 lira bu elbise. Şimdi kışın da bu elbiseyi kullanabilirsiniz. Yıldız'cığım saçmalama dediğinizi duyar gibiyim. Üstüne beyaz bir kazak. Ya da lacivert, mavi, pembe bir kazak, altına bir bot, külotlu çorapla al sana yaz kış kullanabileceğin bir elbise. Gayet kullanışlı. Ünlü bir marka böyle elbiseyi çıkartsa ve 2200 liraya satsa wow olurdunuz hepiniz ekran karşısında. Hayır demeyin kesinlikle, bak 260 liraya. Yani fiyatlara baktığınız zaman gerçekten herkes buraya gelip rahatça giyinebilir bence. Ben öyle düşünüyorum. 150 liraya hemen şöyle bakın kazaklar var. Değişim yok. Değiştirmenize gerek de yok. Bir hediye paketinin içine koyun, katlayıp sevdiğinize hediye edin. Evin içinde giyin. Evde şık olmak da önemli sevgili seyirciler. Bakın şöyle. Uzun hırkalar var. Bakın kazaklara. 150 lira.

kartla alacaksanız 165 lira. Şu an sezondaki kazakların fiyatları 500 liradan yüksek. Bakın buraya geldiğinizde 400 liraya bir sweatshirt alabiliyorsunuz. Düz bir şeyi şıklaştırmak sizin elinizde. Bunu biraz önce takı mağazasına girdiğimde söylemiştim. Şöyle düz bir sweatshirt bu, görmüş olduğunuz gibi. Hemen yakasına bir yaka iğnesi takın ve bunun havasını değiştirin. Boynunuza bir fular takın, havasını değiştirin. Bir şeyi 2-3 kere farklı farklı kullanmak bizim elimizde. Hayırlı işler, bol müşteriler olsun efendim. Şöyle ilerleyelim. Çok güzel mağazalar var ve farklı bir mağaza. O zaman ne yapalım? Girelim mi Mithat? Siz şöyle dışarıya bakarken ben de içeriye giriş yapayım.

Bayılıyorum böyle kar küresine, değil mi? Evet. Böyle oturup bunu izlemek istiyorum şöyle yapıp. Masaya çenemi koyup. Burada sadece bu yok bu arada. Çok güzel değil mi? Böyle sanki bir rüyaya dalıyorsun. Hayal alemine dalıyormuşsun gibi. Kar küresi. Beni hayal alemine götürüyor. Yalan yok yani. Ekran karşısındaki siz değerli izleyicilerimizi götürüp götürmediğini bilemem ama beni götürüyor. Şöyle bakın, burada birbirinden farklı kar küreleri var sevgili seyirciler. Şunu şöyle kapatalım. Sesi rahatsız etmesin kulaklarınızı. Burada dilediğiniz boyuttaki kar küresini satın alabilirsiniz. İster büyük boy, ister küçük boy, ister orta boy. Burası pasajın içindeki farklı hediye alabileceğiniz ya da kendiniz için farklı bir şeyler bulabileceğiniz bir mağaza. Maskeden farklı farklı kupalara kadar, bakın şöyle kupalara kadar ya da süslü yelpazelere kadar dilediğiniz her şey burada mevcut. Bakın şöyle kıyafetler de var. Burada etnik kıyafetler de var, onu da belirtmek istiyorum. Bir çocuğunuzun okulunda maskeli bir etkinlik vardır. Bakın burada farklı farklı maskeler de var. Burada fiyatlar 35 liradan başlıyor. 3000 liraya kadar ürünün kalitesine ve seçeceğiniz ürüne göre değişiyormuş, haberiniz olsun. Hem kırtasiye malzemeleri var hem de böyle evinizin ihtiyacı olabilecek malzemeler var, çantalar var. Onun yanı sıra evde beraber oynayabileceğiniz eğlenceli ve zeka geliştirici oyunların da olduğunu belirtmek istiyorum. Bakın şöyle biraz hafif bol giyinmeyi seviyorsanız farklı farklı pantolonların da olduğunu belirtmek istiyorum. Şöyle çeşit çeşit. Hani bazı insanlar böyle etnik desenli ürünleri sever. Ve kimsenin üstünde de olsun istemez. Bakın çeşit çeşit ürünler var burada da. Yine dediğim gibi bütçenize ve zevkinize göre buraya gelip satın alabilirsiniz. Bir de burada ruşengil var. Onu göstermeden mi çıkacağız mağazadan? Kesinlikle hayır. Hemen şöyle gösterelim. Bakın. Kendisi buraya geldiğiniz zaman sizi karşılıyor bütün sıcak kanlılığıyla. Tek amacı kendini sevdirmek. Bir kaza geçirmiş, sonrasında gözlerini kaybetmiş. Şu an 6 yaşında. Bu mağazaya geldiğiniz zaman da hemen bakın şöyle göstereyim. Ruşen dili de görmeden gitmeyin. Kendini zaten fazlasıyla görmüş olduğunuz gibi sevdiriyor.

0: bütün turistlerin dikkatini çekip girdiği bir mağaza bir kere. Orada oturup çay içerken gözlemledim. Turistler buraya geliyor, konuşuyorlar, bir şey soruyorlar, çıkıyorlar. Benim yabancı dilim o kadar yok. O yüzden ne sorduklarını şakır şakır olmayan İngilizcemle tabii ki söyleyemeyeceğim. Ama İngilizceniz olması lazım. Yani Türkçenin yanı sıra bir dil daha olması lazım. İşte konuşmayınca geliştiremedik. Oturduğumuz yerden böyle translate'e bakıyoruz bir şey olduğunda. Anlıyorum ama. Bu arada anlıyorum ama konuşamıyorum. Şimdi bu mağaza çok karışık bir mağaza. Karışık ama aradığınız her şeyi görebildiğiniz bir mağaza. Bence karışık olması daha tarz yapmış burayı.
1: Hiç böyle bir takım mağazasına girmiş miydin?
0: Ben evet böyle bir takım mağazasına girdim İstanbul'da gezdiğimiz için Mithat. Evet. Sen hiç girdin mi böyle bir takım böyle mağazasına? Hayır, böyle sunum olarak görmedim bu kadarını. Ama böyle karışık bir takım mağazasına girdim. Şimdi burası çok karışık ama her ürünü görüyorsunuz sevgili seyirciler. Bu karışıklığın içinde bütün güzel ürünler gözünüze çarpıyor. Vintage ürünler var. Pirinç üzerine altın kaplama ürünler var. Çelik ürünler var. Titanyum ürünler var. Ne olsun daha? Amacınız gezmek olsun. Pasaja gelip de. Hangi pasajda olduğumuzu hatırlatalım mı takıcıda? Takıcıdan çıkınca hatırlatalım. Ekran karşısından ayrılmayın. Şimdi buraya geldiğiniz zaman şöyle ışıl ışıl bak. Bilezik alabiliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman vintage bir küpe alabiliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman o pırlanta montörlü bir yüzük şöyle alabiliyorsunuz. Bak.

Şimdi biz girdiğimiz katın bir alt katına indik sevgili seyirciler. Birinci kattan bir ayrıldık. Alışveriş yapabileceğiniz dört katın olduğunu belirtmiştim. Bakın alışveriş yaptığınızda 1000 lirayı bulmuyor üstünüze aldıklarınız. Yukarıda gösterdim. Burada 50 liradan 60 liradan başlayıp 1000 liraya, 2000 liraya, 3000 liraya kadar bütçeniz ve zevkiniz doğrultusunda alışverişinizi yapabilirsiniz. Bakın burada kot elbiseler var 600, 350 lira. Ben 6 gördüm 350 lira. Görüyor musunuz tulumlar? Hemen sol tarafta 500 liraya pantolonlar var. Çıkartıyor da abla koştur koştur. Yani şöyle bakın kotlar 200 lira. Kot yelekler hemen üst tarafta yine 200 lira. Her bütçeye göre ürün var. Şöyle yürüdüğümüz zaman bak 280 liraya body'ler var. 100 liraya, 150 liraya böyle yürüdüğümüzde uygun fiyata ürünler var. Hemen sol tarafta da bak 300 liraya sweatshirtler var. Zevkiniz ve bütçeniz doğrultusunda satın alabilirsiniz. Neredesin? Mithat'ı arıyorum ben de. Bakın şöyle alın. Güzel bir hediye paketi alın. Onun içine koyun. Sevdiğiniz birine hediye edin. Çok mağaza var. Yüzden fazla mağaza var burada. O yüzden alışveriş alternatifiniz de fazla. Triko, yazlık, kışlık. Yani her alışverişiniz için uygun bir pasaj. Onu belirtmek istiyorum. Tam Beşiktaş çarşıda olduğu için buraya geldiğinizde yeme içme açısından sıkıntı da yaşamazsınız. Dönerci, kahveci, tatlıcı, lahmacun ne arıyorsanız da var Beşiktaş çarşıda. Yine bütçenize göre de bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Fiyatlar en düşük

0: 300 lira mı? 300'den başlıyormuş bakın burada. 100 liradan başlıyor burada. Yıldız, dalga geçiyorsun diyebilirsiniz. Dalga geçmiyorum, 100 lira bakın. Al, düz beyaz tişört. Yani baktığınız zaman bazı pazarlarda 100 liraya böyle tişört bulamazsınız. Ben öyle düşünüyorum. Bu arada tekrar belirtiyorum, pazarlar candır ama seçmeniz gerekiyor. Bakın burada toplu bir şekilde bedeninize bakarsınız. Hangisini almak istediğinize bakarsınız. Sorarsınız beden olup olmadığına, alıp gidebilirsiniz. Yukarıda broşları gösterdim. Şöyle düz bir body'yi broşla hareketlendirebilirsiniz. Ya da bu ütüyle yapışan ürünler var biliyorsunuz. Onlardan takabilirsiniz, yakalıklardan. Bu da gayet güzelmiş bu arada. 100 lira, yeri de güzelmiş bu arada. İhracat fazlası ürünlermiş. Gel gel, yerini göstereceğim şöyle bakın. Yeri de güzel. Evet, sadece bu yok. Bakın şöyle gri rengi var. Şöyle bakın, hafif kahve var. Bak mesela benim bu üstüme şunu direkt olarak giyip gidebilirim. Sıcakladıysam eğer. Bak 100 liraya bunu alıyorsunuz. Mesela bir alt göstereyim size. Gel Mithat. Şöyle bakıyorum. 100 liraya bunu aldınız. Bu ne kadar pantolon? 350 liraya da bunu aldınız. Buyurun, 450 liraya giyinip çıkabiliyorsunuz. Yıldızcığım, saçmalama. Biz geziyoruz, göremiyoruz. Öyle şeyler söyleyebilirsiniz. Şimdi bakış açınızı değiştirin. Genellikle askıda olan kıyafetlere hepimiz ön yargıyla yaklaşıyoruz. Ve hemen şöyle bir bakıyoruz, çıkıyoruz. Ben Taksim'de bir pasaj var, oraya gidiyorum. Arkadaşım İbrahim İbo çok güzel ihracat fazlası ürünler satıyor. Arkadaşlarıma oradan aldığımı söylüyorum ya da herhangi bir pazardan bir ürün alıyorum üstüme. İnsanlara hangi tezgahtan aldığımı söylüyorum. Aa, biz gittik göremedik. Bakmıyorsun. Ben hemen neyi neyle kombinleyeceğimi düşünüyorum. Bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Düz bir body olarak görünebilir, evet. Ama kombin sizin elinizde. Şuraya kalın bir kolye takarsınız. Dediğim gibi bir broş takarsınız. İki koluna kalın bir bilezik takarsınız. Yani bir şeyi güzel yapmak gerçekten bizim elimizde. Bu dükkanlarda da olduğu gibi bazı insanların dükkanına girmek için can atıyorsunuz. Neden? Dışarıyı öyle bir süslüyorlar ki sosyal medyada fotoğraf paylaşmak için bile insanlar geliyor. O yüzden bakış açınızı değiştirin biraz ve hani 100 liraya ürün alınmaz ya da 50 liraya ürün alınmaz mantığından bence çıkmamız gerekiyor. Yukarıda birinci katta da ifade ettiğim gibi daha önceki anonslarda bu tişörte bir etiket yapıştırsaydık bu belki bakış açınızı daha fazla değiştirmenize sebep olurdu. Etiket olmadığı için belki fazla bakmak istemiyorsunuz. Yalan mı Mithat?
1: Bir etiket 1500 lira.
0: Ha, doğru söylüyor. Bir etiket 1500 lira. Kıyafeti aslında fazla para vermeye ben gerek olmadığını düşünüyorum. Ekran karşısında diyeceksiniz ki şimdi Yıldız konuşuyorsun almıyor musun? Alıyorum. Alıyorum. Çok istediğim bir şey varsa alıyorum. Ama değişik değişik giymek daha çok hoşuma gidiyor. Ne zaman ki böyle bir pasaj, pazar çekimi yaptığımızda gerçekten daha çok alıyorum. Evde de şık giyinmek önemli. Pat diye biri geldi. Al bunu evde giy, hiçbir yerde giymiyorsan. Yani birçok alternatif var. Değişik değişik güzel güzel giyinebiliriz. Kaliteleri hepsinin gerçekten çok güzel, canlı olarak görüyorum. Güvenmediğim, inanmadığım bir şeyi de ekran karşısında siz değerli izleyicilerimi kandırmak için söylemiyorum. Alın, 450 liraya giyinip çıkabiliyorsunuz buradan. Şöyle bakayım, bakın orada elbise var, çizgili elbise. Bütün yaz çizgili elbise modası vardı bu arada. Şöyle, ne kadar o elbise? 200 lira. Bütün ürünleri farklı mağazalarda bulabilirsiniz. İhracat fazlası ürünler pazarda da satışta oluyor. Moda aslında ülkemizde pazarlardan ve pasajlardan çıkıyor. Ve bana göre Merter'den, toptancılardan çıkıyor. Ülkemiz kıyafet açısından fazlasıyla zengin bir yer. Yabancı insanlar, hemen Mithat'ın arkasında da yine bir yabancı turist var ki buraya fazlasıyla geliyorlar. Ülkemize kıyafet alışverişi yapmak için geliyorlar. Gerçekten çok alternatifimiz var. Her bütçeye göre yemek yiyebildiğimiz gibi her bütçeye giyinebiliyoruz. Yine çok konuştun diyor Mithat. Tamam sustum. Burası konuşsun. Burada fiyatlar 100 liradan başlıyor. En fazla 500 liraya kadar çıkabiliyor. Şöyle buyurun, mağaza sizin.

0: Anne bak hatırladın mı bu ablayı?
1: Her yerde hizmet sevgili seyirciler. Bak görüyor musunuz? Ay o başörtünden öperim seni. İyiyim, siz nasılsınız? Ay çok teşekkür ederim. Her yerde kesinlikle tam hizmet sevgili seyirciler. Görüyor musunuz? Kardeşim, annesi beni izliyormuş. Görüntülü bağlandık hemen.
2: Vallahi inan ki seni hep izliyorum. Hatta geçen hafta da oğlumla yoğulum dedim. Çok seviyorum.
0: Kuzguncuktu galiba.
2: Bak, bebeği de olmuş maşallah.
1: Evet. Ay maşallah, size maşallah asıl. Allah size sağlık versin. Amin maşallah vallahi cildine mildine. Yemin ederim maşallah. Ellerinizden öpüyorum. Ay başörtünüz de çok güzelmiş bu arada.
2: Evet evet sağ ol, teşekkür ederim.
1: Öptüm, görüşürüz. Çıkıyorsun, sen de çıkıyorsun şu an. Bak bekle, bir el salla.
2: Hadi, hadi öpüyorum.
1: Haydi görüşürüz. Siz de Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Görüşürüz, hoşça kalın. Kapatıyorum. Oo, annesini Türkan Sultan diye kaydetmiş.
0: Evet.
1: Öyle mi? Kaç evet, kardeşsiniz?
0: Biz 6 kardeşiz.
1: Allah bağışlasın. Annenin de maşallah var. Enerjisi falan da çok güzel. Az önce bu mağazanın önünden de geçmiştik. 300 liraya ürünler satılıyor demiştik. Genellikle fiyatlar en düşük ne kadar?
0: Yani 300 TL'den başlıyor, 400, 500, 600. Ya aslında biz birazcık daha böyle insanların her şeyi bulabileceği derecede ürünler tutmaya çalışıyoruz içeride.
1: İlk katın yanı sıra burada alışveriş yapabileceğiniz 4 katın olduğunu söyledim. Şimdi biz ilk kattan girdik direkt olarak. Sonrasında alt kata indik. Bizim program pasajın bütün dükkanlarını göstermeye sığmıyor. Ama siz buraya geldiğinizde bütün samimiyetimle söylüyorum, bütçeniz, zevkiniz doğrultusunda alışveriş yapabilirsiniz.
0: Bir de şunu eklemek istiyorum. Siz izleyip gelenlere sizin isminizi söylediği anda %10, %15, %20'lik bir indirim yapalım.
1: Wow! Bakın burayı sakın kurguyu yapan arkadaşlarımız kesmesinler. Gittiğiniz yerlere zaten benim ismimi verin. Şimdi ben bazen sosyal medyadan bana yazıyorlar. Böyle şaşkınlıkla mesajları okuyorum ve gerçekten şaşırıyorum. Şimdi bizi belki kamera var diye kibar karşılıyorlar. Kardeşim senin için söylemiyorum. Bizden sonra gidenlere kaba davrananlar oluyormuş. Öyle bir şey varsa da bana yazın sevgili seyirciler. Ama gittiğiniz yerlere benim ismimi verin. Ben bütün samimiyetimle sizi karşınızdayım ve size bazı yerleri anlatıyorum. Ben inandığım için size anlatıyorum. Herhangi bir güven probleminin olmasını da istemiyorum açıkçası değerli izleyenlerimle aramda. Türkan Sultan'la konuştuk. 7/24 Yıldız hizmetinizde. Mithat da hafta sonları birisi Mithat'ı çevirdiğinde sağ olsun beni sürekli arıyor. Ya Mithat'tan kurtulamıyorum. Hafta içi de hafta sonu da sevgili seyirciler. Şaka bir tarafa. İyi ki varsınız. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Siz olmasanız ben burada bu programı senelerdir devam ediyor olmazdım. Ya da ekran karşısında olmazdım. O yüzden sizi tüm kalbimle öpüyorum ve sevgilerimi gönderiyorum. Görmüş olduğunuz gibi ne diyor? Herkese ulaşmaya çalışıyoruz diyor. Herkesin alışveriş yapabilmesini istiyoruz
0: evet,
1: diyor.
0: Evet.
1: Geçen gün Yeniköy'de olduğu gibi uygun fiyata yeme içme satıyordu bir dükkan. Dükkan sizin bir kira dedim, kira dedi. Neden bu kadar ucuz bu ürünler dedim.

0: herkes dışarıda bir şey yesin içsin diye dedi. O yüzden...
1: işte gitmek istediği her yerde bulabileceği şekilde ayarlamaya çalışıyoruz aslında. Ve
0: bence çok güzel.
1: Özelliği o. Yani özel bir güne gidiyorsa, yani özel bir davetiyeye davetliyse de alabileceği ürünler var.
0: Yok, ama gerçekten çok güzel.
1: Ama ben şortumu giyip hemen bir kahve içeyim diyorsa da bulabileceği sweatshirt.
0: Yok yok, çok güzel. Pasajın bütün katlarını gezin dediğim gibi, ama bu ikinci kata kanım bu geldiğinde biraz fazla ısındı. Vallahi bak. Ya pasaj çok güzel bir pasaj. Vallahi bak, her bütçeye göre ürün bulabiliyorsunuz. Yani ben her hizmeti ayağınıza getiriyorum görmüş olduğunuz gibi. İşiniz gücünüz rast gitsin. Allah bol müşteri versin. Yüzden fazla dükkan var. Ayakkabı, evcil hayvan üzerine, onun dışında ne bileyim işte aksesuar, telefon aksesuarı. Yani aradığınız her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada bilgisayar oyunları ya da bilgisayar tamir için dükkan gerekiyorsa o dükkanlar da mevcut. Bence çok keyifli bir pasaj. Beşiktaş'ın tam ortasında buraya geldiniz. Hava güzel, hop Ortaköy'e. Buraya geldiniz, hop Dolmabahçe Sarayı'na. Yürüyerek de gidebileceğiniz mesafedeler hepsi. Tamam Mithat, sustum. Pasaj sizin.

Mithat beni girdiğimiz kata çıkarttı. Hasfırın Caddesi'nin olduğu kata çıkarttı. Aslında biz programı kapatacaktık ama Mithat dedi ki insanlar düğüne davete gidebilir ve abiye ihtiyaçları olabilir. Sen niye abiye göstermiyorsun dedi, bana fırça attı. Sen niye beni fırçalıyorsun ya? Ama haklısın Mithat. Şimdi önünden geçerken bu mağazayı gördüm birinci katta. Tam olarak beyefendinin ismini soracağım. Dükkanı öyle bulabilirsiniz. 1000 liradan başlıyor burada fiyatlar ve 4000 liraya kadar çıkıyor. Bakın şöyle, eğer bir düğünde davette uygun fiyatlı ürün arıyorsanız abiye, bakın bunlar 1000 lira. Biraz önce şöyle tuttum, gene tutayım. Bakın bunu kendi kınanızda bile giyebilirsiniz. Beline bu taşlı kemerlerden yapıştırıp havasını değiştirebilirsiniz bu elbisenin. Ve kendi kınanızda gayet güzel, o saç makyaj yapılınca zaten değişiyor, bunu kullanabilirsiniz. Yine şöyle bir alternatif var. Siyahtan vazgeçemeyenler, terziye götürün, terzi dikmez bu fiyata kumaşını aldığınızda. Bu kumaşlar satılıyor da kumaşçılar pazarında ve çarşısında. Eminönü'nde de kumaş satan birbirinden farklı yerler var. Ben kısa giymek istemiyorum diyorsanız buyurun midi boy. Ben straplez giymek istemiyorum diyorsanız üstüne şık bir şalla kullanabilirsiniz. Bakın bunu hem abiye kullanabilirsiniz. Şunu şöyle çıkartayım. Hem de üstüne bir kazak geçirip etek olarak kullanabilirsiniz. Pullu payetli etekler moda. Bakın 1000 lira bunun fiyatı sevgili seyirciler. Yine bakın şöyle yeşil, pembe. Ay bak, bak. Evet çok güzel. Bir mezuniyet töreninde giyebilirsiniz bunu. 1000 lira. Şimdi beyefendinin ismini öğreneceğim ve buranın hangi mağaza olduğunu da öğreneceğim sizin için. Abiye bakımından da fazlasıyla zengin bir yer. Ben kısa giyemem diyorsanız bakın burada uzunlar da var, sade de var, cafcaflı olan da var. Susuyorum, içeride buluşuruz. Burada her bedene göre abiye kıyafetin olduğunu belirtmek istiyorum. Tüllü, payetli, pullu, kırmızı, fıstık yeşili, moru, pembesi. 1000 liradan başlıyor, 4000 liraya kadar çıkıyor. Tekrar belirteyim. Kendi düğününüz olur, kendi nişanınız olur, evden çıkış olur. Her kıyafetin bir ismi var bizde biliyorsunuz. Ve biz hanımlar bir düğüne giydiğimiz kıyafeti bir başka düğüne ya da davete giymeyi sevmiyoruz. Ama değiştirebiliriz. Bak bu çok güzel, düzü de var. Şöyle Mert Bey'i buluyorsunuz pasaja geldiğiniz zaman. Mert Bey'i buluyorsunuz. Mert Bey'in dükkanı burası. Aynen. Mert Bey'in dükkanından 1000 liradan başlayıp 4000'e kadar ürün satın alabiliyorsunuz ki abiye kıyafetin üstüne giyeceğiniz şöyle yalancı kürkten ürünleri de alabiliyorsunuz. Onun da fiyatı 1000 liraymış. Bakın bunu aldınız. Ben sadece fikir veriyorum bu arada. Başka bir düğüne para harcamak istemiyorsunuz diyelim. Beline biraz önce dışarıda da verdiğim örnek gibi kalın böyle taşlı yapıştırmalı ürünler satılıyor. Onu takabilirsiniz. Basit durmayan hani böyle uygun fiyata kaliteli ürünler satılıyor. Ucuz. Kumaşçılar pazarında var. Eminönü'ne gidince orada da buluyorsunuz. Başka bir düğüne midi boy yaptırıp giyebilirsiniz. Mini boy yaptırıp giyebilirsiniz. Burasına yine taşlı bir aksesuar takıp farklı bir düğünde giyebilirsiniz. Yine şurasını sırf sadece şu göğüs bölümünü taşla kaplattırıp farklı bir düğünde yine giyebilirsiniz. Yani bir elbiseyi birçok kez de giyebilirsiniz. 4000 lira veriyorsunuz ama 4'ten fazla kullanabilirsiniz. Ben öyle düşünüyorum ve şunu hemen şöyle asıyorum ki buradaki bütün elbiselerin fiyatları da 4000 liraymış. Hemen Mert Bey göstersin. Aa çok güzel. Ah, kına, düğün, görümce elbisesi bu, görümce sevgili seyirciler. Bir de görümce topuzu, çok şık. Gerçekten çok şıkmış. Bayılıyorum böyle pullu
payetli taşlı elbiselere. Vallahi bak. Mithat şöyle gösterelim. Bak yaz düğünleri için. Şöyle. Bak şöyle olanı var. Bak. Çok şık değil mi ya Mithat? İyi ki abiye göstermişiz. Hem izleyicilerimize de fikir olmuş oldu. Şimdi burada küçük bedenden büyük bedene kadar bütün ürünler var. Mert Bey ben sizi tekrar yanıma alabilir miyim? Hasfırın Caddesi'nden girdiğinizde birinci katta arka tarafta köşede Mert Bey'i buluyorsunuz. Gerçekten çok güzel abiyeleri var. Abiye ihtiyacınız varsa ben susuyorum. Pullar payetler gelsin evlerinize, iş yerlerinize, bizi nerede izliyorsanız oraya.

sağıma soluma bakmaktan kendimi alamadım bu arada. Ürünlerin kalitesinin yanı sıra fiyat performans olarak da fazlasıyla güzel ürünler var. Bunu bütün açık yüreklilikle söylüyorum. Programda da gösterdik. Göstermediğimiz mağazalara da siz gelip bakabilirsiniz sevgili seyirciler. Haftanın 7 günü açık bir pasaj. Sinan Paşa pasajı, onu belirtmek istiyorum. Hemen Beşiktaş Meydan'da. Ulaşımının da çok kolay olduğunu program içinde zaten söylemiştim sevgili seyirciler. Tabii ki anons çekerken sağımızdan el sallayanlar, sonumuzdan el sallayanlar, kameraya şaşkın şaşkın bakanlar. Mithat artık diyor ki sana ayrılan sürenin sonuna geldik, hadi Yıldız güle güle. Peki Mithat'cığım, bir hatamız olduysa affola efendim. Ama şunu da gitmeden hemen söylemek istiyorum. 1000 lirayı bulmuyor üstünüzü alacaklarınız. Onu söyleyeyim size. O zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı kolaylıkla sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

0: Fatma Hanım! Fatma Hanım! İnsaf artık kardeşim! Bu ayda kapatamadınız hesabı. Hem veresiye verip hem peşinizden mi koşacağız?
1: Haklısın Haydar Efendi. Kocama söyledim. Uğrayacak.
0: Uğrasın, yoksa başımız derde girecek.
2: Hoş gelmişsin Fatma.
1: Hoş bulduk.
2: Ne oldu, kazan bitti mi?
1: Yarın teslim ederim.
2: Nereye, çarşıya mı?
1: Anneme gidiyorum. Gene kötülemiş.
2: Geçmiş olsun.
1: Sağ ol. İyi misin anne?
3: Benim iyiliğim ne olacak? Toprağa bakıyoruz işte.
1: Allah korusun anneciğim.
4: Yusuf nasıl?
1: Nasıl olsun abi? Bildiğin gibi. Bir çalışır, bir çalışmaz. Sarhoşluğu, dayağı. Bıktım vallahi.
3: Şükür de kızım, çaresi mi var? Sabredeceksin. Torunlarım iyi mi?
1: Ellerinden öperler. Onlar da talihsiz. Ne üstte var, ne başta. Ben de çalışıyorum ama yetiştiremiyorum. Ben gideyim artık. Eline sağlık gelin.
5: Afiyet olsun.
1: Allah'a ısmarladık abi.
4: Güle güle.

0: Talihsiz yavrum. Ağalara layıkken bir sarhoşun esiri oldu.
1: Bakkalın da kasabın da beklesin.
2: İkide bir beni çeviriyorlar. Kapıya dayanacaklar sonunda.
1: Gelsinler bakalım. Canımı mı alacaklar?
2: Nazlı'nın da ayakkabısının altı delindi.
1: İdare etsin. Köyde ayakkabı mı giydik biz? Ulan insaf edin be. Hepinizin yükü sırtımda. Yetiştiremiyorum işte.
2: Ama içkine yetiştiriyorsun.
1: Ulan bana bak. Senin dilin çok uzadı. Ecelin olacağım ulan. Ecelin olacağım, gebertireceğim ulan seni. Gebertesi. Çekil ulan şimdi sana çarparım ha. Gebertireceğim ulan seni, konuşma. Konuşma lan. Yatır ulan bunları. Yatır. Nedir ulan sizden çektiğim?

0: Aman!
1: Niye kaçıyorsun lan?
0: Yorgunum, canım çıkıyor. Her gece olur mu?
1: Olur. Gel hadi, nazlama.
0: İstemiyorum.
1: Niye lan?

0: Aman. Eline sağlık, çok güzel olmuş.
1: Güle güle giyin.
0: Elin yatkın maşallah.
1: Enstitüde okudum.
0: Ha, tahsillisin üstelik. Dur unuturum sonra paranı ver.
1: Acelesi
0: olsun,
1: yok.
0: Olsun yavrum, getireyim. Al yavrum.
1: Sağ ol.
0: Görümcem de bir kazak istiyor.
1: Yaparım, yünü göndersin.
0: Her gece kavga olur mu kız? Konu komşu illallah dedi.
1: Geçinemiyoruz. Sarhoşluğu, dayağı var.
0: Niye evlendin o zaman?
1: Ben mi istedim? Ortaokul sondaydım. 15 yaşımda mal gibi satılmışım. İnsafı olmayan bir herif.
0: Sen bir doktora görün kızım. Bu böyle devam etmez ki.
1: Bıktım zaten. Aç mezarı yok ya. Boşanmak istiyorum. Çocuklarıma da ben bakarım.

0: paramız yok değil mi?
1: Yok kız.
2: Siz yatın artık, geç oldu.
1: Ben açarım.

0: Elif teyzem kızıdır. Bizde kalacak.
1: Yerimiz mi var kalacak?
0: Kalacak dedim ulan. Sokağa mı atayım?
1: Böyle yerden mi bitti teyzenin kızı? Bugüne kadar yoktu.
0: Hesap mı soruyorsun lan? Bu evde kalacak dedim.
1: Kalamaz. Hiç utanma yok mu sende? Evli bir erkeğin peşine takılıp gelmişsin.
2: Bana imam nikahı yaptı.
1: Puh, rezil! Şimdi ben sana gösteririm. İmam nikahı, parçalayacağım seni.
0: Dur ulan, dur! Bana karşı gelmek ha! Geberlerim ulan!
1: Allah'ından bul inşallah!
0: Sus ulan, sus diyorum! Sus! Gebertirim ulan seni! Anlıyor musun ha? Gebertirim! Bana bak! İşte kapı, işte sapı! Defolup gidersin ulan buradan! Karışma lan sen!
1: Çekil! Çekil dedim!
0: Karışma lan!
1: Hadi çocuklar!

0: Çekinme, korkma. Onlar gider, sen kalırsın bu evde.
1: Çocuklar, kalk. Hadi, uyan yavrum.
2: Ne oluyor anne? Gene mi dövdü babam?
1: Beterini yaptı oğlum. Hadi kalkın, Nazlı. Hadi canım, uyumayın. Bu ev artık bize haramdır. Hadi kalkın.

0: Gelin sağır mı oldun? Bekir oğlum.
1: Allah Allah. Ne oluyor ya?
0: Oğlum kapı çalınıyor.
1: Kim o?
0: Benim abi Fatma.

0: Kız Fatma, bu saatte ne işin var? Yusuf'a bir şey mi oldu?
1: Allah belasını versin. Eve kadın getirdi. Tövbe tövbe, şu çocukların perişanlığına bak.
0: Gece vakti koca evinden böyle kaçılır mı Fatma?
1: Çarem mi kaldı abi? Sizden başka kimim var? Burada kalacağım.
2: Başımız üstünde yerim var ama bize yetmiyor bu ev zaten.
0: En iyisi eve dön Fatma. Sabah ola ayrola.
1: Sokakta yatarım, o adamın evine gitmem.
0: Kocan o senin.
1: Olmaz olsun. Günahıma siz girdiniz. Eşekmişim gibi sattınız beni.
0: Vay vay vay. Bu İstanbul seni bozdu. Dilim bir karış.
1: Susun, yemeyin birbirinizi. Et tırnaktan ayrılmaz. Sokağıma atacağım kızımı, torunlarımı. Sıkışırız, ne yapalım? Torunlarım benimle yatarlar. Ben de şu koltukta yatarım. Uykumu tutacak sanki.
0: Öyle olsun. Sabah nasılsa kocan gelir, kuyruğunu kıstırıp gidersin. Başka da mümkünü olamaz.

0: Çocukları da alıp kaçmış.
1: Belli ki kıskandı. Çekemedi beni.
0: Kadın başına ne yapacak ki? Eli mahkum. Kuyruğunu kıstırıp dişi köpek gibi dönecek eve. Senin de benim de hizmetimize koşacak.
1: Ya beni döverse, horlarsa gelince?
0: Korkma, ben varım. Kimse elini süremez sana. İşe de gitmem bugün.
2: Hadi oğlum.
3: Bu Yusuf niye gelmedi ki?
4: Gelse de gitmem.
5: Ben de gitmem. Simit satarım, sana bakarım.
4: Sen okuyacaksın oğlum. Anan size yetişir, merak etme.
2: Sabırlı ol kızım.
4: Hele bir gelsin Yusuf.
1: Konuşalım, öğrenelim neymiş.
4: Yalan mı söyleyeceğim anne? Kuma getirdi. Gelmez zaten. O körpenin koynundan çıkamaz.
3: Ne gülüyorsun ulan?
4: Benim için tatsızlık çıkarma abi. Sonum ne olursa olsun Yusuf'tan boşanacağım. Hadi çocuklar, geç kalmayalım.

0: Bu kıza arka çıkma ana. Defolup gitsin evine.
1: Yine ben gelip alacağım sizi. Tamam mı? Hadi bakalım.

0: Niçin boşanmak istiyorsun?
1: Üstüme kuma getirdi.
0: Yani zina davası mı açmak istiyorsun?
1: Ne demek o?
0: Yani kocanı bir kadınla uygunsuz vaziyette bastıracaksın.
1: Yok, hayır avukat bey. O rezillik olur. Ben boşanmak istiyorum. Geçinemiyoruz. Çok içiyor, beni dövüyor.
0: Seni kim gönderdi?
1: Kendim geldim.
0: Masraflar için sordum. Kim ödeyecek? Mahkeme harcı, avukatlık ücreti filan.
1: Param yok. Bunları versem...

0: Dilekçeyi veririz. Kocanın adı, adresi.
1: Yusuf Akkuş, Ferah Mahallesi, Atik Sokak, numara 19.
2: Nerede o
3: ha? Lafını bil, eve getirdiğin kız...
2: Aferin sana Bekir Efendi. Bu dinsize arka çıkıyorsun ha, evine git diyemedin mi?
4: Bana bulaşma Yusuf. İşte yüzü. Kocana git dedim, dinlemedi.
2: Ben dinletmesini bilirim. Yürü lan eve. Hadi yürü.
1: Gitmiyorum. Sarhoşluğundan, dayağından bıktım artık. İlişme bize, çekil.
2: Ana, bir şey söylesene şu kızına. Katil mi olayım yani?
1: Ne diyeyim oğlum, yüreğimi indireceksiniz. Karın hoştu sende, yazık ona da.
2: Sizden yüz buluyor zaten. Ulan Ömer! Hadi ulan gidiyoruz.
1: Dokunma çocuklarıma, çekil!
2: Çekil ulan! Çocuklarımı senin yanına bırakmam ben. Hadi oğlum.
5: Sus, bağırmayın be. Nasıl oldu komşulara?
1: Toparlamazsın çocuklarıma.
6: Sus, Allah aşkına sus.
1: Susmam anne. Çocuklarımı alamaz benden. Mahkemeye verdim. Boşanacağım.
7: Yusuf Akkuş, karın sarhoş olup kendisini dövdüğünü, çocuklarına eziyet ettiğini iddia ediyor.
2: Kocasıyım hakim bey. Bana karşı gelince dövmez miyim?
7: Kocası olman karını dövme hakkını sana vermez. Çocuklarınız var. Size düşünmeniz için mehil veriyorum. Buyurun.
0: Müvekkilen boşanmakta kararlı sayın hakimim. Davalının eve bir de kuma getirdiğini şahitlerle ispat edebiliriz.
7: Yaz kızım. İki tarafın şahitlerinin dinlenilmesi için duruşma 27 Mart.
5: Bir gün çalışıyorum, bir gün çalışmıyorum. Kendi yüküm kendime çok geliyor Fatma.
1: Ben yük olmayacağım abi. Bir iş bulup çalışacağım.
5: İş bulmak kolay mı ha?
1: Elimden dikiş falan gelir. Eşek olduktan sonra semer vuran çok olur.
6: Karışmak gibi olmasın ama koca ekmeğini çok ararsın. En iyisi barışman.
1: Barışmam. Allah büyük. Bir iş bulurum. Hani bir hemşerimiz vardı anne. Süt analık etmiştin.
8: Selim Bey, fabrikası var. Sana adres

0: seni bulurum.
1: Elvan Hanım nasıl?
0: İyice çöktü ama gene de şükür.
1: Ananızın sütünü emdim. Helalleşmek isterim. Hemen yarın işe başlarsın kızım.
0: Sağ olun.

0: Neymiş?
1: Ne haber? Bilmez gibi soruyorsun. Kocam Verem, 4 çocuğumuz var. Yarı aç, yarı tok geçinip gidiyoruz. Kendimi bildim bileli hep çalışırım.
2: Ben ilk kez çalışıyorum. Benim 2 çocuğum var, okuyorlar.
1: Ah kardeşim, keşke hiç evlenmeseydin, hiç çocuklarım olmasaydı diyorum. Ah gün görmedim ki. Kocam yarın ölse cenazesini zor kaldırırım.
2: Allah gecinden versin, erkeksizlik zor. Benimki adam olsaydı boşanır mıydım? Sarhoşluğu, dayağı, rezilliği canıma tak etti.
1: Demek boşanmakta kararlısın.
2: Evet, boşanacağım.
3: Sayın hakimim, dinlenen şahitlerin beyanlarıyla davalının müvekkilemi sık sık dövdüğü, ayrıca imam nikahıyla eve bir kadın getirdiği de anlaşılmıştır. Bu nedenle müvekkilemin boşanmasına ve üvey anne elinde kalmamaları için çocukların annelerine teslimine karar verilmesini talep ediyorum.
4: Çocuklar, siz annenizle mi babanızla mı kalmak istiyorsunuz? Sen Ömer.
5: Annemle kalmak istiyorum.
4: Sen Nazlı?
6: Ben de annemle kalmak istiyorum.
2: Sus yavrum, ağlama, çok ayıp.
4: Yusuf Akkuş'la Fatma Akkuş'un boşanmalarına, Nazlı ve Ömer adlı çocukların annelerinin yanında kalmasına, babaları Yusuf Akkuş'un çocuklarını haftada bir gün görmesine karar verilmiştir.
3: Ben burada kalıyorum. Boşanma ilamını gelip alırsın.
2: Sağ olun. Nereden gideceğiz?
3: Şuradan gideceğiz.
2: Sağ olun. Hadi yavrum.
7: Geçin lan şuraya. Çocukları da zehirledik şirket karı. Alırsın onları benden.
8: Yapma kardeşim, çocuklar korkuyor.
9: Çekil şuradan be!
8: Doğru konuş. Ben size yardım etmeye çalıştım. Şu kızın haline bak, titriyor korkudan.
9: Hadi git işine be!
10: Ne olur kızım, ona
9: vermeyin. Tamam kardeşim, karışmayın. Tamam siz karışmayın be, karışmayın.
8: Ben çocuğu getiririm, siz uzaklaşın burada.
9: Boşanır boşanmaz dost tuttun ha!

0: Sağ olun, sizin de başınızı derde soktum.
1: Yok canım. Bu yavrunun ağlamasına çok üzüldüm. Arabam var, sizi durağa kadar bırakayım.
0: Zahmet olmasın.
1: Yolumun üstü. Hem bir an önce buradan uzaklaşsanız iyi olur.
0: Pekala.
1: Arabam şurada.
0: Tamam.

0: Hadi ağlama artık. Annen de çok üzülüyor bak.
1: Korkuyorum amca, ya babam gelirse?
0: Nasıl gelecek ki? Kaçtık işte. Hem adını da söylemedin bana.
1: Nazlı.
0: Çok şekersin biliyor musun? Adın gibi sen de Nazlısın.
2: Şu ilerideki durakta insek.
0: Olur.

0: Teşekkür ederiz.
1: Rica ederim.
0: Allah'a ısmarladık.
1: Evet. Güle güle güzel Nazlı.
0: Sağ ol. Hadi bakalım. Kaça bunlar?
2: İnşallah pişman olmazsın Fatma.
0: Pişman olmayacağım. Çalışır çocuklarıma bakarım.
3: Kolay mı sanıyorsun? Önce evi nasıl bulacaksın? Bizim ev biraz daha büyük olsaydı.
2: Ev büyük olsaydı ne olacaktı ana? Kendi boğazımıza yetişemiyoruz ki.
0: Tencere nasıl olsa kaynıyor. Aylığımı olduğu gibi sana veririm.
2: Tamam Fatma. Bacımsın. Seni sokağa bırakacak değilim ya.
4: Tebrik ederim Fatma.
5: Kurtulmuşsun kocandan.
0: Başka çarem yoktu.
5: Kutlayalım bunu ha.
0: Nasıl yani?
5: Paydos'tan sonra bir yerde yemek yeriz. Sonra da bir eğlence yerine gideriz.
0: Sağ ol. Bir daha bana böyle şeyler söyleme.
6: Asıldı mı domuz? Güzel kadına dayanamaz.
0: Aman güzel olsan bari.
6: Güzelsin kız. Saçını başını tarasan, biraz allık, ruj falan.
0: Öyle şeyleri bilmem. Kocan nasıl? Çıktı mı hastaneden?
6: Aa, çıkacağı da yok galiba. Dört çocuk başıma kaldı. Al bir dene istersen.
0: Yok istemem.
6: Sen bilirsin.
7: Ay canım eve gitmeyi istemiyor. Bir sürü işim var.
0: Ben de bıktım.
7: Yemek, bulaşık, çocukların da yıkanması
0: doğru
7: lazım.
0: Hep aynı iş, hep aynı
7: o kadar iş.
6: Yarın pazar ne yapacaksın?
0: Hiç. Çocukları parka götürürüm. Vakit kalırsa bir de sinema.
8: Hanımlar buyurun, o tarafa gidiyorum.
6: Binelim kız. Otobüs beklemekten bıktım.
0: Olsun, ben binmem.
6: Canım isterse.
7: Yine gidiyor.
8: Merhaba.
6: Merhaba.

0: Merhaba. Nasılsın?
1: İyiyim amca. Sen de mi çocuklarını getirdin?
0: Benim çocuğum yok. Siz yalnız mı geldiniz?

0: yine geldik. Bak işte orada.
1: Kolay gelsin. Oturabilir miyim?
2: Buyurun.
1: Çocuklar çok mutlu görünüyorlar.
2: Öyle. Hayatlarında ilk defa parka geliyorlar.
1: Babaları getirmezdi demek.
2: Ne gezer? Varsa yoksa içki.
1: Nasıl gidiyor? Rahatsız ediyor mu yani?
2: Yüzünü görmüyorum ki. Daha çocuklarını bile almadı. Daha iyi almasın.
1: Oysa çocuklar ilgi ister, sevgi ister. Ben de yoksundum sevgiden filan. Parka sık sık gelirim. Çocukların coşkusu, mutluluğu rahatlatır beni. Sanki çocukluğumu yaşarım.
2: Ben de çocukluk nedir bilmedim zaten. Çocuk yaşında evlendirildim. Şimdi...
1: Bir şey mi söyleyecektin?
2: Şimdi daha umutluyum. Daha güvenim var kendime. Çalışıyorum.
1: Sevindim. Yani umutlu olduğuna. Sizi o gün bir karamsarlık içinde görmüştüm. Ah, adımı söylemedim. Cengiz.
2: Fatma.
1: Memnun oldum.
0: Naz da çok acıkmış anne. Ben de.
2: O zaman eve dönelim.
0: Anne biraz daha duralım be.
1: Sizi yemeğe davet etsem?
2: Yok olmaz. Olmaz.
1: Niye olmasın? Çok şirin bir köfteci var. Köfte piyaza. Çok sevinirim. Lütfen.
2: Bilmem ki.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
2: Sonra bir gün yardım istedim.
4: Hayatım o gün değişmeye başladı.
5: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
6: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
7: Yeniden mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği...

0: sürücüyle yeni Casper PZ10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: İşte evleneceğin kız bu Kemal.
2: Göz sinirlerim çok zayıflamış.
3: Yoksa kör mü olurum?
4: Kemal'i bu kızdan ayırmam lazım. Bir çocuğumuz olacak.

0: çıkar.
1: Gözlerin görmüyor mu? Feride Özsoy geliyor.
0: Demek Gül'ün annesisiniz.
1: O görmeyen bakışları gözümün önünden gitmiyor.
2: Karım beni başka bir erkekle aldattı.
1: Ya ona iftira attılarsa?
0: Biz elimizden geleni yaptık.
3: Feride bugün 18'de TV4'te.

0: Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
1: Tam bir boş.
0: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere finish olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
1: Tam bir boş.
2: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
6: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte...
5: ...deydi ya. Ay dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
7: Botanik.
5: Abacus.
8: Kasa.
4: Marul.
5: Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
9: Süper Kumbara!
10: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
11: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
12: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
13: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
14: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
13: Hiç gerek yok, Piril var.
15: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
12: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
15: Yeni Piril Ultra Güç.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Dökme demedim mi?
2: Kırmızı biberin de lezzeti başka ama.
1: Ekmek için.
2: En iyisi kaymaklı kadayıf. Çok çabuk, çok 4 tane kaymaklı.
3: Tatlımızı yiyelim, gene parka gidelim, olur mu anne?
1: Eve gitsek daha iyi olur.
3: Ama hiç kaydırağı binemedim. Sıra gelmedi ki.
2: Çok kalabalık da ondan. Ben çok tenha bir park biliyorum hemen.

0: Annem Selim Bey'in süt anasıydı. Sağ olsun fabrikasında iş verdi. Konfeksiyon üstüne çalışıyorlar.
1: İyi fabrikadır bilirim.
0: Her şeyi iyi de servisi yok. Akşamları minibüs kuyruğunda canımız çıkıyor.
1: Yolum o tarafa düşerse seni götürürüm.
0: Sağ ol.
1: Haftaya pazara umarım gene parka gelirsiniz.
0: Bilmem. Belki. Niye sordun?
1: Ben de orada olacağım.
0: Ben gideyim artık.
1: Bir dakika. Beni yanlış anlama. Çocuklarını çok sevdim.
0: Ben de çocuklarımı çok seviyorum. Her şeyim onlar.
1: Biliyorum. Çocuklar analarına bir başka güzellik veriyor. Sen de çok güzelsin Fatma.

0: Sen de çok güzelsin Fatma. Sen de çok güzelsin Fatma. Çocuklar analarına bir başka güzellik veriyor.
1: Nasıl geçti cumartesi pazarı?
2: Onunla beraberdim.
1: O kim?
2: Hani geçen gün arabasına bindiğim adam.
3: Sahi mi söylüyorsun?
2: Niye yalan söyleyeyim? Sen ne yaptın?
3: Ev işleri, çamaşır, ütü filan. Pazar günü de çocukları parka götürdüm.
2: Bu kaza o aldı. Para da verdi, kirayı ödedim.
3: Neler diyorsun sen?
2: Şaşırdın mı? Şansım güldü ilk defa şeker. Dengim bir adama çattım.
3: Nasıl yaparsın Saliha? Evlisin. Hasta bir kocan var. 4 tane de evladın.
2: Açlık, yokluk. Çocuklarım nicedir ilk defa et yediler. Senin de başına gelirse nasıl olduğunu anlarsın.
0: Merhaba. Geç kalmamışım. Seni götürmeye geldim. Arabam şurada.
3: Zahmet etme, ben minibüste giderim.
0: Buraya kadar geldim, kırma beni.

0: Niye bu kadar çekiniyorsun Fatma?
1: Bilmem ki. Arkadaşımı ayıplıyordum. Yabancının arabasına biniyor diye.
0: Ben yabancı mıyım? Tanıştık, arkadaş olduk. Niye ters geliyor sana?
1: Böyle şeyleri, yani arkadaşlıkları falan hiç düşünmedim ben.
0: Doğal değil mi? Özgür bir kadınsın. Seni o gün adliyede çocuklarını dişi bir kaplan gibi korurken gördüm. Çok etkilendim.
1: İki çocuk anasıyım ben.
0: Biliyorum. Çocuklarını da çok seviyorum. İstersen bir yere gideriz. Yemek yer konuşuruz.
1: Olmaz. Çocuklarım, annem merak ederler.
0: O zaman yarın. Haber verirsin, merak etmezler.
1: Doğru olmaz bu. Bilmem ki. Şu sokağın başında ineyim ben.
0: Evine kadar bırakayım.
1: Sakın ha. Hoş bir şey değil. Mahalleye karşı. Laf gelsin istemiyorum.
0: Anlıyorum. Yarın fabrika kapısında olacağım.

0: Hayret. Saçını falan da arıyorsun.
1: Ne var bunda?
0: Hiç. Ha şöyle biraz bak kendine. Güzelliğinin kıymetini bil.
1: Sağ ol. Ha. Rujun yanında mı?
0: Elbet. Al. Sende kalsın. Bende daha çok var. Hayrola kız, sende bir şeyler var.
1: Biriyle tanıştım. İyi bir insan. Niyeti de ciddi.
0: Evlilik ha. Akıllanmadın mı kızım? Boş ver evliliğe. Hayatını yaşa, hayatını. Benimki bekler, ben gidiyorum.

0: Onu bulduk amirim. Cengiz Tunç. Kod adı Reis. Yurt dışından yeni giriş yaptığını sanıyorum. Çevirip alayım mı? Tamam.
1: Acele etme. Yakın takibi alın. Önce hücre evini, hücre arkadaşlarını tespit etmeliyiz. Belki de yeni bir eylem için yurda dönmüştür. Tamam.
0: Fabrikalar muhitine girdik amirim. Tamam.
2: Merhaba.
3: Merhaba. Nasılsın?
2: İyi.

0: konfeksiyon fabrikasından bir işçi kadınla buluştu. Örgütten biri olabilir. Arabasının plakası 34YK 664. Tamam.
1: Dikkatli ol. Tutuklama emrini ben vereceğim. Şimdi devamı takip et. Tamam.
2: Ne içeceksin?
3: Hiçbirini.
2: Olur mu? Sen bize getir. He. İyi içmek istemiyorsun.
3: Hiç içmedim ki.
2: Peki nasıl bir şey diye merak etmiyor musun?
3: Nasıl olduğunu gördüm. Kocam içerdi. Sarhoşluğu bir delilik gibiydi.
2: Senin delireceğini sanmıyorum. Niye içmeni istiyorum biliyor musun?
3: Niye?
2: Biraz cesaretlenirsin. Açılırsın. Mesela ben. Senden hoşlandığımı söyledim kaç defa. Ama sen hiçbir şey söylemedin. Utanıyorsun belki de.
3: Utanıyorum, evet. Doğru.

0: Yarınların için, mutluluklar için.
1: Buyurun efendim, buyurun.

0: Kartal bir merkezi arıyor.
1: Bir işçi kadınla restoranda yemek yemekteler. Bir gönül ilişkisi olabilir. Tamam.
2: Zannetmem. Olayların gelişmesini beklememiz lazım. Ne konuştukları önemli. Bir şeyler yapabilir misin? Tamam.
1: Denerim amirim. Kadınla adamın pardesülleri vestiyerde. Bir verici yerleştirebilirim. Tamam.
2: Çok faydalı olur Arif. Yalnız kadının pardesüsünü tercih et.
3: Bir ateş bastı beni. Fazla içtim galiba.
4: Fazla içmedin. Alışık değilsin de ondan.
3: Hoşuma gitti ama. Rahatladım biraz.
4: Daha da güzelleşti.
3: Aman.

0: Bak Fatma. Sen de yalnızsın, ben de. Gel bu hayatı beraber paylaşalım.
1: Bilmem ki. Ne diyeyim? Çok acı çektim.
0: Haklısın. Kalkalım mı?
1: Kalkalım.

0: Restorandan çıktılar amirim. Tarabya istikametine gidiyorlar. Takipteyiz, tamam.
1: Otoya fazla sokulmayın. Uyanabilir, tamam.
0: Anlaşıldı amirim, tamam.
2: Başım dönüyor.
3: Demir bir çay yaparım sana, bir şey için kalmaz. Başını öyle arkaya yaslama, dik otur.
1: Konuşmalarını dinliyor musun?
0: Sesleri çok net geliyor. Levent istikametine gidiyorlar. Tamam.
1: İkinci bir talimatıma kadar takibe devam edin. Tamam.
0: Anlaşıldı, tamam.
1: Merkez 314'ü arıyor. Merkez 314'ü arıyor.
4: 314 dinlemede amirim.
1: 34 YK 664 plakalı araba Boğaz yolundan sizin istikametinize doğru yol alıyor. Bu otoyu takibe alın. Tamam.
5: Anlaşıldı amirim, size bilgi vereceğim, tamam.
0: Levent kavşağına yaklaşıyorlar amirim.
1: Devamlı haber verin, tamam.

0: Hiç konuşmuyorlar amirim.
1: Kazancı yokuşuna giriyorlar. Takipteyiz amirim, tamam.

0: Başkurt Sokağı'nda 54'e 1 apartmanının 4. katına çıktılar. Tamam.
1: Yeni kiraladıkları örgüt evi olabilir. Belki bu gece toplantı düzenlemişlerdir. Başka gelenler olursa engel olmayın. Biz geliyoruz, tamam.
2: Yalnız mı oturuyorsun burada?
3: Evet. Kimsem yok benim. Hem bir yıldır ayrıydım evimde.
2: Niçin?
3: Zorunlu bir ayrılık. Dönmem gerektiği için döndüm. Görülecek işlerim var. Pardesini niçin çıkartmıyorsun?
4: Üşüyorum. Bırak çocukluğu, ver bakayım.
2: Çok korkuyorum. Bir gören olduysa.
3: Cesur ol, boş ver.
0: Allah kahretsin. Pardesü'yü çıkardı it ol it.
5: Kadın korkuyorum dedi. Takipten mi şüphelendi acaba?
2: Yalan söyledim.
3: Kime yalan söyledin?
2: Çocuklara. Evdekilere. Gece vardiyasında çalışacağım dedim.
3: Pişman mısın yani?
0: Duyulmuyor.

0: Niye yalan söyledin?
1: Başka ne derdim ki? Bir erkekle buluşacağım diyemezdim ki.
0: Yanlış düşünüyorsun. Kendi sorumluluğunu taşıyorsun. Kimseye hesap vermek zorunda değilsin.
1: Bilmiyorum. Doğru mu, yanlış mı yaptım? Onu da bilmiyorum. Niçin buradayım? Niçin seninle beraberim? Bilmiyorum.
0: Cevabını ben vereyim. Sen de benden hoşlanıyorsun Fatma. Doğrusu bu. Bir kadınla bir erkeğin birbirlerine ihtiyaçları vardır.
2: Allah kahretsin.
3: Ne oldu?
2: Sesler o kadar zor duyuluyor ki.
1: Evin çok dağınık.
0: Çoktandır burada değildim. Bakımsız kaldım.
1: Neredeydin?
0: Uzaklardaydım.
1: Çocuklarımı yalnız bırakmamalıydım.
2: Sen iyi bir annesin. Güzel, sevecen, iyi duygular içindesin ama... ...hep kendinden ödün vermişsin. Seni hep sömürmüşler. İlk kez baş kaldır diyorum sana. İsyan et. Kişiliğini bul. Önce kendine saygın olmalı. Yarınların için yeni bir düzen ara kendine.

0: İçerideler amirim.
1: Konuştuklarını dinleyebildin mi?
0: Dinlediklerinde önemli bir şey yoktu. Sonra parlı suyu çıkardılar, kapı kapandı, dinleyemedim.

0: Bakın şef, operasyona geç kalmadım ya.
1: Nasıl haber aldın?
0: Gece sekreteri telsiz konuşmasını dinlemiş.
2: Örgüt evi burası mı amirim?
1: Şşşt, yavaş konuş. Evet. Çabuk olun.

0: Evde yok.
1: Dama fırlayın. Kalk giyin.
0: Yazık, kaçırdık.
2: Üzerinde bir şey yok.
3: Üzerinde bir şey yokmuş.
1: Gel bakalım. Ne zaman kaçtı?
2: Görmedim. Duymadım. Uyuyordum.
1: Nereye gittiğini söyle.
2: Bilmiyorum. Bırakın beni gideyim ne olur.
1: Seninle işimiz daha bitmedi.
2: O ne yaptı? Katil mi? Hırsız mı?
1: Terörist. Alın merkeze.
2: Bırakın. Ben bir şey yapmadım. Bırakın ne olur. Bırakın.

0: Güzel. Etkili resimler.
1: Yazısı da hazır.
0: Biraz beklesek şube amirini kızdırmayalım. Tahkikatını tamamlasın.
2: Aman abi, atlarız sonra. Sorumluluk bana ait. Baskıya yetiştirelim.
0: Galiba haklısın, al.
3: Bize yardım et. Cengiz kimlerle buluştu veya buluşacak? Söyle.
4: Bilmiyorum.
3: Onu böyle korumakta suç ortağı alıyorsun.
4: Ben bir şey bilmiyorum. Onu tanıyalı daha bir hafta oldu. Benim çocuklarım var. Ne değilim. Ekmeğimi çalışarak kazanıyorum.
5: Tespit için...

0: sine hastaneye yollayacağım.
1: Soyun dedik sana. Üzerinde hiçbir şey kalmasın. Ne var ne yoksa hepsini çıkarttım.

0: Önde ayna var. Biz onları görürüz, onlar bizi görmezler. Şimdi dikkatli bak. Örgüt elemanlarından tanıdığın varsa söyle. Numarasını söyle sadece.
1: Yedi... dokuz ve... beş numara. Eylemlere katılmışlardı.
0: Başka? Mesela şu üç numara.

0: Üç numara. İn aşağı. Yaklaş. Işıkların arasına geç. Sağına dön. Şimdi soluna dön. Tanıdın mı?
1: Kesinlikle tanımıyorum. Daha önce de hiç görmedim.
0: Tamam. Teşhis tamamlandı. Yerlerine götürün.
2: Bu saatte niye çağırdınız beni? Ne yaptım ben?
0: Telaşlanma. Bize yardım etmen için çağırdık seni. Ayrıldığın eşin Fatma Kara'yı bir teröristle yakaladık.
2: Terörist mi?
0: Evet. Yasa dışı bir örgüt lideri. İşte resmi. Tanıyor musun? Onun hakkında bildiğin bir şey var mı?
2: Boşandığımız gün adliyede yanındaydı. Tanıdım onu.
0: Ne zaman boşandınız?
2: 6 ay önce.
0: Eşinden ayrılma sebebin neydi?
2: Başka sebep mi arıyorsunuz? İşte bu işlere bulaştığı için boşadım.
1: Yalan! Vallahi yalan söylüyor. Ben terörist falan değilim. Geçinemedik, ayrıldık. Sarhoşluğundan, dayağından boşandım.
0: Ne zaman boşandınız?
1: 6 ayı geçti.
0: Cengiz'le ne zamandır beraberdin? Söyle, söyle.
1: 3 gündür.
0: Boşandığın gün adliyede Cengiz'le beraber değil miydin?
1: Hayır. Evet. O gün orada tanıdım.
0: Biraz evvel 3 gündür beraberiz diyordun. Boşanalı 6 ay olmuş.
1: Yeter! Bırakın ne olur.
3: Ana, ben değilim. Bak saat kaç oldu, hala yok.
4: Terbiyeli konuş. Kızımın mutlaka başına bir şey gelmiştir.
3: Hadi ya!
5: Annene bir şey mi oldu nine?
4: Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum. Şimdi karakola gider haber veririm.
0: Cengiz senden ne istedi? İlçeleri örgütlemenizi mi istedi?
1: Böyle şeyler konuşmadık. Yalnız olduğunu, hayatımızı birleştirmemizi istedi.
0: Terörist olduğunu bilmiyor muydun?
1: Yemin ederim bilmiyordum.

0: olur anlayın beni. Çocuklarımı özledim. Merak ederler. Hiçbir suçum yok benim.
1: Seni ikamete rapten bırakacağım kızım. Yalnız şehirden ayrılma. Adres değişikliğin olursa bize bildireceksin.
0: Peki sağ olun.
2: Hadi.
3: Dayı, bugün okula da gidemedik.
4: Gidip de alim mi olacaksın?
3: Evet, doktor olacağım.
4: Hadi be sen de.
5: Allah kahretsin! Herifler!
6: Geçmiş olsun Yusuf Efendi.
4: Sağ ol bacım. Koynumuzda yılan beslemişiz.
6: Kaç yıllık komşumdu Fatma. Gazetede göncü vallahi inanamadım.
7: Kim inanır kardeş? Yere bakan yürek yakanmış.
4: Benim gibi adama yapılır mıydı bu? Yemedim yedirdim, giymedim giydirdim. İki evladından da mı utanmadı? Hem de vatan haini. Çocuklarımı onun eline bırakmayacağım.

0: Arkadaşlarım, sen hiç gazete okumuyor musun dediler bana. Ne oldu?
1: Hiçbir şey oğlum. Çocuklar, başıma çok kötü şeyler geldi.
0: Ne yaptın anne?
1: Hiçbir şey sorma oğlum. Ama inanın ki sizin anneniz suçsuz. İkinizi de çok seviyorum. Ne olur inanın bana. Siz inanın bari.
0: Yürü.
2: Kocasından ayrılınca bacımı yanımıza aldık. Bizim böyle işlerle hiçbir ilgimiz yoktur.
3: Kocasından terörist sevgilisi yüzünden mi ayrıldı? Bu çok önemli.
2: Ne bileyim kardeşim?
1: Gazeteci oğlum, bizimle uğraşma. İçimiz yanıyor zaten.
3: Ben görevimi yapıyorum anacığım. Kamuoyunu aydınlatmam gerek.

0: Ne istiyorsun sen benden? O rezil resimleri sen çektin. O yalan haberleri sen yazdın.
1: Sakin ol, amacım sana yardımcı olmak. Cengiz tarafından aldatıldığını kanıtlayabiliriz.
0: O beni aldatmadı! Sen rezil ettin beni! Allah belanı
1: versin! Konuş, dikkat et! Senin ipliği pazara çıkartacağım.
0: Defol, yapmayın!
2: Gel buraya, gel! Gel buraya!
0: Karı, anne!
2: Rezil ettin bizi!
0: Abi!
2: Seni Allah'tan korkmaz!
0: Dur, vurma!
2: Burada mı utanmaz rezil?
0: Abi! Anneme bir şeyler oluyor! Ne? Anacığım, anacığım! Güzel anam benim. Atlatacaksın. İyileşeceksin, üzülme.
3: Üzülme demesi kolay. Anamın katili olacaksın, rezil karı.
4: Bu olaylardan sonra seni iş yerimde çalıştıramam kızım.
0: Benim hiçbir suçum yok Selim Bey. Olaylara karışmadım.
4: O teröristle yakalamışlar seni.
0: Kim olduğunu bilmiyordum. Benimle evlenmek istiyordu. İyi bir insandı.
4: Orasını bilemem. Kendine başka iş aramalısın.
0: Yapmayın. Acıyın bana. İki çocuğum var. Aç mı kalalım? Sürünelim mi?
4: Bunları daha önce düşünseydin. Ben töhmet altında kalamam. Elvan ananın hatırı için sana iki maaş tazminat vereceğim.
0: Ne olur işten çıkarmayın beni. Lütfen.
4: Yapacak bir şey yok kızım. Muhasebeye uğra hesabı.
0: Hiçbir şey yapamaz mısınız? Hadi. Lütfen. Hadi.

0: Seni arıyordum Fatma. Telefondan istiyorlar. Buraya bağlattım.
1: Anneme bir şey mi olmuş?
0: Bir şey söylemediler.
1: Telefon nerede?
2: Burada, hemen şurada.
1: Alo? Kim arıyor? Ben Fatma.
3: Benim Fatma, Cengiz.
1: Neredesin? Meraktan öldüm. Beni işten çıkardılar.
3: Üzülme. Şimdi hiç konuşma, dinle beni. Olanlar için çok üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Fabrikadan hemen çık. Minibüse bin. 3 durak sonra in. Semt pazarına git. Alışveriş yap. Takip edilmediğini anlarsam yanına geleceğim. Seni seviyorum.

0: çok çektirdiler bana.
1: Sen bu acıları hak etmedin. Kendimi affedemiyorum. Sana kötülüğüm dokunsun istemezdim.
0: Biliyorum. Sen iyisin. İyi davrandın bana. Herkesten darbe yerken senden iyilik gördüm. Sevgi gördüm.
1: Ben de çok yalnızdım Fatma. Senden hoşlandım. Seni gerçekten seviyorum.
0: Ben de. Sen çok mu kötü şeyler yaptın?
1: Bir ideal uğruna savaş vermekteyim. Yaptıklarımın kötü olduğunu kabul etmiyorum.
0: O zaman teslim ol. Yoksa öldürecekler seni.
1: Olmaz Fatma. Davamdan dönemem. Bir gün seni de alıp gideceğim. Biraz sabırlı ol. Benimle kalır mısın?
0: İsterim. Ama kalamam. Çocuklarım var. Sonra annem hastanede. Gitmeliyim.
1: Git. Evi öğrendin.

0: Sen yokken postacı getirdi. Neymiş? Yusuf beni mahkemeye vermiş. Çocukları almak için.
1: Davalı Fatma Kara'nın yüz kızartıcı bir suç işlediği tespit edildiğinden Yusuf Akkuş'tan olma, çocukları Ömer ve Nazlı'nın babanın açtığı dava ve talebi nedeniyle çocukların velayetinin Fatma Kara'dan alınıp Yusuf Akkuş'a verilmesine temyiz yolu açık olmak suretiyle karar verilmiştir.
2: İşte evleneceğin kız bu Kemal.
3: Göz sinirlerim çok zayıflamış.
4: Yoksa kör mü olurum?
5: Kemal'i bu kızdan ayırmam lazım. Bir çocuğumuz olacak Kemal.
4: Sana bir bardak su vereyim de kendine gel.
5: Talihsiz yavrumun ismi Gül olsun.
2: Çalgı çalan üç kız kardeş. Fena bir gösteri değil.
5: Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Çocuk bahçesine gidebilir miyim?
4: Benim gözlerim kör.
5: Gözlerin görmüyor mu? Feride Özsoy geliyor.
4: Demek Gül'ün annesisiniz.
5: O görmeyen bakışları gözümün önünden gitmiyor.
4: Karım beni başka bir erkekle aldattı.
5: Ya ona iftira attılarsa?
2: Biz elimizden geleni yaptık.
6: Feride birazdan TV4'te.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
7: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
6: Türev da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
7: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
6: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
8: Sadece durulan.
9: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo vallahi.
12: Sen de sadece durula.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
14: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
15: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitki ya? Ben ya.
14: Nasıl yakışıyor mu bana?
13: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
16: Ulan ne yapıyorsun?
13: Hava asacağız bu sıraya daha.
14: Eyvah yakalandım.
6: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte...
2: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
5: Ben.
6: Botanik.
5: Abacus.
2: Kasa.
5: Marul.
2: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
8: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
2: Sonra bir gün yardım istedim.
4: Hayatım o gün değişmeye başladı.
5: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
6: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
7: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Çekil şuradan utanmaz nezir kadın, dokunma çocuklarıma! Çık dışarı, çekil!
2: Dön, öldür istersen çocuklarımdan ayırmayın!
3: Kötü kadın oldun senden, babamı istiyorum!
2: Söyleme oğlum, ben kötü olmadım!
1: Gazetelere geçtin ulan! Bırak çocukları, yüzünü gösteren namersin sana!
2: Ayırma bizi, yapma! Hadi.

0: Kim o?
1: Benim Fatma.
0: Gir içeri.
1: Çocuklarımı aldılar. Kopardılar benden. Ömer'imi, Nazlı'mı.
0: Ağlama. Güçlü olmalısın. Onların istediği bu. Yıldırmak, ezmek. Sen benim sevdiğimsin. Yılmayacaksın. Ezilmeyeceksin.

0: Önce sana bir pasaport temin edeceğiz. Hı.
1: Bir yere gidemem. Şehirden ayrılma dediler.
0: Boş ver. Bize yardım edecek kişiler var. Nüfus kağıdın yanında mı?
1: Hayır, evde.
0: Onu bana getir. Seni kaçıracağım. Çektiğin acıları unutturacağım Fatma. Buna layıksın sen.
1: Korkuyorum. Senin için.
0: Korkma. Bana güven.
1: Sana güveniyorum. Seni seviyorum ben. Hoşça kal.
2: Sen bizim yüz karamızsın. İnsan içine çıkamaz olduk.
1: Merak etme abi, gidiyorum zaten.
2: Defol!
1: Artık rahat edersin.
2: Bir daha buraya uğrama sakın, beni katil edersin.
1: Allah'a ısmarladık.
2: Defol! İçeri sende.

0: teslim ol. Evde olduğunu biliyoruz. Kurtulma şansın hiç yok. Silahını at ve teslim ol. Cengiz Tunç, teslim ol.
1: Teslim olmam. Sizi bekliyorum, gelin.
0: Yargılanma hakkını kaybetme. Çatışmadan sen sorumlusun. Kan dökülmesin. Düşünmen için sana 10 dakika mühlet veriyorum.
1: Teslim olmayacağım.
2: Cengiz! Cengiz! Bırakın! Bırakın beni! Bırakın!
3: Ne yapmak istiyorsun sen?
2: Onu öldürmeyin! Yalvarırım, öldürmeyin!
3: Teslim olmayı kabul etmiyor!
2: Bırakın, ben konuşayım onunla!
3: Silahlı ve tehlikeli biri o!
2: Bana zararı dokunmaz! Ölmesini istemiyorum! Yalvarırım, bırakın, konuşayım onunla!
3: Hadi geç!

0: Cengiz! Kapıyı aç benim Fatma!
1: Kapıyı aç! Ne olur!
0: Aç şu kapıyı! Kapıyı aç! Benim! Fatma, ne olur aç şu kapıyı! Aç! Aç, ne olur aç!
2: Gir içeri!
0: Teslim ol!
2: Buraya gelmemeliydin!
0: Seni yalnız bırakamazdım! Sen dememiş miydin artık bu kabus bitecek diye?
2: Artık çok geç!
0: Yok! Yok! Hayır değil! Bana güçlü ol diyen sendin! Baş kaldır diyen sendin! Şimdi ben sana baş kaldırıyorum! Teslim ol, ne olur!

0: Cengiz! Ne olur teslim ol!
1: Bunu isteme benden.
0: Yok, lütfen yaşamanı istiyorum. Beni yarınsız, umutsuz, sensiz bırakamazsın. Seni çok seviyorum.
2: Yarınım yok benim.
0: Belki çok büyük bir ceza yiyeceksin. Ama gene de seni bekleyeceğim.

Thank you.

0: Nazlı, Ömer, annenizi özlemediniz mi?
1: Kötü kadın olmuşsun sen. Büyüyünce seni öldüreceğim. Namusumuzu temizleyeceğim.

0: İyi işler becerdin ha. İkramiye alırsın artık.
1: Turgut. Hakkımız değil mi yani?
2: Bir misafirim var odanda.
1: Kimmiş ya?
2: Meşhur ettiğin kadın Fatma Kara.
1: Geliyorum.
0: Hadi fırla.
1: Merhaba.
3: Merhaba.
1: Seni gördüğüme sevindim.
3: Biraz konuşmak istiyorum.
1: Geç kaldın ama konuşalım. Biliyorum bana kızıyorsun. Ama görevimi yaptığıma inanmalısın.
3: İnanıyorum. Bir şey sormak istiyorum. Annem o lafları etti mi?
1: Tutki etmedi. Ama haber güzeldi, çarpıcıydı. Önemli olan bu. Sayemde günün kadını oldun.
3: Öyle. Parmakla gösteriyorlar. Herkes lanetliyor beni.
1: Boş ver be. Fatma Kara. Fatma Kara. Fatma Kara. Fatma Kara. Şöhret önemli. Ayrıca güzel bir kadınsın. Çok güzelsin. Teklifler alacaksın. Mankenlik film falan. Bu konuda sana yardım edebilirim.
3: Niçin?
1: Söyledim sana. Çok güzel bir kadınsın. Hani o gün teröristin evinde çıplaktın. O herifin yerinde olmak için canımı bile verirdim.
3: Canını mı?
1: Evet. Şimdi bizim eve gidelim. Planlar yapalım ha?
3: Yapalım.
4: Thank you.

Bir dakika.

0: Ne zaman evleniyoruz Kemal? Ne zaman benimle nikah masasına oturacaksın? Artık Kemal, Öget'in karısı olmak istiyorum.
1: Sana kaç kere böyle konuşma dedim. Bırak bu işin kararını ben vereyim. Ne diye kendini üzüyorsun? Bak, bunlar vakitlerini ne güzel geçiriyorlar. Hadi gel, biz de kafaları çekelim. Şunun haline bak! Ne o, gene suratından düşen bin parça oluyor.
2: Beyefendi, saat 5. Şimdi yatsanız ancak 2 saat uyuyabilirsiniz. Saat 7'de kalkmanız lazım. 8.30'da hastanede olacaksınız. Biliyorsunuz, bugün 3 tane büyük ameliyatınız var.
1: İşte bu evin kel kahyası da bu. Bu herif oldum olası seni sevmez.
0: Ah, o kim oluyormuş? Ben de onu hiç sevmem.
2: Teşekkür ederim hanımefendi. Doktor bey size bir telgraf var.
1: Hayrola, bu telgraf da nereden çıktı?
0: Kimdenmiş Kemal?
1: Babam ağır hasta, acele beni çağırıyor. Hemen yola çıkmam lazım. Hadi sen arabayı hazırla.
2: Baş üstüne efendim.
0: Dur, acele etme, sabah ilk uçakla gidersin.
1: Hayır, hemen hareket etmem lazım.

0: seni seviyorum Kemal. Acaba bir gün benim de seveceğim bir erkek olacak mı?
1: Yo, senden önce ben varım.
0: Peki biz ne olacağız? Bizim canımız yok mu?
1: Acele etmeyin, durun bakalım. Elbet bir gün sizler de aşık olacaksınız. Ama dua edin, sevdiğiniz kadar sizi de sevsinler. Kaderiniz bana benzemesin.
0: Niçin böyle konuşuyorsun abla?
1: Doğrusunu söylüyorum. Ne yazık ki Kemal'in benim varlığımdan haberi bile yok. Aşkım bana ait bir şey. Kemal onu sevdiğimi bilmiyor ki.

0: Babam nerede? Yoksa babama bir şey mi oldu? Hadi konuşsana! Dilini mi yuttun? Hem peki sen kimsin? Bir de başımıza dilsiz çıktı.
1: Hoş geldin Kemal, hoş geldin yavrum.
0: Baba, sen hasta değil miydin?
1: Seni buraya getirmenin başka çaresi yok.
0: Babacığım, az kalsın üzüntüden öldürüyordun beni.
1: Dur, sana bir sarılayım da, ondan sonra her şeyi konuşuruz.
2: Bayılmamak için kendimi güç tuttum. Onu görünce birden dilim tutuldu, bir türlü konuşamadım.
3: Senin yerinde olsaydım muhakkak heyecandan ölürdüm.
4: Kemal abi seni tanımadı mı abla?
2: Nereden tanısın? Aradan o kadar sene geçti ki.
4: Acaba neden geldi, yoksa amcam mı çağırdı onu?
1: Bak Kemal, bak yavrum! Şimdi seninle çok önemli bir mesele konuşacağım. Sözlerimi baştan sona kadar dikkatle ve sabırla dinlemen lazım. Zira bugün burada senin hayatını ilgilendiren çok büyük bir karar vereceğim.
0: Hayrola baba? Şimdi iyice meraklandım. Neymiş benim hayatımı ilgilendiren karar?
1: Artık evlenmen lazım Kemal, geç bile kaldın evladım!
0: Şimdi anlaşıldı! Demek beni bunun için çağırdınız. Çok yaşa babacığım ama bu meseleyi konuşmasak daha iyi olur.
1: Dur, acele etme! Bu öyle çabuk cevap verilecek bir mesele değil.
4: Herhalde bu gece burada kalır, belki de birkaç günlüğüne gelmiştir. Amcam onun geleceğini biliyor muydu acaba?
2: Boşuna hayal kurmayın. Kemal burada uzun müddette kalsa, gene bir şey değişmez. Onun gibi bir insanın uzak akrabası bir taşra kızına ilgi duyacağını hiç zannetmem. Biz ayrı dünyaların insanlarıyız.
1: Tam 74 yaşındayım evladım. Yani artık bir ayağım değil, iki ayağım çukurda sayılır.
0: Allah saklasın babacığım, daha ne kadar uzun yıllar var önümüzde.
1: Yok, yok Kemal! Ömrüm vadesini Allah bilir ama bu kadar iyimser olamayız. Her neyse, şimdi hiç konuşmadan dinle beni. Annen öldükten sonra iyice yalnız kaldım. Hayatta tek varlığım sensin. Bütün arzum senin mesleğine yaraşır düzenli bir hayat sürmendir. Ömrüm boyunca mesut olmanı istiyorum. Yaşadığın hayat sana iyilik getirmez oğlum! Bu düzensiz hayatın acısını çok fena çekersin sonra! Yeteri kadar renkli bir hayat yaşadım! Ama bundan sonra mutlaka ve mutlaka muntazam bir hayat sürmelisin! Bunun için de evlenmen lazım!
0: Bugüne kadar evleneceğin bir kız karşıma çıkmadı baba!
1: Biliyorum! Bunun için de evleneceğin insanı ben buldum sana!
0: Demek ısmarlama bir evlilik yapmamı istiyorsunuz?
1: Hayır, hayır! Hayatın boyunca seni mesut edeceğine inandığım bir kızla evleneceksin.
0: Kimmiş bu kız baba?
1: Şimdi görürsün!
0: Durun, yapmayın! Olmaz böyle şey!
1: Feride, Feride!
0: Ne diye kızı çağırdın? İmkansız bir şey bu evlilik!
1: Düşünmeden itiraz etme! Ben senin kötülüğünü ister miyim?
4: Buyurun efendim!
1: Gel Feride, gel kızım! Seni buraya neden çağırdığımı biliyor musun?
4: Hayır, bilmiyorum efendim.
1: İşte evleneceğin kız bu Kemal! Ay, heyecandan bayıldı! Kemal, şu kolonyayı getir! Hadi çabuk ol!
0: Demek bana layık gördüğünüz kız bu. Örgülü saçlı, çirkin, basit bir kasaba kızı.
1: Evleneceğin kız hakkında böyle konuşma! Bir de doktor olacaksın! Yardım et de bana ayıltalım şu kızı!

0: Burası benim odam. Sen kendi odanda yatacaksın. Ne o, yoksa memnun olmadın mı?
1: Sen nasıl istersen öyle olsun.
0: Sen hanımefendiye odasını göster. Bavullarını da oraya götür.

0: Üzülmeyin hanımefendi. Bir gün her şey düzelecek. Kemal Bey aslında iyi adamdır. Siz şimdi yatın, istirahat edin. Allah büyüktür. İyi geceler efendim.
1: İyi geceler.

0: Hoş geldiniz dostlarım, hoş geldiniz!
1: Bu işi nasıl yaptın Kemal?
0: Firuzen bir tanem, kızmakta haklısın. Babam kötü bir emri vaki yaptı.
1: Sen nasıl basit ve görgüsüz bir taşra kızıyla evlenebilirsin?
0: Dur canım, sana her şeyi anlatacağım.
2: Doktor civanım, var mıydı böyle yapmak? Hangi kitap yazıyor bunu?
0: İzzet, bir de sen varma üstüme! Yahu senin bana yardım etmen lazım.
3: Yazık oldu, seni kaybettik Kemal.
0: Hayır, hiçbir şey değişmeyecek. Bizim beraberliğimizi kimse bozamaz.
4: Geline bakın çocuklar!
1: Bu felaket kızla mı evlendin Kemal?
0: Başıma geleni görüyorsun değil mi? Allah bana sabır versin. Dostlarım, işte görmek istediğiniz karım Feride bu. Bunlar da benim arkadaşlarım.
5: Bu topluluğun sözcüsü olarak sizi tebrik ederim. Doğrusu çok açık gözmüşsünüz. Sizin gibi bir kasaba kızının bizim çevremizden bir erkekle evlenmesi büyük bir vurgun.
3: Bir taşra kızının İstanbul'da memleket hasreti çekmemesi için bazı şeyler düşündük. Şimdi size dostça bir karşılama töreni yapacağız. Hadi arkadaşlar! Aa!

0: Üzülmeyin hanımefendi. Ne olursunuz kederlenmeyin. İnanın sonunda siz kazanacaksınız. Bu kötü insanlar sizi kıskanıyor. Doktor beyi bunların elinden ancak siz kurtarabilirsiniz.
1: Sağ ol Ahmet. Bana karşı göstermiş olduğun bu yakınlığa teşekkür ederim.
0: Ben ne yaptım ki hanımefendi? Zaten eskiden beri bu fena insanları sevmem. Demin de söylediğim gibi bu soysuzlar takımını ancak siz yenebilirsiniz. Biraz sabredin. Sonunda mutlaka siz kazanacaksınız.

0: Sen hala neden yatmadın?
1: Seni bekledim.
0: Bu hayata alışmak lazım kızım. Burada herkes kendi hayatını yaşar. Ne diye oturup beni bekliyorsun? Sen yat, uyu, keyfine bak. Benden fazla ilgilenme. Sonra sıkılırım. Üstüme de varma. Serbest bırak beni. Anladın değil mi? İşte böyle.

0: Hasta sandalyesine oturmak zormuş. Ne olduğunu bir an önce söyle de meraktan kurtar beni.
1: İlk kriz ne zaman geldi?
0: Bugün, ameliyat sırasında. Ondan önce de bir iki defa oldu ama ben önem vermedim.
1: Aksine, önemli Kemal. Göz sinirlerin çok zayıflamış. Eğer zamanında tedbir almazsak, sonradan çok kötü bir durumla karşılaşabiliriz.
0: Yoksa kör mü olurum? Hadi canım sen de! Biz doktorlar her zaman işi büyütürüz. Sen keyfine bak! Hiçbir şey olmaz bana!
1: Öyle söyleme! Gözlerine mutlak bir istirahat lazım. Dün gece kaçta yattın?
0: 5'te.
1: 7'de de kalktın değil mi? 2 saat uyku yeter mi? Bu sefahat hayatını muhakkak bırakmalısın.
2: Şahane bir yemek olmuş! Güzel ellerinize sağlık!
1: Sahi mi söylüyorsun?
2: En meşhur aşçılar bile böyle güzel bir yemeği zor yapar! Kim bilir Kemal Bey ne kadar sevinecek!
0: Hadi ne duruyorsun, yemeği başlasana!
3: Yerim, daha karnım acıkmadı!
4: Hanımefendi galiba daha çatal bıçağını seçemedi. Balık o çatal bıçakla yenmez güzelim. Şunları kullanman lazım.
5: Peki, diğer çatal bıçakla yense ne olur?
1: Bari sen böyle konuşma.
4: Hayır, yenmez. Sonra insana görgüsüz derler. Kibar insanlar görgünün icaplarını yerine getirir.

0: Sevgili kardeşlerim, bu mektubumda sizlere büyük ve eşsiz saadetimi anlatacak kelimeleri bulabileceğimi sanmıyorum. Tarifsiz güzel bir hayat içindeyim. Kemal dünyanın en eşsiz erkeği. Çok mükemmel bir dost ve arkadaş çevremiz var.
1: İstanbul'u bu kadar seveceğimi önceden tahmin edemezdim. Hayatın bütün güzelliğini doyasıya yaşıyoruz. Defileler, gece kulüpleri, gazinolar, en yeni danslar, bütün bunlar bir masal hayatı yaşatıyor bana. Her zaman, her an sizleri hatırlıyorum. Artık mektubuma son vermek zorundayım. Amcamın ellerinden saygıyla, sizlerin gözlerinizden sevgiyle öperim. Ablanız Feride Öget.

0: ne güzel, ne mükemmel bir hayat! Keşke biz de orada olsaydık! Hadi ablama bir sürpriz yapalım, aniden gidiverelim İstanbul'a!
1: Peki amcam ne olacak, bakalım izin verecek mi?
0: Hıh! Onu kandırmayı siz bana bırakın!
2: Görüyorsunuz ki durum hanımefendinin size yazdığı gibi değil. Ablanız çektiği acıyı, kederi kalbine gömüyor. Bütün kötülüklere sebep, doktor beyle dans eden şu şeytan!
1: Ben dememiş miydim size, ablamın bizden sakladığı şeyler var diye? Zavallı ablacığım benim, demek bize bütün söyledikleri yalanmış. Alacağı olsun o çıngıraklı yılanın! Bu işe muhakkak bir çare bulmalıyız!

0: Ne diye bize doğrusunu söylemedin abla?
1: Neyin doğrusunu? Siz ne öğrenmek istiyorsunuz?
0: Biz her şeyi biliyoruz ablacığım. Ne olur bize ailevi durumunu apaçık anlat.
2: Bir tanem, güzel ablacığım benim. Biz senin acı çekmene razı olamayız.
1: Yok canım, işi bu kadar büyütmeyin. Ben Kemal'i seviyorum. Aşkımdan hiçbir şey eksilmedi. Hepsi bu kadar.
2: Hayır abla, işin iç yüzü böyle değil. Sen Mesut değilsin. Biz bunu gözlerimizle gördük. Ayrıca Ahmet de bize her şeyi anlattı.
1: Evet, her şeyi bildiğiniz gibi. Ama ne yapalım, bu benim kaderim.
2: Olmaz böyle şey, biz bu duruma katlanamayız.
0: Eniştemi kazanmak için bir şeyler yapman lazım. Of.
2: Biz bir plan düşündük abla. Ne olursun gel bu planı tatbik edelim.
0: Bak göreceksin, mutlaka biz kazanacağız.
2: Canım ablacığım benim, eğer bir evet dersen dünyalar bizim olacak.
1: Peki, neymiş planınız?
0: Güzelim, bir tanem benim!

0: Fatime karını neden getirmedin Kemal? Ne güzel dans ederdiniz. Halbuki karını ve baldızlarını bilhassa davet etmiştim.
1: Bunu söylemenin tam sırası değil mi?
2: Şeytan azapta gerek. Bir uzan taşı gediğine koymayı gayet iyi bilir.
3: Çocuğa bu kadar yüklenmeyin İnce.
0: Baldızları da tipik birer taşra çiçeği. Keşke onları da getirseydin. Burada bir güzel kasaba elbiseleri defilesi yaparlardı. Kim bunlar ya? Çok merak ettim. Bir gidip bakalım. Hadi yürüyün.
2: Onları görmemiş gibi davranın, geliyorlar.
4: Hoş bulduk hayatım. Bugün sen de çok güzelsin.
1: Gözlerime inanamıyorum. Ne oldu sana böyle?

0: şu kızların güzelliğine bak!
1: Ne var bunda hayret edecek? Biraz giyinelim dedik!
0: Hadi, dans edelim!
1: Aa, bu müzik çok ağır, ben hızlı dansları severim!
2: O halde hızlı dansların ustası benim!

0: Hanımefendiler, beyefendiler, şimdi hep beraber bu güzel günü bize bağışlamış olan Firuzan Hanım'dan bir ricada bulunacağız. Tabii bir şarkı.
1: Aa, olamaz, yapamam, imkansız bir şey.
2: La Maritza se maribia, comme la Seine la tienne, mais il n'y a que mon père, maintenant qui s'en sort.
1: İstersen bir şarkı da sen söyle, ha?
3: Benim sesim güzel değil, hem ben kalabalıktan sıkılırım.
1: Aha, yok canım, ne var bunda sıkılacak?
3: Israr etme, yapamam.
1: O halde emri vaki yaparım. Bir dakika, bir dakika! Şimdi değerli doktor Kemal Öget'in sayın eşleri de bir şarkı lütfedecekler.

0: Beyler! Harikulade bir sesiniz var. İstanbul'un en büyük gazinosunun sahibi benim. Gazinomda çalışır mısınız?
1: Aklımdan bile geçmez böyle bir şey. Ne diye Hayri Bey'in teklifini kabul etmedin abla? Kısa zamanda meşhur bir şarkıcı olurdun. Biz de sana eşlik ederdik. Yok canım, şimdilik şarkıcı olmayı düşünmüyorum. Hem Firuza'nın sesinin yanında benimkinin sözü mü olur?

0: Burası benim odam Kemal. Sen odanı şaşırdın galiba.
1: Sen ne söylediğini biliyor musun? Ne demek istiyorsun yani?
0: Ahmet, beyefendiye odasını göster. Odaları karıştırdı herhalde.

0: ne rezalet, kim bunlar?
1: Arkadaşlarım, çevrem, dostlarım! Sen hala neden yatmadın? Hadi git yat, uyu, sütünü de içmeyi unutma! Burası büyük şehir, burada herkes kendi hayatını yaşar!

gelse hayatın sonu. Bitmese, bitmese.

0: Hayır. Kemal'i bu pis taşralı kıza kaptıramam. Muhakkak bir çare bulmalı. Kemal'i bu kızdan ayırmam lazım. Ne olur bir çare düşün İzzet. Yardım et bana.
1: Sakin ol. Önce sinirlerine hakim olman gerek. Yoksa hiçbir şey yapamayız. Bırak da ne çeşit bir kötülük yapacağımı ben düşüneyim. Planımızı iyi kurmamız gerek. Dünyada benim yapamayacağım kötülük yoktur.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine

0: kazanç.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa hesap kur. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
2: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme.
3: Tam bir boş.
2: Zorlu lekelere finiş olur çare.
4: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Kral Şakir,
7: armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte
7: Stay diyor. Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik, abacus,
7: kasa,
11: marul,
7: kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper kumbara!
13: Süper kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
15: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
7: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
8: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
9: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
10: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
11: 5G!
10: Türkcell!
11: 5G!
10: Türkcell!
11: 5G!
10: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
9: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
12: Türkcell'le bağlan hayata.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği...

0: diken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Oğlum gidin. Bunlar sizi de sağ koymaz. Ali Emin'in adresi. Para da var. Tez kaçın. Durmayın, kaçın.
2: Bu çocuklar Ali dayıyı arıyorlar.
3: Yok burada Ali Mali.
4: Aç mısınız?
5: He, açız.
4: Ah, onun adı böcektir. Sen uyumana bak.
6: Onda her türlü yol vardır. Ben olsam o çarpıkla iş yapmam.
7: Önce şu vidaları sökeceksin.
4: Hırsızlık mı yapıyorsun?
5: Çarpık alma, bir pantolon alacağız.
4: Ne zaman çıkarız? Hanan geldiği zaman bırakırlar. Kemal!
8: Yürü dedim, rezil ettin bütün günümü zaten benim. Yürü diyorum sana, hadi!
4: Yusuf bulunmaz demiş, değil mi?
1: Lan sus dedim!
4: Ha, bakayım öyle!
1: Al bak!
9: Kaçayım demeyin, karakola kadar gelin bizimle.
4: Böcek öldü. Falconet'i bıçakladı.
10: Yusuf ile Kenan, yarın 13.45'te TV4'te.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
12: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
14: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
13: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
14: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
13: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Abi, toplamışsın aileyi.
16: Aile çok önemli.
17: Hadi ben kaçar. Aha. Arkadaşlarla buluşacağız.
18: Paran var mı?
19: Öyle gideceğim. Nerede harcayacağım?
16: Darladın ama çocuğu.
19: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
16: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
15: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
16: Rahat olun.

0: Bir çocuğumuz olacak Kemal, bir çocuğumuz olacak.
1: Güzelim, bir tanem benim. Bana dünyanın en güzel haberini verdin. Sana aşığım Feride.
0: Ben de sana Kemal. Alo? Evet? Anlamadım, neler söylüyorsunuz?
2: Maalesef Kemal ağır bir kalp krizi geçirdi. Şimdi burada, benim evimde yatıyor. Hemen gelmen lazım.
0: Aman Allah'ım! Şimdi gelin!
3: Erkekler her zaman benim tipimdeki kadınlardan şüphe ederler. Halbuki bütün kötülükleri masum görünüşlü kadınlar yapar.
1: Bunları söylemek için mi beni buraya çağırdın?
3: Hayır! Asıl söylemek istediğim başka şeydi. Fakat bir türlü söyleyemiyorum.
1: Seni dinliyorum, konuş!
3: Karın İzzet'le sevişiyor Kemal.
1: Ne? Ne dedin?
3: Evet, hem de aylardan beri.
1: Hayır! Olamaz böyle şey! İnanmam! Sen ne söylediğini bilmiyorsun!
3: Kadınlar intikamcıdır. İlk zamanlar ona nasıl muamele ettiğini unut.

0: yapma.
1: Yalan söylüyorsun. Ama bu yalanı sana pahalıya mal edeceğim.
0: İstersen gözlerinle görebilirsin. Herhalde şimdi İzzet'in evindedirler.
2: Kemal nerede? Çok mu ağır?
3: Evet, ne yazık.

0: Nasıl oldun?
1: Şimdi biraz iyiyim. Şimdi ne? Başım.

İntihar etmem neyi halledecek? Belki de hiçbir şey. Ama bu rezil dünyadan kurtulmuş olurum. Fakat artık intihar da edemem. Doğacak çocuğum için yaşamam lazım. Canım yalnız bana ait değil. Ben başka bir can da taşıyorum. Ona kıymaya hakkım yok. Üstelik o Kemal'den bir parça.

0: Kendini bu kadar harap etmeye hakkın yok Kemal. Bu işin kötü bir sonla biteceği daha başından belliydi. Hem seviyende olmayan bir kadından kurtulduğun için sevinmen lazım.
1: Konuşmasan olmaz mı? Senin sözlerin beni teselli etmiyor. Aksine daha fena oluyorum.
0: Unut o kadını Kemal. Bak ben varım yanında. Ölünceye kadar da yanında olacağım.
2: Ailemizin şerefine sürülen bu kara lekeyi duyan zavallı amcama felç geldi. Bu rezilliği yapmama imkan var mı amca? Tuzak kurdular, alçakça bir oyun oynadılar bize. En vicdansız insanların bile yapamayacağı bir kötülüğe uğradık. Saadetimizi kıskananlar delice bir intikam aldılar bizden. Ben gene senin bildiğin temiz, namuslu Feride'yim amca. İnan bana, eteğime kir bulaşmadı. Dünyada her şey olur ama ben namussuzluk yapamam.

0: Abla, bu kız çok ağlıyor. Onun için adını Gül koyalım. Hayatı boyunca gülsün.
1: Ah, yaşa Zaliha, çok güzel bir isim buldun.
2: Gül ismini ben de sevdim. Ne olur ablacığım, bu güzel kıza Gül ismini verelim.
0: Peki. Babasız doğan talihsiz yavrumun ismi Gül olsun. Kaderi bana benzemesin. Allah onun yüzünü güldürsün.

0: hayatta hiçbir şeyin kalmadı. Mesleğini, servetini, istikbalini bir hiç uğruna kaybettin. Belki yakında gözlerin de kör olacak. Artık yaşayan bir ölüden başka hiçbir şey değilsin.
1: Doğru. Yaşayan bir ölüden farkım yok benim. Gel Ahmet. Seninle konuşacaklarım var.
2: Buyurun efendim.
1: Bu ev bizim değil artık. Bu gece bu evde son gecemiz. Yarın yollarımız ayrılıyor.
2: Ben sizi bırakmam beyefendi. Siz bana rahmetli babanızdan yadigarsınız.
1: Allah senden razı olsun. Fakat benim ne olacağım belli değil.
3: Demek gazinomda çalışmak istiyorsunuz. Çalgı çalan üç kız kardeş. Fena bir gösteri değil.
4: İnanın bizden çok memnun kalacaksınız.
3: Tabii tabii, orası muhakkak. Ayrıca ben sizi ailece de tanıyorum. O zaman olanlara hem inanmamıştım hem de çok üzüldüm. Ama elden ne gelir? Hayat bu, her şey olur.
4: Biz sizin iyi bir insan olduğunuzu tahmin etmiştik.
3: Hatırladığıma göre ablanızın çok güzel bir sesi vardı.
4: Evet, ablamın sesi çok güzeldir.
3: Peki, ablanız şarkı söylese de siz ona eşlik etseniz nasıl olur? Hı? Buna ne dersiniz?
4: Bakalım ablam kabul eder mi?
3: Bir kere teklif ederiz. Ben ona kabul ettirmeye çalışırım.
4: Bence kabul eder. Bence de kabul eder.

0: bahçesine gidebilir miyim?
1: Çocuk bahçesine gidip ne yapacaksın? Burası daha güzel.
0: Orada arkadaşlarımla oynuyorum.
1: Peki git. Ama sakın koşup terleme. Bir saat sonra da evde ol.
0: Peki anneciğim.

0: amca, o çocuk kazara attı topu.
1: Bir şey yok kızım. Olur böyle şeyler.
0: Amca, senin gözlerin görmüyor mu?
1: Görmüyor kızım. Benim gözlerim kör.
0: Ah, ne yazık, çok üzüldü.
1: Ne yapalım kızım? Kaderimde bu da varmış.
0: Ne olur, istediğiniz yere ben götüreyim sizi.
1: Sen zahmet etme kızım. Ben yolumu bulurum.
0: Hayır, olmaz. Ben götüreceğim sizi. Nereye gitmek istiyorsunuz?
1: Kanepelerden birine götür beni.
0: Peki, olur.

0: İşte geldik amca. Kanepe arkanda. Otur.
1: Hadi kızım, sen git oyna artık. Teşekkür ederim.
0: Çok terledim amca. Ben de biraz oturup dinleneceğim. Annem kızar sonra. Bir daha beni buraya göndermez.
1: Aferin kızım.
0: Ben her zaman bu parka gelirim. Sizi daha önce neden görmedim?
1: Bu yakınlara yeni taşındım. İsmin ne senin kızım?
0: Gül.
1: Gül mü? Ne güzel ismin var senin.
0: Amca, sizin çocuğunuz var mı?
1: Yok kızım. Ne yazık ki yok. Ama belki de var.
0: Anlamadım. Yani var mı yok mu?
1: Bunu sana anlatamam yavrum.
0: Peki, siz bilirsiniz. Ben artık eve gideyim. Anas mıladık?
1: Güle güle kızım.
0: Sizi bir kere öpebilir miyim amcacığım?
1: Tabii yavrum.
2: Peki sonra ne oldu?
0: Hemen koştum, bastonu yerden aldım. Amcaya uzattım. Ama zavallı adam bir türlü tutamadı bastonu. Meğerse gözleri görmüyormuş.
2: Gözleri görmüyor muymuş?
0: Evet, gözleri kör o adamın. Çok acıdım o amcaya. Sonra elinden tuttum, yürütüp bir kanepeye götürdüm.
2: Aferin kızım, aferin yavrum.
0: Çok sevdim o kör amcayı anne.
2: Hayır, olmaz. Lütfen ısrar etmeyin. Boşuna zaman kaybediyorsunuz. Artık sıkılmaya başladım. Siz bilirsiniz. Bıktım artık bu hayattan. Böyle tekliflerden nefret ediyorum. Bir kadın yalnız yaşayamaz mı? Hakkı yok mu buna?
3: Üzülmekte haklısın Feride.
2: Merak ettim. Nedir o?
3: Eğer hayranlarının seni rahatsız etmemesini istiyorsan, bunun için bir tek çare var. O da hemen evlenmen.
2: Hayır, ben evlenmek istemiyorum.
3: Bu senin anladığın manada hakiki bir evlilik olmayacak. Bir takım tehlikelerden, üzüntülerden, sıkıntılardan kurtulmak için yalancı bir evlilik yapacaksın. Ben senin baban yerindeyim Feride. Seni öz kızım gibi severim. Bu şartlar dahilinde benimle evlenir misin?
1: Ne haberler var gazetede? Hiç değilse bana başlıkları okur musun?
4: Ne olacak? Her zamanki havadisler. Bakanlar Kurulu toplandı. Kızılay deprem bölgesine yardım gönderdi. Bir adam karısını 9 yerinden bıçakladı. Meşhur şarkıcı Feride Özsoy, Gazinocular Kralı Hayri Bey'le evleniyor.

0: Dur bakalım arkadaş, çekil şöyle. Sen nereye girdiğini biliyor musun?
1: Evet. Burası Villa Zarif Gazinosu değil mi?
0: Allah Allah, şunun dediğine bak. Dilencileri almıyoruz. Şu üstüne başına baksana bir kere.
1: Ben dilenci değilim.
0: Bak hala konuşuyorsun. Hadi git şuradan.
2: Bakın bakın, Feride Özsoy geliyor. Thank you.

0: Gül, buradayım. Gel buraya kızım.
1: Amca, çok merak ettim seni. Kaç gündür neden parka gelmiyorsun?
0: Hastaydım yavrum. Peki sen burasını nasıl buldun?
1: Hani bir gün bana yakında oturuyorum demiştin ya. Sonra buldum işte.
0: Gel içeri girelim.
1: Neden hasta oldun amca?
0: Esasında belirli bir hastalık değil.

0: Gel bu yavrum. Nasıl anlatayım sana? Biraz canım sıkılmıştı. Hepsi o kadar.
1: Yani bir şeye mi üzüldün?
0: Evet kızım.
1: Peki neye üzüldün?
0: Sana anlatmasam daha iyi olur.
1: Artık hiçbir şeye üzülme. Bak ben varım yanında. Ben seni çok seviyorum amca. Benim babam yok. Ben seni babam gibi seviyorum.
0: Ben de seni kızım gibi seviyorum Gül. İnan bana, bu karanlık dünyamı aydınlatacak tek ışık sen oldun. Babanın olmadığına çok üzüldüm. Peki, annen seni merak etmez mi Gül? Burası çocuk bahçesine epey uzak. Ya parka gelir seni göremezse? Hadi Gül, çabuk ol yavrum. Annem merak eder sonra. Hem ne diye çamaşır yıkamaya kalktım?
1: Şimdi bitiyor amca, biraz sonra giderim.

0: kaldı bunların? Şimdi onu da yaparım.
1: Sen bırak, ben asarım çamaşırları. Ne olur anneni üzmeyelim. Hadi sen git artık. Allah Allah! Kim geldi acaba?
0: Ben kapıyı açayım mı amca?
1: Sen dur, ben açarım.

0: Bir şey mi istedin? Hadi konuşsana. Kimsin? Kör olduğumu görmüyor musun? Anlamadın mı? Konuşsana! Ne istiyorsun?
1: Kızımı arıyordum. Gül burada mı?
0: Sen! Hayır, olamaz! Olamaz bu! Sen o değilsin! Hayır!
1: Sesimi başka birinin sesine mi benzettiniz?
0: Evet. Şimdi çok uzaklarda kalan birinin sesine benzettim. Siz benim kusuruma bakmayın. Demek Gül'ün annesisiniz. Buyurun, içeri girin. Gül içeride, mutfakta.

0: Sakın ona kızmayın. Parkta arkadaş olduğu kör amcasını merak ettiği için buraya geldi.
1: Anneciğim! Gül! Yavrum benim! Seni çok merak ettim kızım.
2: Ağlama anneciğim! Senden izin almadan buraya geldiğim için affet beni! Ama bu amcayı çok seviyorum. Onu birkaç gün parkta görmeyince merak ettim. Hasta olduğunu söylediler. Ben de buraya geldim. Sonra çamaşırlarını yıkadım. Neden ağlıyorsun anneciğim? Ne olursun ağlama. Bir daha yaramaz.

0: Seni parkta göremeyince çok korktum kızım. Şimdi seni görünce bir tuhaf oldum. İşte bundan ağlıyorum.
1: Asıl ben suçluyum. Gül buraya geldiği zaman onu hemen geri göndermem lazımdı. Ama bunu yapamadım.
0: Siz üzülmeyin, hiç kimse suçlu değil. Bilmem nasıl anlatsam. Gül babasız büyüdü. Baba sevgisini sizde buldu.
1: Çok iyisiniz. Gül'ü de beni de affettiğiniz için size teşekkür ederim.
0: Kemal'le karşılaştığım zaman nasıl delirmediğime şaşıyorum. Allah o sırada bana bir kuvvet verdi.
2: Gözleri neden kör olmuş?
0: Bilmiyorum. O görmeyen bakışları gözümün önünden gitmiyor.
2: Ya Gül, ya Gül senin kim olduğunu söylerse?
0: Gül'le onu mümkün olduğu kadar az karşılaştıracağım.
2: Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Aklım fikrim hep Kemal'de. Onun yanından ayrılmak istemiyorum.

0: benim yalnız geldiğime inşallah kızmazsınız.
1: Niçin? Neden kızayım? Peki Gül nerede?
0: Gül biraz rahatsız. Size pasta gönderdi. Ben de onları getirdim.
1: Ne oldu? Nesi var Gül'ün?
0: Meraklanacak bir şey yok. Hafif bir soğuk algınlığı geçiriyor.
1: İnsanların bana acımasından hoşlanmam. Anlıyor musunuz? Bana aşırı şefkat gösterilmesi benim canımı sıkar. Ne diye bana cevap vermek istemediğim bir takım sualler soruyorsunuz?
0: Sorularımın sizi kızdıracağını bilmiyordum. İnanın size karşı acımaktan da, şefkatten de öte duygular içindeyim.
1: Mazisi karanlıklar içinde kalmış kör bir adam sizin için olağanüstü bir tip olabilir. Fakat ben bu çeşit ilgilenmeleri hiç sevmem.
0: Bilmem nasıl anlatsam size. Ne olur beni diğer insanlarla karıştırmayın. Ben gerçekten dostunuz olmak istiyorum.
1: Nasıl kör olduğumu öğrenmek istiyorsunuz. Anlatayım. Kör olmayı ben istedim. Zira dünyada görmek istediğim bir tek şey vardı. Onu da kaybetmiştim. Kaybettiğim şeyin ne olduğunu öğrenmek ister misiniz?
0: Evet.
1: O benim karımdı. Sevgilimdi, bir tanemdi. Dünyamdı, her şeyimdi. Canımdı, bütün varlığımdı. Feride'ye aşıktım. Onu aşkların en büyüğüyle seviyordum. Şimdi gene ona aşığım. Ve onu gene aşkların en büyüğüyle seviyorum. Niye ağlıyorsunuz? Ne oldu? Sizi üzdüm mü?
0: Siz bana bakmayın. Ne olur devam edin.
1: Herhalde onun resmini görmek istersiniz. Sevdiğim kadın bu. Yıllarca hiç haber alamadım ondan. Geçenlerde meşhur bir şarkıcı olduğunu duydum. Belki onu tanıyorsunuz. Bir gün sesini duymak için çalıştığı gazinoya gittim. Beni dilenci sarıp içeri sokmadılar.
0: Peki ne diye doğruca kendisine gitmiyorsunuz?
1: Hayır! İstemiyorum onu! Nefret ediyorum Feride'den! Nefret ediyorum ondan! Nefret ediyorum! Nefret ediyorum! Feride bana ihanet etti, anlıyor musunuz? Karım beni başka bir erkekle aldattı!
0: Ya gerçek değilse bu ihanet? Ya ona iftira attılarsa? Belki saadetinizi çekemeyen düşmanlarınız bir tuzak kurmuşlardır.
1: Çok içten söylediniz bu sözleri. Sanki meselenin doğrusunu biliyormuş gibi bir haliniz var.
0: Herhalde bir kadın olarak isyan etmek geldi içimden.
1: Ne yazık ki gerçek sizin düşündüğünüz gibi değil. Bu kirli felaketi bütün pisliğiyle Feride hazırladı.
0: Demek bunun aksini hiçbir zaman düşünmediniz.
1: Hayır! Feride'nin suçlu olduğuna inanıyorum. Şimdi sizden bir ricam var.
0: Buyurun, sizi dinliyorum.
1: Beni Feride'nin şarkı söylediği gazinoya götürür müsünüz? Onun sesini bir kere dinlemek istiyorum.
0: Tabii götürürüm. Ne zaman isterseniz.
1: Yalnız onun tarafından görünmeyecek bir yerde oturmak isterim.
0: Doğru, haklısınız. Şimdi benim de sizden bir ricam var.
1: Buyurun, söyleyin.
0: Onu dinlerken yalnız olmanız lazım. Sizi duygularınızla baş başa bırakmak isterim. Ne olur beni kırmayın. Sonra tekrar gelirim yanınıza.
1: Peki, siz bilirsiniz.

0: Onun gözlerini bir an gözlerimde hissettim. Sanki bana bakıyormuş gibiydi. Hem de sevgi dolu bir bakıştı bu. Kendimi birden eski günlerimizde sandım. Hayır, hayır, olamaz böyle şey. Onun beni sevmesini istemem. Nefret ediyorum ondan, nefret ediyorum. Ama gene de onu seviyorum. Gene de ona aşığım.
1: Ya o da seni seviyorsa? Ya o da sana aşıksa?
0: Lanet olsun onun aşkına! Lanet olsun onun sevgisine! Feride artık benim karanlık dünyamda yaşayan bir hayalden başka bir şey değil. Ben bir hayali seviyorum. Ve ölünceye kadar da bir hayali seveceğim.
1: Gözlerinin görme ihtimali yok mu? Onlara ameliyat ettirmeyi hiç düşünmedin mi?
0: Bu dünyada Feride olmadıktan sonra neyi görsün gözlerim?
1: Belki görebilecek. Fakat ameliyat olmak istemiyorum. Biliyorum, gözleri açıldıktan sonra benim bu acılı dünyamda yıkılacak. Ama varsın yıkılsın. Onun gözlerinin görmesi uğruna ben canımı bile veririm.
2: Hiç Gül'ü sormuyor mu?
1: Sormaz olur mu? Gül'ü mutlaka getirmemi söyledi.
2: Peki şimdi ne olacak?
1: Gitmeden önce Gül'le konuşacağım.
3: Bak güzel amcacığım! Benim yüzümü görmek için de mi gözlerinin açılmasını istemezsin? Ne olur ameliyat ol! Ben çok üzülüyorum! Sen benim üzülmemi istemezsin!
4: Gül yavrum, neler söylüyorsun sen? Bunu isteme benden!
3: Hayır amca, isteyeceğim! Senin gözlerin görmediği için ben çok acı çekiyorum. Eğer beni biraz seviyorsan gözlerinin açılmasına razı olursun.

0: Geçmiş olsun. Ameliyat başarıyla bitti.
1: Görecek mi doktor? Gözleri açılacak mı?
0: İnşallah. Biz elimizden geleni yaptık. Bundan sonrası Allah'a kalmış. Netice sargılar çıktıktan sonra belli olur.
1: Ameliyat parasını benim verdiğimi asla bilmeyecek değil mi?
0: Size bu hususta söz verdim. Meraklanmayın. Asla bilmeyecek.

0: Hastaneden çıktığım gün, seninle ilk karşılaştığımız çocuk bahçesinde buluşmak çok güzel bir fikir Gül.
1: Fakat parka geldiğiniz zaman ben hemen kendimi tanıtmayacağım. Bakalım o kadar çocuk arasında beni tanıyabilecek misiniz?
0: Hayatımın en heyecanlı karşılaşması bu olacak.
1: Ben çocukların arasına karışıp onlarla birlikte oynayacağım. Ara sıra gizliden size bakarım.
2: Çok üzgünüm. Başka ne diyebilirim ki? Gerek iş, gerek hususi münasebetlerimizin böyle neticelenmesini istemezdim.
3: Hayatım boyunca size minnettar kalacağım. Bana karşı büyük bir insanlık gösterdiniz.
2: Uçak biletlerini aldırttım. Pasaportlarınız bugün hazır olacak. Ne kadar kalacaksın dışarıda?
3: Belli olmaz. Belki çok uzun sürebilir. Tamamen kaybolmuş bir kadın olmak istiyorum.
2: Parktaki buluşmaya Gül'ü göndermeyecek misin?
3: Hayır, imkansız bir şey bu. Kemal'in Gül'ü görmemesi gerek. Aksi halde beni hemen bulur.
2: Ya Gül'ü veya Gül'ün annesini aramaya kalkarsa o zaman ne olacak?
3: Bulmasına imkan yok. Ben lazım gelen şeyleri yaptım. Feride'yi de hiçbir zaman aramaz o.
2: Peki, Gül'e nasıl anlatacaksın bunları? Bakalım senin dediklerini yapacak mı?
3: Çok zor. Ama çocuğumun beni anlayacağına inanıyorum.

0: Obayı bırakıp dizin dibinde mi gideyim?
1: Sana obayı bırak diyen kim? Benim derdim yalnızlığım. Evlen gayrı de şu devenin çılbırını gelinim çeksin.
2: Ben de yersiz yurtsuz göçebe takımına verilecek kız yok.
0: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını aldım deli İbrahim.
3: Sen ne zaman doğuracaksın Fatma bacı?
4: Bana evlat ver Allah.
1: Kahya! Koş!
5: Ne oldu ana, Fatma'nın nesi var?
1: Fatma'mız yüklü oğul.
6: Göç gecikti Salih Kahya. Bu kurumuş topraktan ne zaman ayrılacağız?
0: Böylesine bir oğlan doğurduğun için ne kadar övünsen azdır Fatma.
4: Ben bey karısıyım. Benim yerim arkadadır.
7: Yoruldun gayri gelin. Bırak da ben çekeyim karamayayı.
4: Hayır Osman
1: emri. Kartal kaptı Murat'ımı!
8: Boş Beşik birazdan TV4'te.

0: Çeşit çeşit markalı ürünü A101 fiyatı ile alabileceğin tek uygulama.
1: Salona dev ekran çeken uygulama. Tek uygulama.
0: İndir A101 Ekstra'ya gir. Elektronikten modaya binlerce ürün ucuza gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Uludağ'ın zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
6: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
5: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
6: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
5: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
6: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
5: Üzüm.
6: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
5: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
6: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
5: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
6: Ceviz de buna çok yakışır bence.
5: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
6: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
4: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa,
2: yaşanacak. Beklenmedik bir masraf çıktıysa...
3: Hesap kur.
2: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Sana özel fırsatlarla A101'i ucuzdan da ucuz yapan tek uygulama. Harcadıkça artı para veren
5: uygulama. Tek uygulama.
4: İndir A101 artıya katıl, harcadıkça artı para gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
6: Her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
7: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.

0: yapar? İşte orada. Gözleri de kör değil artık, görüyor. Neden ağlıyorsun anne? Bak artık gözleri de açıldı. Ne olursun ağlama.
1: Benim anlayışlı, akıllı kızım. Sana seneler sonra her şeyi anlatacağım.
0: Anne,

0: gideceğim yanına.
1: Peki yavrum, ama parka girme, dışarıdan uzaktan bak.
0: Olur anneciğim.

0: Gül senin çocuğun, gül senin çocuğun!
1: Feride, sen ha? Bir kere daha aldattın beni, şuraya bak!

0: fırsatı bana verdiğiniz için teşekkür ederim.
1: Biz Kemal Öget ismini hiçbir zaman unutmadık.
2: Gül'ü kurtaracaksın değil mi Kemal? O bizim tek evladımız.
3: Kekol ekelerin üzerimden! Şuraya bak! Bunlar suçlunun canlı delili!
4: Kemal! Yalvarırım! Ne olursun, beni de kurtar!
2: Bak, ölümün eşiğindesin! Hiç mi vicdanın yok senin? Hiç mi kalbin yok? Belki doğruyu söylemeden öleceksin! Hiç değilse Allah'ın huzuruna günahkâr gitme!
4: Feride sana ihanet etmedi Kemal! O tertemiz ve namuslu bir kadındır! Firuzan'la ben tuzak kurduk ona! Her şeyi Firuzan'la hazırladık! Seni Feride'den ayırmak istiyordu! Ben dünyanın en alçak insanıyım! Allah günahlarımı affetsin!

0: kara oba yörükleri,
1: hiçbir zaman toprağa bağlanmayan, belirli görenek ve gelenekleriyle yaşayan kişilerdir. Bundan yıllarca önce başlarından geçmiş acı bir hikayeleri vardır. Bu film, o günlerin zor görenek ve gelenekleri içinde yaşanmış büyük bir aşkın dramını dile getirmektedir. Yörük Beyi Ali, arzu ettiği eşi oba içinde bulamayınca kendini hüsrana salmıştır. Beyin anası torunu olmadığı için acılıdır. Amca beyin soyu kuruyacağından kederlidir. Amca kızı da aynı dert içindedir. Köse Üzeyir, kızını beye vermek için can atmaktadır. Üzeyir'in kızı Elif'in gönlü beydedir. Emeti, Elif'i bey karısı yapmaya ve Üzeyir'den para almaya çalışır. Kahya da bey için tasalıdır.

0: Yüküne yardım edeyim bey ana.
1: Sağ olasın Elif kızım.
0: Ne zaman bir emrin olursa başım üstünedir.
1: Allah ne muradın varsa versin.
0: Eksik olma bey ana.
1: Ah bey oğlum ah! Şu yalnızlığımı hiç görmez misin? Yükümün yanında yürüyenim mi var?
2: Ne yapayım istersin benim güzel anam? Obayı bırakıp dizin dibinde mi gideyim?
1: Sana obayı bırak diyen kim? Benim derdim yalnızlığım. Evlen gayrı de şu devenin çılbırını gelinim çeksin.
2: Tasam buysa boşuna üzersin tatlı canını. Günü gelince o da olur elbet.
1: Ne zaman olur? Hangi gün olur?
2: Kısmet bu anam. Kısmetin günü şimdiden biçilir mi?
1: Biraz bacı, Allah sen şu kötü üzerin Elif'ine bir bak! Nasıl da akranlarını bastırdı! Yedi obada eşi menendi yok! Güzelliğine, hamaratlığına bir diyeceğin var mı?
3: Ne diyeceğim olsun Emeti bacı, maşallahı var, tam yörük kızı!
1: Ya çeyizini görsen, tam beyoğluna layık derim!
3: Yaramı deş...
1: Ben onu bunu bilmem, beyimizin döllenmesi gerek gayrı! Elif başkasına yar olacak diye vallahi uykularım kaçıyor!
3: Haklısın Emeti kadın! Bu göç sonunda ben bu işi gayrı sallantıda bırakmam!
2: Kaya! Çobanlar dikkat etsin! Davar yoldan çıkar, ekili araziye dalarsa başımıza iş açar!
4: Haklısın bey, göz kulak olurum!

0: ఏదో సార్ చెప్తాడు సార్.
1: Hayvanlar ekili araziye daldı bey.
0: Geç dursun amca. Mola verin. Yaya sen benden gel.
2: Dur ağam. Kıyma hayvanları.
3: Mahvettiniz ekinimi. Tapunuzu gebertmezsem bana da deli İbrahim demesinler.
0: Daları toplayın, pes çıkarın ekinden.

0: yaptınız? Buralarınızı benim toprağıma atmaksınız.
1: Mahmut değil. Koşun, yetişin İbrahim'e. İbrahim'i dövüyorlar. Ne duruyorsunuz? Daha

0: Obadan uzaklara çekilmişsin bey. Dalgınsın, bir garipçesin.
1: Kaya, sen de her halimden bir mana çıkarır oldun.
0: Korkarım beyimizin merkürüğüne bir sevda oturdu.
1: Pekala Kaya, dediğin gibi olsun.
0: Öyleyse niye üzülürsün bey? Bütün oba ne zamandır bugünü bekler?
1: Sevdiğim kız obadan değil Kaya, bilmez misin?
0: Kocaman bir beysin. Büyüklerin köyden kız almana müsaade etmez.
1: Ben de bunun için yüreğimi dertlere salarım ya.

Okudum, üfledim, uğurdur inşallah. Okudum, üfledim, uğurdur inşallah. Tuttun mu kız, tuttun mu? İnciyim, üzülmüşüm, gerdanına dizilmişim. İster al, ister alma, ben sana biçilmişim. Gördün mü kız?

0: elime damar bindi. Kıvrıldım kaldım işte Elif kızım. Sen hele dinlen. Ben yayığını vururum. Ne zaman başım dertte olsa yetişirsin Elif kızım. Hakkını nasıl ödeyeyim bilmem ki.
1: Ana, bir şikayetin mi var?
0: İyi değilim. Kocamışlığım gayrı belli oluyor. Elif kızımdan Allah razı olsun, gene yardımıma koştu.
1: Sağ olasın bacım.
0: Bana müsaade bey ana. Kızın gönlünü kırdın. Elif senin nereden bacın oluyor?
1: Ben onu küçük yaştan bacı belledim. Kötülük bunun neresinde?
0: Ona ben gelinim gözüyle bakarım. Gönlünde başka biri varsa bilmiş olasın, sağlığında bu çadıra ayak atamaz.

0: Ölmüşlerinin canına değsin, sağ olasın. Adını bağışlar mısın bana?
1: Fatma.
0: Bunları sana getirdim, hediyem olsun.
1: Sana taş attım, yaraladım. Bir de bana hediye mi getiriyorsun?
0: Sen beni başımdan değil, yüreğimden yaraladın. Bunun için getirdim sana bu hediyeyi.

0: Bu da benim sana hediyem olsun Yörük Bey.
1: Tıpkı gözlerin renginde. Beni bahtiyar ettin. Hiç sevinmemiştim bunca zaman. Gene görür müyüm seni?
0: Bilmem, Allah bilir.
1: Öyleyse seni Allah'a emanet ettim Fatma. Gayrı bundan sonrasını Kadir Tanrı bilsin.

0: Selamun aleyküm ağalar.
1: Aleyküm selam.
2: Yörük dediğin yersiz yurtsuz göçebe takımı Tahir ağa. Onlara selam vermek bile caiz değildir.
1: Böyle deme İbrahim emmi. Onlar da insan. Hem de altın babası hepsi.
2: Çuvalla altın dökse önümüze. Bu köyden kim çıkar da kız verir?
3: Bir derdi var oğlumun. Sabah akşam köye iner. Amcasısın. Karşına alıp akıl versene.
0: Benim de gözümden kaçmadı bu hali. Konuşmak vacip oldu gayri.
4: Akşam şerifler hayrola amca.
0: Hayrola bey. Senin bir derdin var oğul. Derdini anlatmayan derman bulamaz.
4: Hayvanlar bilem çift.

0: Latif yaşarken benim yalnızlığım yüreğime yumruk gibi oturdu gayri. Muradım evlenmek ve çadırıma anama layık bir gelin getirmektir.
1: Ah, aksidüm helal olsun sana. Demek bizim de çadırımız şenlenecek. Demek ben de torunlarımı bağrıma basacağım.
0: Ben obamızın geleneklerine uymayan bir sevdaya düştüm ana. Gönlümü bir köy güzeline kaptırdım. İbrahim'in kızı Fatma'ya nikah kıymazsam gençliğim de beyliğim de haram olsun bana.
1: Obamızda yıllar yılı devam etmiş örfler, adetler hüküm sürer. Hangi gün bir obalının köyden kız aldığı, ne zaman bir bey anasının köy kızından torun sahibi olduğu görülmüştür.
0: Tatlı anam dinle beni.
1: Yandım, çadırım başıma yıkıldı. Bu günleri de görecek miydim ya Rabbi?
2: Oğul, bizim kanımız saf yörük kanı. Anan ölür de bir yabancıyı gelin diye çadırına sokmaz.
0: Neden amca? Benim yüzümün gülmesini, yüreğimin şenlenmesini istemez misiniz?
2: İstemez olur muyuz evlat? Ama bu her şeye karşı gelerek olmaz.
0: Ben ne anama, ne büyüklerime, ne de törelerimize karşı geliyorum. Münasip görmezseniz Fatma'yı almam. Ama ömrüm boyunca da başkasına nikah kıymam.
1: Beyoğlumun kararı buysa, oba meclisi kurulsun kararı versin.

0: Obada gayri ellik yufkalaştı mı? Hangimiz köyden birine gönül verdik, törelerimizi çiğnedik?
1: Koca bir Yörük Bey'ine köyden kız almak duyulmamıştır hiç.
2: Köylü kızı göçebeye gerekir mi? Çarığının çayda kalacağını beyimiz hesaplamaz mı?
3: Hepinizi dinledim. Ben de şöyle derim. Beyimiz bu sevdaya karşı koyabilseydi, bizden yardım beklemezdi. Varsın köylü kızı alarak yüzü gülsün. Varsın çadırı şenlensin, soyu yeşersin. Ben bu işe gönülden razıyım.
4: Beyimiz bu sevdayı unutmaya çok çalıştı ama yapamadı. Gönül bu, hiç ferman dinler mi?
3: Meclis kararını verdi. Yarın sabah bey ana köye iner, kızı ister. Kaya, tez bunu bildir beye.

Gözün aydın, muştumu isterim. Muştumu isterim, muradına erdin. Yarın beyana köye gidip batmayı isteyecek.

0: Hayırlı bir iş için geldik İbrahim'a.
1: Sizlere hoş geldiniz, sefa getirdiniz demeye dilim varmaz. Zira hayırlı dediğiniz işte ben hiç mi sayılmam.
2: Sizin örf ve adetlerinizde Tanrı misafiri böyle kapıdan mı döndürülür İbrahim'a? Buraya bey anamızın hangi maksatla geldiğini bilmez misin?
1: Bende yersiz yurtsuz göçebe takımına verilecek kız yok. Ben Fadime'mi bu yaşa kaptırmak için getirmedim.
0: Gayri dönelim kahya.

0: sen kusurumuzu bağışla. Benim deli babamın densizliği senin asil yüreğini yaralamasın. Allah bilir ölmekten beter oldum. Boynumu vur kıldan incedir. Ben bir günahım, çaresizim. Derdime kimler deva olacak benim?
1: Sil gözlerinin yaşını köy kızı. Ağlamak sana değil, kapınızdan kovulan bize gerek. Gidelim kahya.

0: Oğlumun sevdası yüzünden iki paralık çayır ırgatlarına rezil oldum. Ardımızdan cümle köy güldü. Bana bu yaptıkları reva mıdır? Sorarım sana bey oğlum.
1: Beni bağışla tatlı anam. Keşke sağ kolumu kesselerdi de sana bunu yapmasalardı. Can evimden vurdu beni deli İbrahim. Tez oba kalksın. Doğru güneşin batışına yol alın. Oba başına amcam geçsin. Yolda komam yetişirim size.
2: Beyin emri var! Oba toplansın gayri, göçüyoruz!

0: tatlı.
1: Babanın anama ettiğini bilir misin?
2: Acımdan yüreğime kan oturdu. Anam da sen de bağışlayın beni.
1: Baban nerede?
2: Kahvede.
1: Ben seni telinle, duanla kaçırmaya geldim. Gelici misin, kalıcı mısın?

0: Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını aldım deli İbrahim. Canını seversen peşime düşmeyesin sakın.
1: Atının terkisine, Fatmasını vuran beylerinin aşkı uğruna kara oba yörükleri dağları aşağı aşağı uzaklara gittiler. Ve beylerine büyük bir düğün yaptılar. Böylece yedi yazı yedi kışa devrettiler. Ama bu defa yeni bir dert başlarına çöreklendi. Gülmeyi unuttular. Tasaları yüreklerine taş gibi oturdu. Fatma, beyin ve anasının bekledikleri çocuğu doğuramıyordu.

0: Ne böyle dalıp dalıp gidersin yavrulu hayvanlara? Bir faydası mı var sana? Önündeki işine baksana. Hayvanlara bakacağına fırını yak da ekmek sal.
1: Baş üstüne bey anam.

Agude bakayım Fatma yengene arslanım. Hadi agude. İki tosunum elimde, biri sırtımda, dördüncüsü de çiçeği burnunda. Sen ne zaman doğuracaksın Fatma bacı?

0: Fatma. Nen var? Güzel gözlerin neden böyle yaşlı? Söylesene. Kim ne dedi sana?
1: Gayrı dayanmıyor yüreğim. Ağaçlar çiçeğe duruyor. Bütün hayvanlar, köpekler bilem yavruluyor. Çevremizde çocuk sesleri cıvıl cıvıl. Bizim çadırımız sessiz, ölü evi gibi gamlı. 7 yıldır bir çocuğum olsun diye yanar tutuşurum. Yetti bacım gayrı halim, yetti.
0: Sevdiceğim, neden böyle üzersin tatlı canım? Anası sen, babası ben olduktan sonra elbet bir gün oğlumuz olacak. Hem öyle bir oğul ki bu dağlarda alıcı kuşlar gibi, şahinler gibi dolanacak.
1: Sahi mi? Kadir Mevlam o günleri gösterecek mi bize?
0: Gösterecek tabii, sana da, bana da, anama da gösterecek.
2: Senin gelin nerede Iraz bacı?
3: Suya gitti.
2: Ya, gelinin hamar attır maşallah.
3: Hamar at ama.
2: Yo, senin gelinden yana yakınmaya hiç hakkın yok. Pişirdiği yenir, yuduğu giyilir, nesi eksik?
3: Kısırlıktan büyük kusur mu olur Emet'i bacı?
2: Hiç ebelere danıştınız mı?
3: 7 yıldır göçtüğümüz yerlerde hangi ebenin, hangi hocanın adını duyduksa başvurduk, çare aradık. Nafile bacım, nafile.
2: Sabrına şaştım doğrusu. Benim böyle gelinim olsa, 7 yıl bana torun vermese, dünyada beklemezdim.
3: Ben de beklemezdim ama oğlum Fatma'yı çok sever. Bey oğlumu üzmek istemem.
2: Elif'i kaçırdın. Bari küçüğüne gözlerini aç. Yeşil maşallah. Gelinlik kız oldu. Boyu bosu Elif'i kat kat bastırdı. Hiç dokumadığı gün boyu kadar kilim dokur. Çeyizi desen obada eşi menendi yok. Yeşili gelin alana ne mutlu.
4: Ama ne kadar güzel oldun Yeşil. Vallahi ablanı bastırdın.
5: Gelinlik sana ne de yakıştı.
6: Peri padişahının kızı gibisin.
4: Tam bey çadırına layıksın kız.
2: 41,5 kere maşallah. Güzeller güzeli Yeşilime.
4: Benim tatlı dilli Emet'i yengem. Söyle haberler nasıl?
2: Çoğu gitti, azı kaldı gayrı. Yakında beyin karısı olacaksın.
4: İnşallah. Sahi mi? Allah o günleri gösterecek mi bana? O Fatma olacak köylüyü görmüyor muyum? Hırsımdan çarptım.

0: saklıyorum. Kusurunu bilse bari.
1: Oo, maşallah! Maşallah, herkes burada! Kız, gene sandıktan gelinliğini mi çıkardın? Dur bakalım, dereyi görmeden paçaları sıvama!
2: Öyle deme köse üzeyir, bu işi oldu bile artık!
3: Bak emekli kadın, kaç senedir yüreğimde yaradır. Elif'imi bey karısı yapamadım. Bu kez yeşilim mutlaka beyin çadırına girmeli, bana bu mutlu günü göstermeli. Dediğim olursa, bunun içindeki altınların hepsi helal olsun sana.

0: Şehnaz, buraya gel bakayım!
1: Bırak lafı!
0: Kaç defa söyledim kızıma şu uğursuz kadına yaklaşma diye, ama kızım bir türlü dinlemiyor beni!

0: Kuş avına mı çıktın? Al, taşları sana topladım.
1: İstemem taşlarını, ben toplarım.
0: Adın ne senin?
1: Hasan. Aa, kuşlara bak! Geçtiler.
0: Gene gelirler.
1: Sen böyle korkuluk gibi durursan, biraz zor gelirler. Git buradan.
0: Sen boncuk oynamayı sever misin?
1: Boncuğum yok ki.
0: Seni bir defa öpeyim. Bu boncukların hepsi senin olsun.
1: Öptürme.
0: Bak, ta oradaki çiçekleri görüyor musun? Sarı sarı olmuş hepsi.

0: geçerse?
1: Ne hastalığı?
0: Uğursuzsun, hastasın sen. Bir daha dokunma bana. Al boncuklarını.

0: Fatma. Ne oldu? Ağlamışsın. Yüreğim taştı birden. Çoban Halil'in Hasan'ı bir şey mi dedi sana da böyle kolun kanadın kırıldı?
1: Hasan da anası da doğru söyler. Kısırım ben. Bastığım yerde ot bitmez. Elimin değdiği dal kurur. İçine kurt düşmüş ağaç gibiyim. Olduğum yerde kururum. Dallarımda ne yaprak biter ne çiçek açar. Bey karısı olacağıma keşke Ali bir çoban, ben de çoban karısı olaydım da çocuksuz kalmayaydım.
0: Daha yaşın başın ne senin? Ağacın ise hep meyvasını geç verir. Sen taze bir fidansın daha.
1: 7 yıldır beni obada hor görmeyen, tatlı sözünü esirgemeyen bir sen varsın bacım. Allah senden razı olsun gelince.
2: Bu yaşıma geldim, obada senin gibi kısır bir kadınla ömür çürüteni ne gördüm ne de duydum. Bak şu bacım deyip almadığın Elif'e, bugün yarın 4. çocuğunu da doğuracak.
3: Allah bağışlasın derim.
2: Elif'i Allah bağışlayacak da Fatma bu çadırda eli etiği boş mu dolanacak?
3: Allah büyüktür anam, elbet bize de günü gelince murat verir.
2: 7 senede olmayan çocuğun günü gelmez artık. Fatma'yı seversin, ayrıl demeye dilim varmaz. Ama üstüne evlen derim. Biraz daha beklersen yeşili de ellere kaptıracağız.
3: Fatma'nın üstüne evlenmek mi? Ben Fatma'yı atımın terkesine vurup evinden köyünden ettim. Bunu nasıl yaparım anam?
2: Bunu en kısa zamanda yapacaksın. Başka çaren kaldı mı ki oğul? Örflerimize, adetlerimize göre karısı kısır çıkan erkek onu ya boşar ya da üstüne evlenir. Bunu bilmez misin?
4: Fatma!

0: Ne oldun? Neyin var Fatma?
1: Bıktım canımdan gayrı, bıktım.
0: Neden böyle konuşursun? Bir tel saçın uğruna bütün sürülerimi vermeye hazırım. Seni sevdim seveli bir günümün uzadığını, bir geceme doyduğumu bilemedim. Ben 7 senedir her şeye seninle birlikte baktım. Güneşi, ayı seninle birlikte gördüm. Senin yanında içim rahat ve mutluyum. Senin de şöyle bir yürekten güldüğünü görsem.
1: Gülecek mecalim yok gayrı. Yüreğim kara kara oldu. Hiçbir şey sevindiremez beni. Biz birbirimize sevdalanmakla hata ettik. Anan sözlerinde haklı Ali.
0: Demek duydun anamın laflarını. Seninle baş koyduğum yastıkta senden sonra kiminle gözüm uyku tutar benim söyle. İki elim varsa biri senindir. İki gözüm varsa biri senindir. Eğer sen yanımdan gidecek olursan Fatma, bir elim bir gözüm de seninle birlikte gider. Anam da eller de ne derlerse desinler. Onlar gönlümdeki yerini ne bilir. Kıyamete kadar çocuğumuz olmasa umurumda değil.
1: Sahi mi Ali? Bunu yürekten mi söylersin?
0: Elbette.
1: Demek kıyamete kadar çocuğumuz olmasa gene eskisi gibi seveceksin beni.
0: Tabii seveceğim. Eşimsin, dengimsin. Saçları yonca kokulu bir tanemsin benim.
1: İyi yürekli Ali'm.
0: Elif doğurdu. Hem de gene erkek. Kim bilir şimdi köse yüzeyir nasıl bayram ediyordur.
1: Bana çocuk istemem dersin. Halbuki bak, Elif'in oğlu bile nasıl heyecanlandırır seni.

0: Maşallah Elif kızım. Nur topu gibi bir oğlan verdin gene kocana.
1: Allah hepimize böylesini nasip etsin.
0: Nasip etsin kızım. Gelin! Gelin! Bunlar hepsi Elif'in oğulları. El öpenleriniz çok olsun. Maşallah. Kadir Allah hepsini anasına babasına bağışlasın.
1: Şenlik devam etsin. Siz devam edin Emeti bacı.
2: Bey oğlum gene ortalarda yok. Doğum olur, hastalık olur, meydana çıkmaz. Gayri Ali ne obayı ne de büyüklerini düşünür oldu.
1: Haklısın. Ali eski Ali değil gayri. Benim de ne zamandır tasadan gözüme uyku girmez. Aklı fikri Fatma'sında.
2: Bir oba beyi karısından önce soyunu düşünür. Ardından beyin dölü kurudu, sonu geldi diye laf ettirmez.
1: Bunları bana değil, ona de.
2: Bu dediklerimi ilet oğluna. Yeniden evlenmeye razı gelmezse oba meclisine götüreceğim meseleyi.
3: Dandini dandini danalı bebek, elleri ayakları danalı bebek.

0: Sen büyüksün. Derdimi verdin, dermanımı da ver. Bilmeden bir suç işlediysem günahımı gayrı bağışla. Ele güne karşı beni boynu bükük koma. Lütfunu esirgeme benden. Aç görürsem doyurayım, çıplak görürsem donatayım senin için. Bir oğlum olsun, çamdan beşik koydurayım. Ak sütümle emzireyim, ninnilerle beleyeyim. Bir oğlum olsun, oba içinde düşmanım önünde alnım açık dolanayım. Bir canım var ulu tanrım, ya muradımı ver, ya onu da tenimden ayır.
1: Gene vuramadım.
2: Senin aklın bu defa avda değil bey.
1: Yarın oba büyükleri hakkımda karar verecek. Aklım nasıl avda olur kahya? Anam, amcam, bütün oba bir oğlum olsun ister. Dertleri, sıkıntıları hep bu. Beni mutlu görmek değil. Oğlum olmasını ben istemem. İsterim ama... Oğlumu kollarıma alıp koklayınca Fatma koksun isterim. Soyum yeşerdiğinde duyacağım sevinci... Fatma benimle bölüşsün isterim. Anam yatağıma doğurgan bir kadın girerse... Fatma'nın yerini tutar sanıyor. Beni Fatma'dan ayırırsa günüm gecem kararacak haberi yok. Gece yarıları Fatma'nın yanında gözlerimi açsam içime yıldızlar dolar. Sabahleyin yastığımda Fatma'nın bir tel saçını bulsam dünyalar benim olur. Fatma'nın sevinmediği yerde benim yüzüm gülmez. Onun bir tel saçına bütün sürülerimi feda ederim. Söyle, ben Fatma'dan nasıl vazgeçerim kahya?
2: Gün ola hayrola bey. Bakalım oba meclisi ne karar verecek?
3: Fatma kısır, çilesiymiş. Elbet çekecek. Soyumuzun bu işte günahı ne?
1: Ben Fatma'sız edemem. Anam ondan ayrılamam.
3: O halde üstüne evlen.
1: Olmaz. Fatma'yı horlatmam. İşlidir, ince hastalığa tutulur.
4: Adet usul böyledir oğul. Kısır kadını herkes hor görür. Tanrı Teala hor görüp kısır yaratmış. Kul neden hor görmesin? Gayrı uzattık bu konuşmayı derim.
5: Iraz ana lafını bağlasın ki ne yapacağımızı bilelim.
3: Ulu orta söylerim, duyun işte. Fatma'nın üstüne gelinimi seçtim. Üzeyir'in yeşilini alacağım oğluma.
1: Bana bir yılda müddet verin hiç olmazsa. Bu hidrellez birlikte adak adadık. Biraz daha bekleyin. Adağımızın kırkı dolsun.
3: Olmaz. Sizlerin yıllar henüz önünüzde. Ama benim yıllar ardımda kaldı oğul. Torunumu dizlerime oturtup seveceğim günlerim sayılı gayrı. Oğlum sözüme gelmezse bugünden tezi yok bana ana demesin. Yüzüme bakmasın, çadırıma gelmesin. At sütüm ona haram olsun.
1: Peki hanım, dediğin gibi olsun.
3: Hayır gör oğlum.
1: Yalnız bir dileğim var senden. Münasip gör de bu kararı Fatma'ya ben söyleyeyim.
6: Çabuk tenekeleri al doğru çeşmeye 8-10 sefer yap.
7: Kocan çirkin bile olsa onu yabancı bir erkekle aldatıp hapislere düşmesine sebep olma.
8: Babanın sana çok selamı var.
9: Selamı var olsun. Ben seni duman ederdim ama bu kıza dua et.
10: Nurhan, sensin değil mi? Evet. Şu 500 lira avansı hiç olmasa bu akşam veriver.
11: 12 sene ağır hapis cezası ile tecziyesine...
10: Sevgili patronum.
8: Çember daraldıkça daralıyor.
9: Sen de çember...

0: Sen dışına çık.
1: Ben vurdum bu ırz düşmanını.
0: Annesi bile birkaç defa ikaz etti. Yabancı erkeklerin eve gelmesine mani olmaya çalıştı.
1: Bu yalanlara nasıl katılabiliyorsun?
2: Benim yanıma geldiği günden beri hep barda çalışmak isterdi. Fakat ben istemezdim.
3: Sokaklardan Bir Kız. Yarın 16.15'te TV4'te.
4: Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
5: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
6: Daha daha ne var?
5: Vada. World'ün 35. yıl çekilişinde bir Maserati, 3 Alfa Romeo ve daha fazla Vada sürprizi sizleri bekliyor. Hemen katılmak için World Mobile'e indirin.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
10: Yıl dönümü ürünlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 72. yıl kaçırılmayacak ürünlerle geliyor. 13-15 Ekim tarihleri arasında paketli peynirlerde aynı ürün ikincisi %50 indirimle Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: hep seninle.
1: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına
2: Allianz seninle. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Arçelik kahve keyfi Tervesso'yla büyüyor. Gelenekle

0: Tel Vesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Tel Vesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Havada güzel palamut. Sen bu yarışı unut.
2: Bu kadar tazesi ya denizde ya Carrefour'da. Palamut 39 lira 90 kuruşa Carrefour'larda.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
7: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
8: Yeniden mümkün. Her Perşembe 23.45'te TV4'te.
9: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
3: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte...

0: Sen benim ilgi alanımdır sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
2: Ben.
3: Botanik.
2: Abacus.
4: Kasa.
2: Marul.
4: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara.
6: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
7: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
8: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
9: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
10: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
9: Hiç gerek yok, Piril var.
11: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
8: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
11: Yeni Piril Ultra Güç.
12: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Beklenmedik bir masraf çıktıysa
15: hesap kur.
14: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
9: Ne kadar emanet tutuyor.
16: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
17: Tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil.
18: Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
19: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
17: Nasıl, yakışıyor mu bana?
16: Sünger çok büyük kıvamcasınız.
2: Ulan ne yapıyorsun?
16: Hava asacağız bu sırada.
17: Eyvah, yakalandım.
6: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Fatma'm, ne oldu? Neyin var?
1: Yok bir şeyim. Gözlerim karardı. Ama geçti şimdi.
0: Seni öyle görünce fena oldum. Sanki içimde bir damar koptu kanat.
1: İyisin Alim. Çok iyisin de ondan.
0: Fatma'm. Söyle bana. Gün gelir de sana başka türlü davranırsam... gene inanır, güvenir misin bana? Gene bu kadar sever misin beni?
1: Anladım yüreğindekini. Sana kızmaya, gücenmeye hakkım yok. Benim takatim buraya kadar yetti. Bundan ötesine dayanamam. Beni obanın kem gözlerinden, acı sözlerinden kurtar. Gözün kimi tutar, gönlün kimi severse onunla evlen. Beni köyüme yollamak istemezsen yanınızda kalırım. Evleneceğin kızı ortak tutmam kardeş bilirim. Çocuklarınızı yedirir, giydirir. Kendi çocuğum gibi bağrıma basarım.
0: Fatma'm, ağırlı Fatma'm. Öldürdün beni.

0: oldu ana, Fatma'nın nesi var?
1: Kadir Allah'ım, sen ne kadar büyüksün! Fatma'mız yüklü oğul, gayrı yakında bir çocuğunuz olacak!

0: halinle sen iş mi görürsün güzel kızım? Ben varken sana düşer mi hiç? Sen otur dinlen, canın çekerse de dolan, havalan.
1: Aylardır işleri hep sen yaparsın bey hanım. Sana reva mı bu?
0: Gelecek torun benim, yorulmak hakkın değil senin kızım. Gel bakalım bey oğlum. Ne gülersin bize, güleceğine Fatma'mızı alıp dolansanıza faydası olur bebeğe.
1: Bey anam, bey anam, şu Fatma'ya bak hele. Nasıl da ürkek taşıyor yükünü.
0: Kolay mı bu? 7 yıl sonra Fatma nihayet analığı tadacak kızım.

0: güzel beyana. Görürüm ki asıl telaş, asıl yürek çarpıntısı sendedir.
1: Bendedir ya. Az mı bekledim torunumu? Rahmetli kocamın, oğlumun sevgisi bohçalanmış bayramlık urbalar gibi hep gönlümdedir. İlk günden torunumun önüne açacağım onları bir bir.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam bey.
1: Duydum ki oğlu olursa bey bir hafta sofra çekecekmiş obaya. Ardından baksana şu Fatma'nın. Onda oğlan doğuracak hal var mı? Oğlan doğuracak kadının yüzünde nur olur a kardeşim.
4: Göç gecikti Salih Kaya. Bu kurumuş topraktan ne zaman ayrılacağız? Ne olacak davarların hali?
5: Kısmet diyelim.
4: Sizler topunuz boyun büküp buna razı olduktan sonra elbette kısmet.

0: istiyorum senden. Sanki mahsustan naz edermiş gibi.
1: Bir tanem, naza çeksen de hakkın sen. Nur topu gibi bir oğlumuz olacak. Onu ak sütünle emzirip ninnilerle beleyeceksin.
0: Al kilime sarıp karamaya da gezdireceğim.
1: Oğlumuz obanın başına geçip bey olacak. Bizi dağlardan aşırıp yaylalara götürecek.
0: Belki de babası gibi sevdalanıp bir köy kızını kaçıracak.
1: Belki de.
0: İçimde öyle bir canlı, öyle bir iştahlı ki... oğlumuzu bağrıma basıp kollarımla sardığım günü bir görsen.
1: Göreceksin Fatma, göreceksin.
0: Ya kız doğarsa gene sever misin beni?
1: Boşuna tasalanıp yüreğini üzersin. Ben rüyasını çoktan gördüm. Nur topu gibi bir oğlan vereceksin bana Fatma.

0: Ah, vakit nasıl da geçmiyor bir türlü.
1: Merakta şimdi ondan. İnsan hep öyle olur, öyle değil mi Kahya?
2: Benim Güllü tam 5 kere doğurdu. 5'inde de onunla birlik sancı çektim vallahi ama hep sancılarım boşa çıktı. Çocukların hepsi kız oldu. Baksana şunlara bey.
1: Tasalanma sen Kahya. Senin kızlar olmasa oğullarımıza nereden gelin bulacağız?
3: Muştumu isterim bey, muştumu isterim.
0: Muştu senin.
3: Bir oğlun oldu.

0: Davarlarda gayri hastalık başladı bey. Dileğin nedir köse üzeyir?
1: Göçü geciktirdim bey.
0: Bugüne kadar obada ne zaman doğum olduysa bebe kırklanmadan yola çıkmadık.
2: Haklısın bey ama sıcaklar hiç bu kadar kötü bastırmamıştı.
1: Ben davarın kurtulmasını dilerim. Emir senindir.
0: Şenlik kalsın kaya. Gece davarlar yola çıksın. Göçüyoruz.
3: Emir senindir ama beyim, çiçek daha bu mevsimde geçilmez.
4: Geçilse bile bir kurban almadan geçit vermez.
0: Verilecek kurbanımız yok bizim. Göçeceğiz.
4: Ama

0: Böylesine bir oğlan doğurduğun için ne kadar övünsen azdır Fatma'm. Hakkını ödeyemem seni.
1: Uyuyan çocuğa bakılır mı hiç? Nazar değdireceksin benim torunuma. Fesubhanallah.
2: Hadi bakalım arkadaşlar, çabuk olalım, çabuk çadırları su gelin. Evet, durmayalım, hadi arkadaşlar.
3: Evet, evet.
2: Hadi Ömer'e, Ömer'e.
4: Bunu kendi elimle işledim Karamayı. Bilesin ki muradımın uğrudur. Üstündeki yükün cevahirdir. Ona göre ayağını at. Kıymetini bil. Kıh! Kıh!
5: Bu sefer göç sırasını değiştirelim. Fatma göçün gerisinde gitmesin, araya alalım.
1: Nedenmiş o? Yıllardır süre gelen düzeni neden bozarız?
5: Emziklidir. Bir ihtiyacı olursa yardım edeni bulunmaz.
4: Bunca yıllık oba düzeni benim için bozulmaz. Ben bey karısıyım. Benim yerim arkadadır.
6: O zaman ben de yanında gelirim. Amcam bu defa önde gidip konak yeri seçsin.
1: Olmaz. Bey obasının önünde gider. Konak yerini kendi seçer. Bütün obayı kendimize güldürmeyelim.
5: Doğrusun Razana ama... Emzikli gelini göçte bir başına arkada bırakmaya benim yüreğim el vermez. Fatma ile birlik giderim ben.
6: Sağ olasın amca.

0: Bayan.
1: Buyur.
0: İçim rahat değil. Fatma'yı arkada komakla iyi etmedim. Onu bir dolanıver.
1: Baş üstüne bey. Gelin. Gelin. Nasılsın bakalım?
2: Beyin aklı sende kalmış. Bir ihtiyacın var mı?
3: Yok Yahya. Söyle beye, beni düşünmesin hiç.
2: Allah yardımcın olsun gelin.
3: Eksik olma Yahya. De! De! Osman emmi, bekle hele Murad'ımı emzireyim. Karnı acıkmış yavrucağım. Kıh! Kıh!

0: Tepemizde dolanan şu hayvana bak gelin. Daha demin emzirdin be beni. Bak göz koluyla arıyı ne kadar açtık.
1: Ne olursun Osman emmi, ana yüreği bu. Bir kerecik yüzünü göreyim. Belki açılmıştır, üstünü örterim.
0: Peki ama elini çabuk tut gelin. Bey sonra bize kızmasın.

呀。

Don't do that!

0: Ne üstte var ne başta. Ben de çalışıyorum ama yetiştiremiyorum.
1: Her gece kavga olur mu kız? Konu komşu illallah dedi.
0: Geçinemiyoruz.
2: En iyisi eve dön Fatma. Sabah ola ayrola.
0: Sokakta yatarım, o adamın evine gitmem.
3: Dilekçeyi veririz. Kocanın adı, adresi.
0: Yusuf Akkuş, Ferah Mahallesi, Atik Sokak, numara 19.
4: Ana, bir şey söylesene şu kızına.
0: Ne diyeyim oğlum, yüreğimi indireceksiniz. Karın hoştu sende, yazık ona da. Sağ olun, sizin de başınızı derde soktum.
5: Yok canım, bu yavrunun ağlamasına çok üzüldüm.
6: Bir işçi kadınla buluştu. Örgütten biri olabilir.
4: Nereye gittiğini söyle.
0: Bilmiyorum. Bırakın beni gideyim ne olur.
4: Seninle işimiz daha bitmedi.
5: Yaptıklarımın kötü olduğunu kabul etmiyorum.
0: O zaman teslim ol. Yoksa öldürecekler seni.
5: Olmaz Fatma.
7: Suçlu birazdan TV4'te.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle...

0: Yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacak. Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Vallahi şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
4: Hoş geldiniz.
3: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
5: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
6: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
3: Ya. İnanamıyorum. Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
5: Lezzeti, o kıvamı.
6: Taneleri çok güzeldi.
7: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
6: Çorba kaldı mı?
3: Yine yaparım.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: kartıyla her yerde kazanan sensin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
3: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz

0: uygulamasını indir, ailem fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle.
1: Bugünden yarına, Allianz seninle.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
7: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
8: Yeniden mümkün. Her Perşembe 23.45'te TV4'te.
9: Beklenmedik bir masraf çıktıysa hesap kur. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Yaşanacaksa, yaşanacak.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Yaşanacaksa, yaşanacak.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Kral Şakir.
15: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte.
15: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben.
17: Botanik.
16: Abacus.
15: Kasa.
16: Marul.
15: Kumbara.
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara.
8: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Allah şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
2: Hoş geldiniz.
1: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
3: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
4: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
1: Ya.
5: İnanamıyorum.
3: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya. Lezzeti, o kıvamı.
5: Taneleri çok güzeldi.
1: Knor çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knor, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
4: Çorba kaldı mı?
1: Yine yaparım.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Sana özel fırsatlar.

0: Arttıkça artı para gelsin. A101 uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Mekanı bir arada nasıl buluruz?
2: Senaryoyu yazan sensin.
1: Yazan benim ama böyle olmasını isteyen Şeyda.
3: Hadi çocuklar hazırlanın. Geç kalacağız.
4: Tamam anne bir dakika.
3: Film mi çekiyor o?
2: Evet.
1: Bize rehber bulabilir misin? Burayı bilen, bizi gezdirebilecek biri.
5: Tabii abi buluruz.
6: Bir ihtiyacınız var mı diye uğradım.
2: Gördüğünüz gibi.
3: Ne zaman geliyorsun ha?
2: Bilmiyorum. Yavuz size anlatmadı mı durum?
7: Prodüksiyona başlıyoruz. Hemen gelmen gerekiyor. Her şey hazır.
8: Bir sahnenin hazırlanması da bazen bizi çok zorlardı. Ama iyi resimler yakalardık. Tonlar yerinde olurdu.
9: Duvarlara bakıp duruyorsun hep. Benimle iletişim kurman o kadar mı zor?
5: Çok yavaş yürüyorsun. Senkron olmuyor. Şeyda Hanım'a göre kendini ayarla.
10: Gece Yolculuğu yarın 18'de TV4'te.

0: Fatma Hanım! Fatma Hanım! İnsaf artık kardeşim! Bu ayda kapatamadınız hesabı. Hem veresiye verip hem peşinizden mi koşacağız?
1: Haklısın Haydar Efendi. Kocama söyledim. Uğrayacak.
0: Uğrasın, yoksa başımız derde girecek.
2: Hoş gelmişsin Fatma.
1: Hoş bulduk.
2: Ne oldu, kazan bitti mi?
1: Yarın teslim ederim.
2: Nereye, çarşıya mı?
1: Anneme gidiyorum. Gene kötülemiş.
2: Geçmiş olsun.
1: Sağ ol. İyi misin anne?
3: Benim iyiliğim ne olacak? Toprağa bakıyoruz işte.
1: Allah korusun anneciğim.
4: Yusuf nasıl?
1: Nasıl olsun abi? Bildiğin gibi. Bir çalışır, bir çalışmaz. Sarhoşluğu, dayağı. Bıktım vallahi.
3: Şükür de kızım, çaresi mi var? Sabredeceksin. Torunlarım iyi mi?
1: Ellerinden öperler. Onlar da talihsiz. Ne üstte var, ne başta. Ben de çalışıyorum ama yetiştiremiyorum. Ben gideyim artık. Eline sağlık gelin.
5: Afiyet olsun.
1: Allah'a ısmarladık abi.
4: Güle güle.

0: Talihsiz yavrum. Ağlara layık gelmiş bir sarhoşun esiri oldu.
1: Bakkalınla kasabınla beklesin.
0: İkide bir beni çeviriyorlar. Kapıya dayanacaklar sonunda.
1: Gelsinler bakalım. Canımı mı alacaklar?
0: Nazlı'nın da ayakkabısının altı delindi.
1: İdare etsin. Köyde ayakkabı mı giydik biz? Ulan insaf edin be. Hepinizin yükü sırtımda. Yetiştiremiyorum işte.
0: Ama içkine yetiştiriyorsun.
1: Ulan bana bak. Senin dilin çok uzadı. Ecelin olacağım ulan. Ecelin olacağım. Geberteceğim ulan seni. Gevezesi! Çekil ulan şimdi sana çarparım ha! Geberteceğim ulan seni, konuşma! Konuşma lan! Yatır ulan bunları! Yatır! Nedir ulan sizden çektiğim?

0: Çekil, aman!
1: Niye kaçıyorsun lan?
0: Yorgunum, canım çıkıyor. Her gece olur mu?
1: Olur. Gel hadi, nazlanma.
0: İstemiyorum.
1: Niye lan?

0: Aman. Eline sağlık, çok güzel olmuş.
1: Güle güle giyin.
0: Elin yatkın maşallah.
1: Enstitüde okudum.
0: Ha, tahsillisin üstelik. Dur unuturum sonra, paranı ver.
1: Acelesi
0: olsun,
1: yok.
0: Olsun yavrum, getireyim.

0: sal yavrum.
1: Sağ ol.
0: Görümcem de bir kazak istiyor.
1: Yaparım, yünü göndersin.
0: Her gece kavga olur mu kız? Konu komşu illallah dedi.
1: Geçinemiyoruz. Sarhoşluğu, dayağı var.
0: Niye evlendin o zaman?
1: Ben mi istedim? Ortaokul sondaydım. 15 yaşında mal gibi satılmışım. İnsafı olmayan bir herif.
0: Sen bir doktora görün kızım. Bu böyle devam etmez ki.
1: Bıktım zaten. Aç mezarı yok ya. Boşanmak istiyorum. Çocuklarıma da ben bakarım.

0: paramız yok değil mi?
1: Yok kız.
2: Siz yatın artık, geç oldu.
1: Ben açarım.

0: Elif teyzem kızıdır. Bizde kalacak.
1: Yerimiz mi var kalacak?
0: Kalacak dedim ulan. Sokağa mı atayım?
1: Böyle yerden mi bitti teyzenin kızı? Bugüne kadar yoktu.
0: Hesap mı soruyorsun lan? Bu evde kalacak dedim.
1: Kalamaz. Hiç utanma yok mu sende? Evli bir erkeğin peşine takılıp gelmişsin.
2: Bana imam nikahı yaptı.
1: Puh, rezil! Şimdi ben sana gösteririm. İmam nikahı, parçalayacağım seni.
0: Dur ulan, dur! Bana karşı gelmek ha! Gebertirim ulan!
1: Allah'ından bul inşallah!
0: Sus ulan, sus diyorum! Sus! Gebertirim ulan seni! Anlıyor musun ha, gebertirim! Bana bak, işte kapı, işte sapı! Defolup gidersin ulan buradan! Karışma lan sen!
1: Çekil! Çekil dedim!
0: Karışma lan!
1: Hadi çocuklar!

0: Çekinme, korkma. Onlar gider, sen kalırsın bu evde.
1: Çocuklar, kalk. Hadi, uyan yavrum.
2: Ne oluyor anne? Gene mi dövdü babam?
1: Beterini yaptı oğlum. Hadi kalkın, Nazlı. Hadi canım, uyumayın. Bu ev artık bize haramdır. Hadi kalkın. Hadi.

0: Allah Allah. Ne oluyor ya?
1: Oğlum, kapı çalınıyor.
0: Kim o?
1: Benim abi Fatma.

0: Kız Fatma, bu saatte ne işin var? Yusuf'a bir şey mi oldu?
1: Allah belasını versin. Eve kadın getirdi. Tövbe tövbe, şu çocukların perişanlığına bak.
0: Gece vakti koca evinden böyle kaçılır mı Fatma?
1: Çarem mi kaldı abi? Sizden başka kimim var? Burada kalacağım.
2: Başımız üstünde yerim var ama bize yetmiyor bu ev zaten.
0: En iyisi eve dön Fatma. Sabah ola ayrola.
1: Sokakta yatarım, o adamın evine gitmem.
0: Kocan o senin.
1: Olmaz olsun. Günahıma siz girdiniz. Eşekmişim gibi sattınız beni.
0: Vay vay vay. Bu İstanbul seni bozdu. Dilim bir karış.
1: Susun, yemeyin birbirinizi. Et tırnaktan ayrılmaz. Sokağıma atacağım kızımı, torunlarımı. Sıkışırız, ne yapalım. Torunlarım benimle yatarlar. Ben de şu koltukta yatarım. Uykumu tutacak sanki.
0: Öyle olsun. Sabah nasılsa kocan gelir, kuyruğunu kıstırıp gidersin. Başka da mümkünü olamaz.

0: Çocukları da alıp kaçmış.
1: Belli ki kıskandı. Çekemedi beni.
0: Kadın başına ne yapacak ki? Eli mahkum. Kuyruğunu kıstırıp dişi köpek gibi dönecek eve. Senin de benim de hizmetimize koşacak.
1: Ya beni döverse, horlarsa gelince?
0: Korkma, ben varım. Kimse elini süremez sana. İşe de gitmem bugün.
2: Hadi oğlum.
3: Bu Yusuf niye gelmedi ki?
4: Gelse de gitmem.
5: Ben de gitmem. Simit satarım, sana bakarım.
4: Sen okuyacaksın oğlum. Anan size yetişir, merak etme.
2: Sabırlı ol kızım.
4: Hele bir gelsin Yusuf. Konuşalım, öğrenelim neymiş. Yalan mı söyleyeceğim anne? Kuma getirdi. Gelmez zaten. O körpenin koynundan çıkamaz.
3: Ne gülüyorsun ulan?
4: Benim için tatsızlık çıkarma abi. Sonum ne olursa olsun Yusuf'tan boşanacağım. Hadi çocuklar, geç kalmayalım.

0: Bu kıza arka çıkma ana. Defolup gitsin evine.
1: Yine ben gelip alacağım sizi. Tamam mı? Hadi bakalım.

0: Niçin boşanmak istiyorsun?
1: Üstüme kuma getirdi.
0: Yani zina davası mı açmak istiyorsun?
1: Ne demek o?
0: Yani kocanı bir kadınla uygunsuz vaziyette bastıracaksın.
1: Yo, hayır avukat bey. O rezillik olur. Ben boşanmak istiyorum. Geçinemiyoruz. Çok içiyor, beni dövüyor.
0: Seni kim gönderdi?
1: Kendim geldim.
0: Masraflar için sordum. Kim ödeyecek? Mahkeme harcı, avukatlık ücreti filan.
1: Param yok. Bunları versem...

0: Dilekçeyi veririz. Kocanın adı, adresi.
1: Yusuf Akkuş, Ferah Mahallesi, Atik Sokak, numara 19.
2: Nerede o?
1: Lafını bil, eve getirdiğin kız...
2: Aferin sana Bekir Efendi. Bu dinsize arka çıkıyorsun ha, evine git diyemedin mi?
3: Bana bulaşma Yusuf. İşte yüzü. Kocana git dedim, dinlemedi.
2: Ben dinletmesini bilirim. Yürü lan eve. Hadi yürü.
1: Gitmiyorum. Sarhoşluğundan, dayağından bıktım artık. İlişme bize. Çekil.
2: Ana, bir şey söylesene şu kızına. Katil mi olayım yani?
1: Ne diyeyim oğlum, yüreğimi indireceksiniz. Karın hoştu sende. Yazık ona da.
2: Sizden yüz buluyor zaten. Ulan Ömer! Hadi lan gidiyoruz.
1: Dokunma çocuklarıma. Çekil,
2: çekil ulan. Çocuklarımı senin yanına bırakmam ben.
4: Dur be Yusuf, bağırmayın be! Nasıl oldu komşulara?
1: Toparlasın çocuklarıma!
5: Sus, Allah aşkına sus!
1: Susmam anne! Çocuklarımı alamaz benden. Mahkemeye verdim, boşanacağım.
6: Yusuf Akkuş, karın sarhoş olup kendisini dövdüğünü, çocuklarına eziyet ettiğini iddia ediyor.
2: Kocasıyım hakim bey. Bana karşı gelince dövmez miyim?
6: Kocası olman karını dövme hakkını sana vermez. Çocuklarınız var. Size düşünmeniz için mehil veriyorum. Buyurun.
0: Müvekkilen boşanmakta kararlı sayın hakimim. Davalının eve bir de kuma getirdiğini şahitlerle ispat edebiliriz.
6: Yaz kızım. İki tarafın şahitlerinin dinlenilmesi için duruşma 27 Mart.
4: Bir gün çalışıyorum, bir gün çalışmıyorum. Kendi yüküm kendime çok geliyor Fatma.
1: Ben yük olmayacağım abi. Bir iş bulup çalışacağım.
4: İş bulmak kolay mı ha?
1: Elimden dikiş falan gelir. Eşek olduktan sonra semer vuran çok olur.
5: Karışmak gibi olmasın ama koca ekmeğini çok ararsın. En iyisi barışman.
1: Barışmam. Allah büyük. Bir iş bulurum. Hani bir hemşerimiz vardı anne. Süt analık etmiştin.
7: Selim Bey, fabrikası hı var. Sana adresini bulurum.
8: Elvan Hanım nasıl?
1: İyice çöktü ama gene de şükür.
8: Ananızın sütünü emdim. Helalleşmek isterim. Hemen yarın işe başlarsın kızım.

0: Şş,
1: ne haber? Bilmez gibi soruyorsun. Kocam Verem, 4 çocuğumuz var. Yarı aç yarı tok geçinip gidiyoruz. Kendime bildiğim bileli hep çalışırım.
2: Ben ilk kez çalışıyorum. Benim 2 çocuğum var, okuyorlar.
1: Ah kardeşim, keşke hiç evlenmeseydim, hiç çocuklarım olmasaydı diyorum. Ah gün görmedim ki. Kocam yarın ölse cenazesini zor kaldırırım.
2: Allah gecinden versin, erkeksizlik zor. Benimki adam olsaydı boşanır mıydım? Sarhoşluğu, dayağı, rezilliği canıma tak etti.
1: Demek boşanmakta kararlısın.
2: Evet, boşanacağım.
3: Sayın hakimim, dinlenen şahitlerin beyanlarıyla davalının müvekkilemi sık sık dövdüğü, ayrıca imam nikahıyla eve bir kadın getirdiği de anlaşılmıştır. Bu nedenle müvekkilemin boşanmasına ve üvey anne elinde kalmamaları için çocukların annelerine teslimine karar verilmesini talep ediyorum.
4: Çocuklar, siz annenizle mi babanızla mı kalmak istiyorsunuz? Sen Ömer.
5: Annemle kalmak istiyorum.
4: Sen Nazlı.
6: Ben de annemle kalmak istiyorum.
2: Sus yavrum, ağlama, çok ayıp.
4: Yusuf Akkuş'la Fatma Akkuş'un boşanmalarına, Nazlı ve Ömer adlı çocukların annelerinin yanında kalmasına, babaları Yusuf Akkuş'un çocuklarını haftada bir gün görmesine karar verilmiştir.

0: Bir şirket varız. Alırsın onları benden. Bırak beni, bırak beni. Tamam kardeşim.
1: Yapma kardeşim, çocuklar korkuyor.
0: Çekil şuradan be.
1: Doğru konuş. Ben size yardım etmeye çalıştım. Şu kızın haline bak, titriyor korkudan.
0: Hadi git işine be.
2: Ne olur kızım, ona
0: vermeyin. Tamam kardeşim, karışmayın. Tamam siz karışmayın be, karışmayın.
1: Ben çocuğu getiririm, siz uzaklaşın burada.
0: Boşanır boşanmaz dost tuttun ha?

0: Sağ olun, sizin de başınızı derde soktum.
1: Yok canım, bu yavrunun ağlamasına çok üzüldüm. Arabam var, sizi durağa kadar bırakayım.
0: Zahmet olmasın.
1: Yolumun üstü. Hem bir an önce buradan uzaklaşsanız iyi olur.
0: Pekala.
1: Arabam şurada.

0: Hadi ağlama artık. Annen de çok üzülüyor bak.
1: Korkuyorum amca, ya babam gelirse?
0: Nasıl gelecek ki? Kaçtık işte. Hem adını da söylemedin bana.
1: Nazlı.
0: Çok şekersin biliyor musun? Adın gibi sen de Nazlısın.
2: Şu ilerideki durakta insek.
0: Olur.

0: Teşekkür ederiz.
1: Rica ederim.
0: Allah'a ısmarladık.
1: Evet. Güle güle güzel Nazlı.
0: Sağ ol. Hadi bakalım. Kaça bunlar?
2: İnşallah pişman olmazsın Fatma.
0: Pişman olmayacağım. Çalışır çocuklarıma bakarım.
3: Kolay mı sanıyorsun? Önce evi nasıl bulacaksın? Bizim ev biraz daha büyük olsaydı.
2: Ev büyük olsaydı ne olacaktı ana? Kendi boğazımıza yetişemiyoruz ki.
0: Tencere nasıl olsa kaynıyor. Aylığımı olduğu gibi sana veririm.
2: Tamam Fatma. Bacımsın. Seni sokağa bırakacak değilim ya.
4: Tebrik ederim Fatma. Kurtulmuşsun kocandan.
0: Başka çarem yoktu.
4: Kutlayalım bunu ha.
0: Nasıl yani?
4: Paydos'tan sonra bir yerde yemek yeriz. Sonra da bir eğlence yerine gideriz.
0: Sağ ol. Bir daha bana böyle şeyler söyleme.
5: Asıldı mı domuz? Güzel kadına dayanamaz.
0: Aman güzel olsan bari.
5: Güzelsin kız. Saçını başını tarasan, biraz allık, ruj falan.
0: Öyle şeyleri bilmem ben. Kocan nasıl? Çıktı mı hastaneden?
5: Aa, çıkacağı da yok galiba. Dört çocuk başıma kaldı. Al bir dene istersen.
0: Yok istemem.
5: Sen bilirsin.
6: Ay canım eve gitmeyi istemiyor. Bir sürü işim var.
0: Ben de bıktım.
6: Yemek, bulaşık. Çocukların da yıkanması
0: doğru
6: lazım.
0: Hep aynı iş, hep aynı
6: o kadar
0: iş.
6: Yok.
5: Yarın pazar ne yapacaksın?
0: Hiç. Çocukları parka götürürüm. Vakit kalırsa bir de sinema.
7: Hanımlar buyurun, o tarafa gidiyorum.
5: Binelim kız. Otobüs beklemekten bıktım.
0: Olsun, ben binmem.
5: Canım isterse.
6: Yine gidiyor.
7: Merhaba.
5: Merhaba.

0: Merhaba. Nasılsın?
1: İyiyim amca. Sen de mi çocuklarını getirdin?
0: Benim çocuğum yok. Siz yalnız mı geldiniz?
1: Annemle geldik. Bak işte orada.
0: Kolay gelsin. Oturabilir miyim?
2: Buyurun.
0: Çocuklar çok mutlu görünüyorlar.
2: Öyle. Hayatlarında ilk defa parka geliyorlar.
0: Babaları getirmezdi demek.
2: Ne gezer? Varsa yoksa içki.
0: Nasıl gidiyor? Rahatsız ediyor mu yani?
2: Yüzünü görmüyorum ki. Daha çocuklarını bile almadı. Daha iyi almasın.
0: Oysa çocuklar ilgi ister, sevgi ister. Ben de yoksundum sevgiden filan. Parka sık sık gelirim. Çocukların coşkusu, mutluluğu rahatlatır beni. Sanki çocukluğumu yaşarım.
2: Ben de çocukluk nedir bilmedim zaten. Çocuk yaşında evlendirildim. Şimdi...
0: Bir şey mi söyleyecektin?
2: Şimdi daha umutluyum. Daha güvenim var kendime. Çalışıyorum.
0: Sevindim. Yani umutlu olduğuna. Sizi o gün bir karamsarlık içinde görmüştüm. Ah, adımı söylemedim. Cengiz.
2: Fatma.
0: Memnun oldum.
1: Naz da çok acıkmış anne. Ben de.
2: O zaman eve dönelim.
1: Anne biraz daha duralım be.
0: Sizi yemeğe davet etsem?
2: Yok olmaz. Olmaz.
0: Niye olmasın? Çok şirin bir köfteci var. Köfte piyaza. Çok sevinirim. Lütfen.
2: Bilmem ki.
1: Nefret olur ağzını yan.
2: Sana kırmızı biberi o kadar dökme demedim mi?
0: Kırmızı biberin de lezzeti başka ama.
2: Ekmek için.
0: En iyisi kaymaklı kadayıf. Çok çabuk çok dört tane kaymaklı.
1: Tatlımızı yiyelim, gene parka gidelim olur mu anne?
2: Eve gitsek daha iyi olur.
1: Ama hiç kaydırağı binemedim. Sıra gelmedi ki.
0: Çok kalabalık da ondan. Ben çok tenha bir park biliyorum Ömer.
2: Annem Selim Bey'in süt anasıydı. Sağ olsun fabrikasında iş verdi. Konfeksiyon üstüne çalışıyorlar.
0: İyi fabrikadır bilirim.
2: Her şeyi iyi de servisi yok. Akşamları minibüs kuyruğunda canımız çıkıyor.
0: Yolum o tarafa düşerse seni götürürüm.
2: Sağ ol.

0: Haftaya pazara umarım gene parka gelirsiniz.
1: Bilmem. Belki. Niye sordun?
0: Ben de orada olacağım.
1: Ben gideyim artık.
0: Bir dakika. Beni yanlış anlama. Çocuklarını çok sevdim.
1: Ben de çocuklarımı çok seviyorum. Her şeyim onlar.
0: Biliyorum. Çocuklar analarına bir başka güzellik veriyor. Sen de çok güzelsin Fatma.

0: Sen de çok güzelsin Fatma. Sen de çok güzelsin Fatma. Çocuklar analarına bir başka güzellik veriyor.
1: Nasıl geçti cumartesi pazarı?
2: Onunla beraberdim.
1: O kim?
2: Hani geçen gün arabasına bindiğim adam.
1: Sahi mi söylüyorsun?
2: Niye yalan söyleyeyim? Sen ne yaptın?
1: Ev işleri, çamaşır, ütü filan. Pazar günü de çocukları parka götürdüm.
2: Bu kaza o aldı. Para da verdi, kirayı ödedim.
1: Neler diyorsun sen?
2: Şaşırdın mı? Şansım güldü ilk defa şeker. Zengin bir adama çattım.
1: Nasıl yaparsın Saliha? Evlisin. Hasta bir kocan var. 4 tane de evladın.
2: Açlık, yokluk. Çocuklarım nicedir ilk defa et yediler. Senin de başına gelirse nasıl olduğunu anlarsın.
0: Merhaba. Geç kalmamışım. Seni götürmeye geldim. Arabam şurada.
1: Zahmet etme, ben minibüsle giderim.
0: Buraya kadar geldim, kırma beni.

0: Niye bu kadar çekiniyorsun Fatma?
1: Bilmem ki. Arkadaşımı ayıplıyordum. Yabancının arabasına biniyor diye.
0: Ben yabancı mıyım? Tanıştık, arkadaş olduk. Niye ters geliyor sana?
1: Böyle şeyleri, yani arkadaşlıkları falan hiç düşünmedim ben.
0: Doğal değil mi? Özgür bir kadınsın. Seni o gün adliyede çocuklarını dişi bir kaplan gibi korurken gördüm. Çok etkilendim.
1: İki çocuk anasıyım ben.
0: Biliyorum. Çocuklarını da çok seviyorum. İstersen bir yere gideriz, yemek yer konuşuruz.
1: Olmaz. Çocuklarım, annem merak ederler.
0: O zaman yarın. Haber verirsin, merak etmezler.
1: Doğru olmaz bu. Bilmem ki. Şu sokağın başında ineyim ben.
0: Evine kadar bırakayım.
1: Sakın ha. Hoş bir şey değil. Mahalleye karşı. Laf gelsin istemiyorum.
0: Anlıyorum. Yarın fabrika kapısında olacağım.

0: Hayret. Saçını falan tarıyorsun.
1: Ne var bunda?
0: Hiç. Ha şöyle biraz bak kendine. Güzelliğinin kıymetini bil.
1: Sağ ol. Ha.

0: Rujun yanında mı?
1: Elbet. Al, sende kalsın. Bende daha çok var. Hayrola kız, sende bir şeyler var.
0: Biriyle tanıştım. İyi bir insan. Niyeti de ciddi.
1: Evlilik ha. Akıllanmadın mı kızım? Boş ver evliliğe. Hayatını yaşa, hayatını. Benimki bekler, ben gidiyorum.

0: Onu bulduk amirim. Cengiz Tunç. Kod adı Reis. Yurt dışından yeni giriş yaptığını sanıyorum. Çevirip alayım mı?
1: Tamam.
2: Acele etme. Yakın takibi alın. Önce hücre evini, hücre arkadaşlarını tespit etmeliyiz. Belki de yeni bir eylem için yurda dönmüştür.
1: Tamam.
0: Fabrikalar muhitine girdik amirim. Tamam.
3: Merhaba.
4: Merhaba. Nasılsın?
3: İyi.

0: konfeksiyon fabrikasından bir işçi kadınla buluştu. Örgütten biri olabilir. Arabasının plakası 34YK 664. Tamam.
1: Dikkatli ol. Tutuklama emrini ben vereceğim. Şimdi devamı takip et. Tamam.
2: Ne içeceksin?
3: Hiçbirini.
2: Olur mu? Sen bize getir. He. Niye içmek istemiyorsun?
3: Hiç içmedim ki.
2: Peki nasıl bir şey diye merak etmiyor musun?
3: Nasıl olduğunu gördüm. Kocam içerdi. Sarhoşluğu bir delilik gibiydi.
2: Senin delireceğini sanmıyorum. Niye içmeni istiyorum biliyor musun?
3: Niye?
2: Biraz cesaretlenirsin. Açılırsın. Mesela ben. Senden hoşlandığımı söyledim. Kaç defa. Ama sen hiçbir şey söylemedin. Utanıyorsun belki de.
3: Utanıyorum, evet. Doğru.

Yarınların için, mutluluklar için.

0: Kartal bir merkezi arıyor.
1: Bir işçi kadınla restoranda yemek yemekteler. Bir gönül ilişkisi olabilir. Tamam.
2: Zannetmem. Olayların gelişmesini beklememiz lazım. Ne konuştukları önemli. Bir şeyler yapabilir misin? Tamam.
1: Denerim amirim. Kadınla adamın pardesülleri vestiyerde. Bir verici yerleştirebilirim. Tamam.
2: Çok faydalı olur Arif. Yalnız kadının pardesüsünü tercih et.
3: Bir ateş bastı beni. Fazla içtim galiba.

0: Fazla içmedim. Alışık değilsin de ondan.
1: Hoşuma gitti ama. Rahatladım biraz.
0: Daha da güzelleşti.
1: Aman.

0: Bak Fatma. Sen de yalnızsın, ben de. Gel bu hayatı beraber paylaşalım.
1: Bilmem ki. Ne diyeyim? Çok acı çektim.
0: Haklısın. Kalkalım mı?
1: Kalkalım.

0: Restorandan çıktılar amirim. Tarabya istikametine gidiyorlar. Takipteyiz, tamam.
1: Otoya fazla sokulmayın. Uyanabilir, tamam.
0: Anlaşıldı amirim, tamam.
2: Başım dönüyor.
3: Demir bir çay yaparım sana, bir şeyciğin kalmaz. Başını öyle arkaya yaslama, dik otur.
1: Konuşmalarını dinliyor musun?
0: Sesleri çok net geliyor. Levent istikametine gidiyorlar. Tamam.
1: İkinci bir talimatıma kadar takibe devam edin. Tamam.
0: Anlaşıldı, tamam.
1: Merkez 314 arıyor. Merkez 314 arıyor.
4: 314 dinlemede amirim.
1: 34YK664 plakalı araba Boğaz yolundan sizin istikametinize doğru yol alıyor. Bu otoyu takibe alın. Tamam.
5: Anlaşıldı amirim, size bilgi vereceğim, tamam.
0: Levent kavşağına yaklaşıyorlar amirim.
1: Devamlı haber verin, tamam.

0: Arif, hiç ses gelmiyor mu?
1: Sadece araba sesi var. Hiç konuşmuyorlar amirim.
2: Kazancı yokuşuna giriyorlar. Takipteyiz amirim, tamam.

0: Başkurt Sokağı'nda 54'e 1 apartmanının 4. katına çıktılar, tamam.
1: Yeni kiraladıkları örgüt evi olabilir. Belki bu gece toplantı düzenlemişlerdir. Başka gelenler olursa engel olmayın. Biz geliyoruz, tamam.
2: Yalnız mı oturuyorsun burada?
3: Evet. Kimsem yok benim. Hem bir yıldır ayrıydım evimde.

0: Niçin?
1: Zorunlu bir ayrılık. Dönmem gerektiği için döndüm. Görülecek işlerim var. Pardesünü niçin çıkartmıyorsun?
0: Üşüyorum.
2: Bırak çocukluğu, ver bakayım.
0: Çok korkuyorum. Bir gören olduysa.
1: Cesur ol, boş ver.
3: Allah kahretsin. Pardesü'yü çıkardı it oğluydu.
4: Kadın korkuyorum dedi. Takipten mi şüphelendi acaba?
0: Yalan söyledim.
1: Kime yalan söyledin?
0: Çocuklara. Evdekilere. Gece vardiyasında çalışacağım dedim.
1: Pişman mısın yani?
3: Duyulmuyor.

0: Niye yalan söyledin?
1: Başka ne derdim ki? Bir erkekle buluşacağım diyemezdim ki.
0: Yanlış düşünüyorsun. Kendi sorumluluğunu taşıyorsun. Kimseye hesap vermek zorunda değilsin.
1: Bilmiyorum. Doğru mu, yanlış mı yaptım, onu da bilmiyorum. Niçin buradayım? Niçin seninle beraberim? Bilmiyorum.
0: Cevabını ben vereyim. Sen de benden hoşlanıyorsun Fatma. Doğrusu bu. Bir kadınla bir erkeğin birbirlerine ihtiyaçları vardır.
2: Allah kahretsin.
3: Ne oldu?
2: Sesler o kadar zor duyuluyor ki.
1: Evin çok dağınık.
0: Çoktandır burada değildim. Bakımsız kaldım.
1: Neredeydin?
0: Uzaklardaydım.
1: Çocuklarımı yalnız bırakmamalıydım.
2: Sen iyi bir annesin. Güzel, sevecen, iyi duygular içindesin ama... ...hep kendinden ödün vermişsin. Seni hep sömürmüşler. İlk kez baş kaldır diyorum sana. İsyan et. Kişiliğini bul.
0: Önce kendine saygın olmalı. Yarınların için yeni bir düzen ara kendine.

0: İçerideler amirim.
1: Konuştuklarını dinleyebildin mi?
0: Dinlediklerinde önemli bir şey yoktu. Sonra parlı suyu çıkardılar, kapı kapandı, dinleyemedim.

0: Hey şef, operasyona geç kalmadım ya.
1: Nasıl haber aldın?
0: Gece sekreteri telsiz konuşmasını dinlemiş. Örgüt evi burası mı amirim?
1: Şşşt, yavaş konuş. Evet. Çabuk olun.

0: Evde yok.
1: Dama fırlayın. Kalk giyin.
0: Yazık, kaçırdık.
2: Üzerinde bir şey yok.
3: Üzerinde bir şey yokmuş.
1: Gel bakın. Ne zaman kaçtı?
2: Görmedim. Duymadım. Uyuyordum.
1: Nereye gittiğini söyle.
2: Bilmiyorum. Bırakın beni gideyim ne olur.
1: Seninle işimiz daha bitmedi.
2: O ne yaptı? Katil mi? Hırsız mı?
1: Terörist. Alın merkezi.
2: Bırakın. Ben bir şey yapmadım. Bırakın ne olur. Bırakın.

0: Güzel. Etkili resimler.
1: Yazısı da hazır.
0: Biraz beklesek şube amirini kızdırmayalım. Tahkikatını tamamlasın.
2: Aman abi, atlarız sonra. Sorumluluk bana ait. Baskıya yetiştirelim.
0: Galiba haklısın, al.
3: Bize yardım et. Cengiz kimlerle buluştu veya buluşacak? Söyle.
4: Bilmiyorum.
3: Onu böyle korumakta suç ortağı alıyorsun.
4: Ben bir şey bilmiyorum. Onu tanıyalı daha bir hafta oldu. Benim çocuklarım var. Değilim. Ekmeğimi çalışarak kazanıyorum.
3: Tespit için seni hastaneye yollayacağım.
5: Soyun dedik sana. Üzerinde hiçbir şey kalmasın. Ne var ne yoksa hepsini çıkart.

0: Önde ayna var. Biz onları görürüz, onlar bizi görmezler. Şimdi dikkatli bak. Örgüt elemanlarından tanıdığın varsa söyle. Numarasını söyle sadece.
1: Yedi... dokuz ve... beş numara. Eylemlere katılmışlardı.
0: Başka? Mesela şu üç numara.

0: Üç numara. İn aşağı. Yaklaş. Işıkların arasına geç. Sağına dön. Şimdi soluna dön. Tanıdın mı?
1: Kesinlikle tanımıyorum. Daha önce de hiç görmedim.
0: Tamam. Teşhis tamamlandı. Yerlerine götürün.
2: Bu saatte niye çağırdınız beni? Ne yaptım ben?
0: Telaşlanma. Bize yardım etmen için çağırdık seni. Ayrıldığın eşin Fatma Kara'yı bir teröristle yakaladık.
2: Terörist mi?
0: Evet. Yasa dışı bir örgüt lideri. İşte resmi. Tanıyor musun? Onun hakkında bildiğin bir şey var mı?
2: Boşandığımız gün adliyede yanındaydı. Tanıdım onu.
0: Ne zaman boşandınız?
2: 6 ay önce.
0: Eşinden ayrılma sebebin neydi?
2: Başka sebep mi arıyorsunuz? İşte bu işlere bulaştığı için boşadım.
1: Yalan. Vallahi yalan söylüyor. Ben terörist falan değilim. Geçinemedik, ayrıldık. Sarhoşluğundan, dayağından boşandım.
3: Ne zaman boşandınız?
1: 6 ayı geçti.
3: Cengiz'le ne zamandır beraberdin? Söyle, söyle.
1: 3 gündür.
3: Boşandığın gün adliyede Cengiz'le beraber değil miydin?
1: Hayır, hayır. Evet, evet. O gün orada tanıdım.
3: Biraz evvel 3 gündür beraberiz diyordun. Boşanalı 6 ay olmuş.
1: Yeter, yeter. Bırakın ne olur.
3: Ana, ben... değilim. Bak saat kaç oldu, hala yok.
4: Terbiyeli konuş. Kızımın mutlaka başına bir şey gelmiş.
3: Hadi ya.
5: Anneme bir şey mi oldu nine?
4: Bilmiyorum oğlum, bilmiyorum. Şimdi karakola gider, haber veririm.
0: Cengiz senden ne istedi? İlçeleri örgütlemenizi mi istedi?
1: Böyle şeyler konuşmadık. Yalnız olduğunu... hayatımızı birleştirmemizi istedi.
0: Terörist olduğunu bilmiyor muydun?
1: Yemin ederim bilmiyordum. Ne olur anlayın beni. Çocuklarımı özledim. Merak ederler. Hiçbir suçum yok benim.
0: Seni ikamete rapten bırakacağım kızım. Yalnız şehirden ayrılma. Adres değişikliğin olursa bize bildireceksin.
1: Peki sağ olun.
6: Hadi.
5: Dayı, bugün okula da gidemedik.
7: Gidip de alim mi olacaksın?
5: Evet, doktor olacağım.
7: Hadi be sen de.
6: Allah kahretsin! Herifler!
8: Geçmiş olsun Yusuf efendi.
2: Sağ ol bacım. Koynumuzda yılan beslemişiz.
8: Kaç yıllık komşumdu Fatma. Gazetede görünce vallahi inanamadım.
9: Kim inanır kardeş? Yere bakan yürek yakanmış.
2: Benim gibi adama yapılır mıydı bu? Yemedim yedirdim. Giymedim giydirdim. İki evladından da mı utanmadı? Hem de vatan haini. Çocuklarımı onun eline bırakmayacağım.

0: Arkadaşlarım, sen hiç gazete okumuyor musun dediler bana. Ne oldu?
1: Hiçbir şey oldu. Çocuklar, başıma çok kötü şeyler geldi.
0: Ne yaptın anne?
1: Hiçbir şey sorma oğlum. Ama inanın ki sizin anneniz suçsuz. İkinizi de çok seviyorum. Ne olur inanın bana. Siz inanın bari.
0: Yürü.
2: Kocasından ayrılınca bacımı yanımıza aldık. Bizim böyle işlerle hiçbir ilgimiz yoktur.
3: Kocasından terörist sevgilisi yüzünden mi ayrıldı? Bu çok önemli.
2: Ne bileyim kardeşim?
1: Gazeteci oğlum, bizimle uğraşma. İçimiz yanıyor zaten.
3: Ben görevimi yapıyorum anacığım. Kamuoyunu aydınlatmam gerek.

0: Ne istiyorsun sen benden? O rezil resimleri sen çektin. O yalan haberleri sen yazdın.
1: Sakin ol, amacım sana yardımcı olmak. Cengiz tarafından aldatıldığını kanıtlayabiliriz.
0: O beni aldatmadı! Sen rezil ettin beni! Allah belanı versin!
1: Doğru konuş, dikkat et! Senin ipliği pazara çıkartacağım.
0: Defol, yapmayın!
2: Gel buraya, gel! Gel buraya!
0: Karı, anne!
2: Rezil ettin bizi!
0: Abi!
2: Seni Allah'tan korkmaz!
0: Durma!
2: Bundan utanmaz rezil!
0: Abi! Anneme bir şeyler oluyor!
2: Ne?
0: Anacığım, anacığım! Güzel anam benim. Atlatacaksın. İyileşeceksin, üzülme.
2: Üzülme demesi kolay. Anamın katili olacaksın, rezil karı.
3: Bu olaylardan sonra seni iş yerimde çalıştıramam kızım.
0: Benim hiçbir suçum yok Selim Bey. Olaylara karışmadım.
3: O teröristle yakalamışlar seni.
0: Kim olduğunu bilmiyordum. Benimle evlenmek istiyordu. İyi bir insandı.
3: Orasını bilemem. Kendine başka iş aramalısın.
0: Yapmayın. Acıyın bana. İki çocuğum var. Aç mı kalalım? Sürünelim mi?
3: Bunları daha önce düşünseydin. Ben töhmet altında kalamam. Elvan ananın hatırı için sana iki maaş tazminat vereceğim.
0: Ne olur işten çıkarmayın beni. Lütfen.
3: Yapacak bir şey yok kızım. Muhasebeye uğra hesabı.
0: Hiçbir şey yapamaz mısınız? Hadi. Lütfen. Hadi.

0: Seni arıyordum Fatma. Telefondan istiyorlar. Buraya bağlattım.
1: Anneme bir şey mi olmuş?
0: Bir şey söylemediler.
1: Telefon nerede?
2: Burada, hemen şurada.
1: Alo? Kim arıyor? Ben Fatma.
3: Benim Fatma, Cengiz.
1: Neredesin? Meraktan öldüm. Beni işten çıkardılar.
3: Üzülme. Şimdi hiç konuşma, dinle beni. Olanlar için çok üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Fabrikadan hemen çık. Minibüse bin. 3 durak sonra in. Semt pazarına git. Alışveriş yap. Takip edilmediğini anlarsam yanına geleceğim. Seni seviyorum.
1: Baba!
4: Oğlum gidin. Bunlar sizi de sağ koymaz. Ali Emin'in adresi. Para da var. Tez kaçın. Durmayın, kaçın.
5: Bu çocuklar Ali dayıyı arıyorlar.
6: Yok burada Ali Mali.
7: Aç mısınız?
8: He ya, açız.
7: Ah, onun adı böcektir. Sen uyumana bak.
9: Onda her türlü yol vardır. Ben olsam o çarpıkla iş yapmam.
10: Önce şu vidaları sökeceksin.
7: Hırsızlık mı yapıyorsun?
8: Çarpık alma, bir pantol alacağız.
7: Ne zaman çıkarız? Hanan geldiği zaman bırakırlar. Kemal!
11: Yürü dedim, rezil ettin bütün günümü zaten benim. Yürü diyorum sana, hadi.
7: Yusuf bulunmaz demiş, değil mi?
4: Lan sus dedim!
7: Bakayım
4: eline. Al bak.
12: Kaçayım demeyin. Karakola kadar gelin bizimle.
7: Böcek öldü. Falconet'i bıçakladı.
13: Yusuf ile Kenan yarın 13.45'te TV4'te.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Bu salı Kopta 500 gram tarım kredi kavrulmuş tuzlu fındık 379 lira, 850 gram tarım kredi süzme çiçek balı 349 lira 90 kuruş.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
4: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Vallahi şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
5: Hoş geldiniz.
4: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
6: Duhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
7: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
4: Ya.
8: İnanamıyorum.
9: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya.
6: Lezzeti, o kıvamı.
9: Taneleri çok güzeldi.
10: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
7: Çorba kaldı mı?
4: Yine yaparım.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum. Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam...

0: Siz de başarabilirsiniz.
1: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
2: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa hesap kur. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
4: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
5: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
4: Hiç gerek yok, Piril var.
6: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
4: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
6: Yeni Piril Ultra Güç.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
7: Dört arkadaşımızla birlikte...
8: Ne diyor? Ay dilimin ucunda!
7: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
7: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben!
9: Botanik!
8: Abacus!
10: Kasa!
8: Marul! Kumbara!
7: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara!
12: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Kınav çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Allah şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
2: Hoş geldiniz.
1: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
3: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
4: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
1: Ya.
5: İnanamıyorum.
3: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya. Lezzeti, o kıvamı.
1: Taneleri çok güzeldi. Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
4: Çorba kaldı mı?
1: Yine yaparım.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
9: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
8: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
9: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

0: Çok çektirdiler bana.
1: Sen bu acıları hak etmedin. Kendimi affedemiyorum. Sana kötülüğüm dokunsun istemezdim.
0: Biliyorum. Sen iyisin. İyi davrandın bana. Herkesten darbe yerken senden iyilik gördüm. Sevgi gördüm.
1: Ben de çok yalnızdım Fatma. Senden hoşlandım. Seni gerçekten seviyorum.
0: Ben de.

0: Olmaz Fatma. Davamdan dönemem. Bir gün seni de alıp gideceğim. Biraz sabırlı ol. Benimle kalır mısın?
1: İsterim. Ama kalamam. Çocuklarım var. Sonra annem hastanede. Gitmeliyim.
0: Git. Evi öğrendin.

0: Sen yokken postacı getirdi. Neymiş? Yusuf beni mahkemeye vermiş. Çocukları almak için.
1: Davalı Fatma Kara'nın yüz kızartıcı bir suç işlediği tespit edildiğinden Yusuf Akkuş'tan olma, çocukları Ömer ve Nazlı'nın babanın açtığı dava ve talebi nedeniyle çocukların velayetinin Fatma Kara'dan alınıp Yusuf Akkuş'a verilmesine temyiz yolu açık olmak suretiyle karar verilmiştir.

0: Görüyorsun. Kurbanlı olayım çocuklarımdan
1: ayırma. Çekil şuradan utanmaz nezir kadın, dokunma çocuklarıma. Çekil şuradan,
0: çekil. Öldür istersen çocuklarımdan
2: ayırma. Gel. Kötü kadın oldun sen, ben babamı istiyorum.
0: Söyleme oğlum, ben kötü olmadım.
1: Gazetelere geçtin ulan, bırak çocukları. Yüzünü gösteren namersin sana.
0: Ayırma beni, yapma. Hadi.

0: Kim o?
1: Benim Fatma.
0: Gir içeri.
1: Çocuklarımı aldılar. Kopardılar benden. Ömer'imi, Nazlı'mı.
0: Ağlama. Güçlü olmalısın. Onların istediği bu. Yıldırmak, ezmek. Sen benim sevdiğimsin. Yılmayacaksın. Ezilmeyeceksin.

0: Önce sana bir pasaport temin edeceğiz.
1: Bir yere gidemem. Şehirden ayrılma dediler.
0: Boş ver. Bize yardım edecek kişiler var. Nüfus kağıdın yanında mı?
1: Hayır, evde.
0: Onu bana getir. Seni kaçıracağım. Çektiğin acıları unutturacağım Fatma. Buna layıksın sen.
1: Korkuyorum. Senin için.
0: Korkma. Bana güven.
1: Sana güveniyorum. Seni seviyorum ben. Hoşça kal.
2: Sen bizim yüz karamızsın. İnsan içine çıkamaz olduk.
1: Merak etme abi, gidiyorum zaten.
2: Defol!
1: Artık rahat edersin.
2: Bir daha buraya uğrama sakın, beni katil edersin.
1: Allah'a ısmarladık.
2: Defol! İçeri sende.

0: Hayatta senden başka güveneceğim kimse kalmadı.
1: Güven bana. Gideceğiz buralardan. Bu kabus bitecek, korkma.
0: Seni çok seviyorum.
1: Anne, nüfus kağıdını aldın mı?
0: Aldım.

0: teslim ol. Evde olduğunu biliyoruz. Kurtulma şansın hiç yok. Silahını at ve teslim ol. Cengiz Tunç, teslim ol.
1: Teslim olmam. Sizi bekliyorum, gelin.
0: Yargılanma hakkını kaybetme. Çatışmadan sen sorumlusun. Kan dökülmesin. Düşünmen için sana 10 dakika mühlet veriyorum.
1: Teslim olmayacağım.
2: Cengiz! Cengiz! Bırakın! Bırakın beni! Bırakın!
3: Ne yapmak istiyorsun sen?
2: Onu öldürmeyin! Yalvarırım, öldürmeyin!
3: Teslim olmayı kabul etmiyor!
2: Bırakın, ben konuşayım onunla!
3: Silahlı ve tehlikeli biri o!
2: Bana zararı dokunmaz! Ölmesini istemiyorum! Yalvarırım, bırakın, konuşayım onunla!
3: Hadi git!

Jane!

0: Geldi. Teslim ol.
1: Buraya gelmemeliydin.
0: Seni yalnız bırakamazdım. Sen dememiş miydin artık bu kabus bitecek
1: diye? Artık çok geç.
0: Yok! Yok! Hayır değil. Bana güçlü ol diyen sendin. Baş kaldır diyen sendin. Şimdi ben sana baş kaldırıyorum. Teslim ol, ne olur.

0: Cengiz! Ne olur teslim ol!
1: Bunu isteme benden!
0: Yok, lütfen yaşamanı istiyorum! Beni yarınsız, umutsuz, sensiz bırakamazsın! Seni çok seviyorum!
1: Yarınım yok benim!
0: Belki çok büyük bir ceza yiyeceksin! Ama gene de seni bekleyeceğim! Teslim olmazsan seninle birlikte ölürüm! Ben de çıkmam buradan!

Thank you.

0: Nazlı, Ömer, annenizi özlemediniz mi?
1: Kötü kadın olmuşsun sen. Büyüyünce seni öldüreceğim. Namusumuzu temizleyeceğim.

0: İyi işler becerdin ha. İkramiye alırsın artık.
1: Turgut, hakkımız değil mi yani?
2: Bir misafirim var odanda.
1: Kimmiş ya?
2: Meşhur ettiğin kadın Fatma Kara.
1: Geliyorum.
0: Hadi fırla.
1: Merhaba.
3: Merhaba.
1: Seni gördüğüme sevindim.
3: Biraz konuşmak istiyorum.
1: Geç kaldın ama konuşalım. Biliyorum, bana kızıyorsun. Ama görevimi yaptığıma inanmalısın.
3: İnanıyorum. Bir şey sormak istiyorum. Annem o lafları etti mi?
1: Tutki etmedi. Ama haber güzeldi, çarpıcıydı. Önemli olan bu. Sayemde günün kadını oldun.
3: Öyle. Parmakla gösteriyorlar. Herkes lanetliyor beni.
1: Boş ver be. Fatma Kara. Fatma Kara. Fatma Kara. Fatma Kara. Şöhret önemli. Ayrıca güzel bir kadınsın. Çok güzelsin. Teklifler alacaksın. Mankenlik film falan. Bu konuda sana yardım edebilirim.
3: Niçin?
1: Söyledim sana. Çok güzel bir kadınsın. Hani o gün teröristin evinde çıplaktın. O herifin yerinde olmak için canımı bile verirdim.
3: Canını mı?
1: Evet. Şimdi bizim eve gidelim. Planlar yapalım ha?
3: Yapalım.
4: Thank you.

Bir dakika. Bırakın.

0: Çabuk tenekeleri al, doğru çeşmeye 8-10 sefer yap.
1: Kocan çirkin bile olsa, onu yabancı bir erkekle aldatıp hapislere düşmesine sebep olma.
0: Babanın sana çok selamı var.
2: Selamı var olsun. Ben seni duman ederdim ama bu kıza dua et.
3: Nurhan, sensin değil mi? Evet. Şu 500 lira avansı hiç olmasa bu akşam veriver.
4: 12 sene ağır hapis cezası ile tecziyesine...
3: Sevgili patronum! Çember daraldıkça daralıyor.
2: Sen de çemberin dışına çık.
5: Ben vurdum bu ırz düşmanını.
6: Annesi bile birkaç defa ikaz etti. Yabancı erkeklerin eve gelmesine mani olmaya çalıştı.
5: Bu yalanlara nasıl katılabiliyorsun?
0: Benim yanıma geldiği günden beri hep barda çalışmak isterdi. Fakat ben istemezdim.
7: Sokaklardan Bir Kız. Yarın 16.15'te TV4'te.

0: Vakıfbank bireysel kredi kartı sahibiyseniz her alışverişte World Puan kazanmaya devam edersiniz. Ekim ayında giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın. Toplam 500 TL hediye World Puan kazanın. Vakıfbank daima seninle.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa, yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
1: Turkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış? Turkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
2: Aynen.
1: Akımlar akıyormuş.
3: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat. Güzel. Sen ne yapıyorsun?
4: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Turkcell'li misin?
4: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Turkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Turkcell'li ol ama hızlı ol. Turkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
0: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
5: Turkcell'leri bağlat hayata.
6: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
7: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
8: Yeniden mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
9: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Allah şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
12: Hoş geldiniz.
11: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
13: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
14: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
11: Ya.
15: İnanamıyorum.
13: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya. Lezzeti, o kıvamı.
15: Taneleri çok güzeldi.
11: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
14: Çorba kaldı mı?
11: Yine yaparım.
16: Yaşanacaksa yaşanacak.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
16: Yaşanacaksa yaşanacak.
18: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
19: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
20: Ben.
21: Kral Şakir.
20: Armut piş ağzıma düş.
19: Dört arkadaşımızla birlikte.
20: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
19: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
20: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
19: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
20: Ben.
21: Botanik.
20: Abacus. Kasa. Marul. Kumbara.
19: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
22: Süper Kumbara.
8: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
23: Burası tavuk dünyası. Moduna göre kendi tabağını oluşturanların dünyası. Tavuk dünyası.
24: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Ekim sayısıyla yayında. Yarışmadan envantere, Teknofest. Asya'dan Körfez'e Mekke Savunma İttifakı, Suriye'deki Türk varlığı, Suriye Selçukluları, konteyner füze fırlatma, Launcher sistemi. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 125 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu.
3: Ne kadar emanet tutuyor.
4: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
3: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
5: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben
3: nasıl, yakışıyor mu bana?
4: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
12: Ulan ne yapıyorsun?
4: Hava asacağız bu sırada.
3: Eyvah, yakalandım.
25: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Termal şifanın kaynağı Aquadom Otel'e uğruyoruz. Burada açık hava havuzları var.
1: 2004 yılında açılan 200 odalı bir otelden bahsediyoruz. Ama burası bir otelden fazlası diyebiliriz. İşte görmüş olduğunuz gibi bu havuzlar, kapalı havuzlar bu oteli diğerlerinden ayırıyor. Bir başka detay da 40 derece çıkan doğal termal su burada birçok hastalığa iyi geliyor. Hem şifa oluyor hem de burada bir spa fitness hizmeti bu otel tarafından müşterilere sunuluyor. Gerçekten çam ağaçlarının altında Alpler'de bir termal keyfi yaşamak isterseniz ki şu anda ısı ortalama -5 derece. -5 derecede şu keyfi yaşayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi büyük havuz. İki tane büyük havuz, bir tane küçük havuz var ve resmen bir nehir oluşturmuşlar. Suyun ve akıntının şiddetiyle kendiniz güzel bir tur yapabiliyorsunuz termal havuzun içinde ve dışarıda ısı -5 derecedeyken. Şimdi bu güzel otelden keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza ve bu oteli daha yakından tanıyoruz.

Dışarıda dereceler eksiye düşse bile termal kaynaktan yararlanarak sağlığınıza sağlık katabiliyorsunuz. Aquadome Otel'den keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

Değerli izleyenlerimiz, Avusturya'daki son günümüze uyandık, merhaba dedik. İşte görmüş olduğunuz gibi harika bir kasaba burası. Dün de buradaydık. Ötzel kasabasını birlikte gezeceğiz. Kayak merkezleriyle çok meşhur bu kasaba ve Alplerin hemen hemen yamacında yer alıyor. Zaten birçok kayak pisti var burada. Dünyanın dört bir yanından insanlar geliyorlar ve bugün şu anda biz kayak pistlerinde değil, şehrin, kasabanın kalbinde tur atmaya karar verdik. Görüyorsunuz harika bir dere var burada. Yer yer donmuş çünkü -6 derecelere kadar, hatta akşamları -10 derecelere kadar düşüyor hava sıcaklığı. Görmüş olduğunuz gibi Alplerin yamacına kurulan bu küçük kasabayı sizler için geziyoruz. Bugünkü turumuz Ötzel'de.

0: Ötzel'in simgesi kilisedeyiz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Ötzel'de gezmeye devam ediyoruz. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu kilise Ötzel'in simgesi. Hani bir yere gittiğinizde anı olsun diye magnet alırsınız ya da mag alırsınız ya, işte Ötzel'e geldiğinizde arkamızda görmüş olduğunuz bu kilise hemen hemen her yerde o magların, o magnetlerin üstüne işlenmiş vaziyette, meşhur Ötzel Kilisesi diyebiliriz. Bu arada bulunduğumuz yer şu anda deniz yüksekliğinden yaklaşık 1350 metre yukarıda. Yani gerçekten çok soğuk. Ama en yüksek zirve neresi derseniz, en yüksek zirve işte görmüş olduğunuz zirve. Dün çıkmıştık oraya. Hatırlıyor musunuz? Ice Cube restoranda orada yemek yemiştik. Ama şimdi burada şehir merkezindeyiz. Şehir merkezini geziyoruz, turluyoruz.

0: Buradaki yalçın dağlar Avusturya'yı İtalya'dan ayırıyor. Dağların hemen arkası İtalya.
1: Bu dağların hemen arkasında gözüken dağlar İtalya'ya ait. Yani buradan bir yol gidiyor İtalya'ya.

Avusturya-İtalya sınırındayız diyebiliriz değerli izleyenler. Kış aylarında yol Alplerden geçtiği için zaman zaman kapanıyormuş. Ama şu anda güneşli olduğundan yani açık olabilir. Ama biz şu anda Avusturya'dayız. Buranın, bu güzel kasabanın tadını çıkarıyoruz. Başka zaman İtalya'ya da gideriz. İşte orada. Orası İtalya, burası Avusturya. Değerli izleyenlerimiz, şu anda bulunduğumuz bahçe Ösel'in meşhur kilisesine ait. Gerçekten Ösel'in her noktasından görülebilen bu kilise maglarda, magnetlerde mutlaka işlenmiş vaziyette Ösel'in bir simgesi olarak gözlemleniyor. Bizler de geldik bu kiliseyi görmek için ve günün ilk ışığı bu kiliseye doğuyor. Bunu da belirtmekte yarar var diyoruz ve sizlere Ösel'den keyifli manzaralar sunmaya devam ediyoruz.

0: TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Kadıköy'deyiz. Kadıköy sahilindeyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değil mi efendim? Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim.
2: Sağ olun, hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Adım Neşe.
0: Bu kadar mı Neşe Hanım?
2: Seneye üniversite imtihanına giriyorum, 65 yaşındayım. Okumayı çok seviyorum, hayatı çok seviyorum.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Üniversite okumaları doyamadınız mı?
2: Hiç doyamadım.
0: Hemen ben rakibinize geçmek istiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
1: Benim adım Oğuzhan. Havacılık yönetimi okuyorum. Son sınıfım. Nasıl olursa bu sene mezun olacağım.
0: Evet, tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçiyorum diyelim efendim. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Beyin bilebilirsenin ilk etabı başlıyor sevgili izleyenler. İlk sorum geliyor. Masal sonlarında karakterlerin ne kadarlık süre boyunca mutlu yaşadıklarını öğreniriz.
1: 5 dakika sonra.
0: Efendim?
2: 5 dakika.
0: 5 dakika sonra yanlış cevap. Daha böyle uzun bir süreydi bu.
3: Ömür boyu mu?
0: Gibi ama neydi o?
2: Yaşlanana kadar.
0: Değildir.
3: Ecele gelene kadar.
0: Hayır, mesela şöyle düşünün. Bir masal bitiyor.
1: Bitti.
0: Masal bitti. Mesela çok mutlu sonla bitiyor masal. Hı-hı. İşte karakterlerimiz...
2: Sonunda.
0: Sonunda mı?
2: Masalı sonunda. Devam ediyor ve hiç bitmiyor mutluluk.
0: Yani?
2: Sonuna kadar.
0: Yani?
2: Sonuna kadar.
0: Sonuna kadar değil de...
2: Eki var.
0: Hayır. Sonuna kadar değil. Ya bir şeyin sonu olmayınca ne oluyor?
2: Sonsuza kadar.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Oğuzhan'a göndermiş olalım. Efendim 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Aslında çok yaklaştınız ama yine de güzel ilerliyoruz efendim. Gelelim ikinci sorumuza. Bir yazıyı veya kitabı çok kısa sürede okumak genellikle hangi sözle ifade edilir? Buyurun.
2: Ne çabuk bitirdin?
0: Ne çabuk bitirdin değil de daha böyle bir...
2: Ne acele okudun?
0: Deyim gibi.
2: Okuduğunu anladın
0: hani,
2: mı?
0: Hani geçiyorum, rakibe geçiyorum. Geçtim.
3: Çabucak okudun tarzında mı?
0: Yani öyle düşünmeyelim. Çok hızlı olduğu zaman...
2: Sular seller gibi okudun.
0: Sular seller gibi daha hızlı okudun. Yani aslında bir oturuşta gibi düşünebilirsiniz.
3: Şıp diye okudum.
0: Değiştirelim. Aslında çok dilinizin ucunda olduğunu şu anda biliyorum. Çok da kolay sürekli kullandığınızı da eminim. Çok basit düşünürseniz bence sorunun cevabını...
2: Bir nefeste, bir solukta... Bitirdi.
0: Doğru cevap efendim. Kocaman alkışlarımızı gönderdik. 1-1'lik bir puan tablomuz var. Şu anda bir eşitliğimiz, bir beraberliğimiz var sevgili izleyenler. Gelelim 3. sorumuza. Halk edebiyatında aşkı için dağları delen karakterin ismi nedir? Tek ses geldi.
3: Ferhat mıydı?
0: Ferhat. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Oğuzhan'a göndermiş olduk efendim. 2-1'lik puan tablomuzla yarışmamıza devam ediyoruz. Artık 4. sorumuzdayız. Sona doğru yaklaşıyoruz ilk etap için. Çünkü bu etapta bir yarışmacım elenirken bir yarışmacım kazanmış olarak ikinci etaba geçmiş olacak diyelim efendim. 4. sorumuz geliyor. Sedef şikayeti olan bir hasta hangi bölüme başvurur?
2: Dermatolog.
0: Deri
2: hastalıkları.
0: Dermatoloji. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Neşe Hanım'a göndermiş olduk. Rakibi de bu arada sizi hep alkışlıyor efendim. Siz bildiğiniz zaman.
2: Ben de alkışlıyorum.
0: Ne kadar güzel bir yarışma böyle. Evet efendim, 2-2'lik bir beraberliğimiz var. Artık son sorumuzdayız. Bu soruma doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçmiş olacağım. Hızlı bir sorum olacak. Güzel bir sorum geliyor. Hızlı olan ve doğru bilen bu etabı da başarılı bir şekilde tamamlayacak diyelim. Sorum geliyor efendim. Volkanik hareketler sonucunca yeryüzüne çıkan maddenin adı nedir?
2: Love.
0: Efendim?
2: Love.
0: Tek ses geldi ama tek ses.
3: Love.
0: Love. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş alalım Oğuzhan'a. Butona hızlı basmak önemli. Siz
2: bastım,
0: butona bas.
2: Bastım hayatım.
0: Çift
2: neyse.
0: Ses geliyor. Bir daha basar mısın? Siz bastığınız zaman bu sesi duymamız gerekiyordu efendim.
2: Neyse bu sefer butonun şeyini
0: uğradınız, heyecanını uğradınız ama gayet keyifli bir yarışma oldu. Efendim Oğuzhan, seni tebrik ediyoruz. Oğuzhan'la birlikte bir üst etaba geçerken efendim sizler bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Çok güzel bir yarışmaydı. Kutluyorum sizi. Evladım da kutluyorum. Başarıların devamını diliyorum. Yolun açık olsun. Sizlerin de yolu açık olsun.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Oğuzhan'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Oğuzhan, bu etabımızda seni 3 adet sorumuz bekliyor. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Kısaca sana kurallarımızdan bahsedelim efendim. Bu etabımızda 3 sorumuz var. İkisi boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz ve bilmecelerimizden oluşuyor bu etabımız. Nasıldır bunlarla aran, şarkı sözleri mesela iyi midir, dinler misin?
3: Yani
0: i̇yi mi
3: dinleyicisin? Yani çok iyi değil. Yani yabancı şarkı daha çok dinliyorum ama.
0: Türkçe şarkılarla çok aran yok.
3: Yani orta şekerli diyeyim.
0: Diyorsun.
3: Evet.
0: Peki. Bilmeceler çocukluğumuzdan kalma.
3: Evet, onlar çocukluğumuzdan kalma. Onlarla yine az çok haşır neşiriz yani ama şarkı konusunda biraz
0: sayısı. Umarım bildiğin yerlerden gelir diyelim.
3: İnşallah, umarım.
0: O zaman ben ilk sorumla başlamadan önce her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır mısın?
3: Hazırım.
0: Sorum geliyor. Bir bilmecemiz geliyor Oğuzhan. Karşıdan baktım hiç yok, yanına vardım pek çok. Bu bir hayvan aslında. Ne olabilir bu? Küçük küçüktür bu hayvan.
3: Karşıdan baktım hiç yok, yanına vardım pek çok. Karınca mı?
0: Karınca. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Oğuzhan'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza efendim. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Umarım bildiğin yerlerden gelir benim Oğuzhan. Yar saçları lüle lüle, yar benziyor beyaz güle. O gül benim nokta nokta nokta, ölürüm de verme mele. Biliyor musun? Süremiz başladı. Yar saçları lüle lüle, yar benziyor
3: beyaz güle. Güle.
0: O gül benim nokta nokta, ölürüm de verme mele. Ne olabilir? Biliyor musun biraz? Ufak da olsa tınısından belki söyler.
3: Yani şarkıyı...
0: Nasıl da bir duyalım istersen. Bir süreni durdurdum şu anda. Belki doğru cevaba ulaşabilirsin diye söylüyorum.
3: Yar saçların güle güle.
0: Güle güle değil, lüle lüle.
3: Hayır, lüle lüle.
0: Eğer güle güle dediğin zaman zaten yar gitmiş olur. Yar saçların...
3: Güle...
0: Lüle lüle.
3: Lüle lüle.
0: Evet.
3: Yar...
0: Süremiz doldu. Yar saçların güle güle oldu artık. Efendim, şimdi doğru cevabımız hayatımdır olacaktı. Hayatım. Yar saçları lüle lüle, yar benziyor beyaz güle. O gül benim hayatımdır, ölürüm de vermemele demişler.
3: Evet.
0: Gerçekten bilmediğin yerden geldi. Evet, aslında bilmediğim. Çok eskilerden gelen bir şarkıydı. Ben yani duymuş olduğunu, kulak aşinalığı olabileceğini düşünmüştüm.
3: Ya kulak aşinalığım var ama hani kelimelerin doğru telaffuzu noktasında eksikliğim var yani açıkçası. Ama hani dediğim gibi tarihi soru vesaire olsa birazcık daha çekişmeli olabilirdi.
0: Olsun, sağlık olsun
3: sağlık
0: diyelim.
3: Sağlık olsun, evet.
0: Yine ilk etaptaki, ilk sorudaki kazandığın ödülü sana hızlıca vermek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
3: Yarışma için teşekkür ederim. Umarım hak eden kazanır diyelim.
0: Çok teşekkür ederiz Oğuzhan, hoşça kal. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
4: Hoş bulduk, teşekkür
0: ederiz. Tanıyabilir miyiz sizleri?
4: Merhaba, ben Yusuf. Üniversite 1. sınıf öğrencisiyim. İstanbul'da ikamet etmekteyim.
0: Ne okuyorsun Yusuf?
4: Yönetim Bilişim Sistemleri. Hazırlık bitti. Bu sene inşallah 1. sınıfa başlayacağız.
0: İnşallah dedin. Dersleri nasıl?
4: Güzel.
0: Güzel mi? Yoksa yani güzel.
4: Güzel, güzel.
0: Güzel mi? Peki Yusuf, hoş geldin. Tekrardan hoş sefalar getirdiniz. Hemen rakibine geçmek istiyorum. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Ben Zeliha. Adana'dan geldim. Gezmek için geldim buraya. Öyle bir değişiklik olsun.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, Adana'dan geldiniz, güneşten biraz yakınıyorsunuz sanki.
2: Yok, güneşten yakınmıyorum. Gözümü vurduğu için şey yapıyorum.
0: Yani güneş içinde direkt önce Adana'ya geliyorum bildiğiniz gibi.
2: Yani burada terlemiyorsun en azından.
0: Tekrardan hoş geldiniz,
2: hoş
0: sefalar getirdiniz. Efendim, sizler şu andan itibaren rakipsiniz. İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sevgili izleyenler, ilk sorumuz geliyor. Teyzemizin erkek kardeşine ne deriz? Tek ses geldi, tek ses.
4: Dayı.
0: Dayı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yusuf'a göndermiş olduk. Efendim, 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Çalışmanın önemini anlatan atasözünde akan su ne olmaz? Çift ses geldi.
2: Kir tutmaz.
0: Kir tutmaz değil de denizlerde olur bu.
2: Yosun tutmaz.
0: Yosun tutmaz. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı da Zeliha Hanım'a göndermiş olduk. Bire birlik, bir eşitliğimiz, bir beraberliğimiz söz konusu sevgili izleyenler. Gelelim üçüncü sorumuza. Gayet iyi gidiyoruz efendim. Hacivat ve Karagöz'ün anıt mezarı hangi şehirdedir? Tek ses geldi.
4: Bursa.
0: Efendim?
4: Bursa.
0: Bursa. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yusuf'a göndermiş olduk. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Gayet hızlı cevaplar alıyoruz efendim bu turumuzda. Dördüncü sorumuzdayız. Güzel bir sorumuz geliyor. Lahmacun ve pideye benzeyen Konya'ya özgü yemek nedir? Çift ses geldi.
2: Etli pide.
0: Efendim?
2: Etli pide.
0: Etli pide değil de. Yine etli ama içiyorum yoksa.
2: Kıymalı pide.
0: Yok, etli ama pide değil. Yani pide ama pide.
2: Etli ekmek.
0: Efendim?
2: Etli ekmek.
0: Etli ekmek. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Zeliha Hanım'a göndermiş olduk. Efendim, 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu şu anda. Artık son sorumuzdayız. Bu soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğim. O yüzden İlk önce butona basmak ve doğru cevabı vermek bu etap için sizler için çok önemli olacak. Son sorudayız. Heyecan dorukta diyebiliriz. Efendim sorumuz geliyor. Hangisiyle yapılan kısa yolculuklarda ödenen ücret indi bindi sözüyle ifade edilir? Tek ses geldi.
4: Minibüs dolmuş.
0: Taksi dolmuş. Doğru cevap. Kocaman.

0: Evet sevgili izleyenler, Yusuf'la birlikte artık ikinci etaptayız. Yusuf rakibini 3-2'lik galibiyetle mağlup ettin. Neler söylemek istersin?
1: Heyecan vardı biraz, atlattık diyelim.
0: Artık o ilk zorlu aşamaya geçtin ve daha da rahatı kavuştuğunu söylüyorsun. Peki sence ikinci etap senin için nasıl geçecek?
1: Şarkı sözleri gelirse pek iyi geçmeyebilir.
0: Diyorsun.
1: Evet.
0: Ama şarkı sözlerimiz sanki gelecek. Hiç mi yok şarkılarla aran?
1: Olabilir de olmayabilir de 50-50 gibi.
0: Hangi tür dinliyorsun peki Yusuf?
1: Genelde pop.
0: Pop. O zaman sana güzel bir pop şarkım var.
1: Kesin bilemem.
0: Ama bence önce kendine güvenmelisin.
1: Başlayalım.
0: Peki o zaman ilk sorum geliyor. Bakınca görünürsün, kaçarsan silinirsin. Bu bir bilmece.
1: Ayna mı?
0: Ayna. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yusuf'a göndermiş olalım. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Yusuf bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza. Ununu elemiş, nokta nokta asmış.
1: İpini?
0: Değil. Unu neyle elersin?
1: Elek.
0: Evet, unu ne elemiş?
1: Taşı kan.
0: Unu ne elemiş?
1: İple elemiş. Elekle elemiş.
0: Evet, unu ne elemiş?
1: İpini asmış. Eleğini asmış.
0: Evet, unu ne elemiş, eleğini asmış. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yusuf'a göndermiş olduk. Biraz zor bir cevap oldu sevgili izleyenler bizler için. Artık bu etabımızın son sorusundayız. Bir şarkı sözüm geliyor. Güzel bir pop şarkımız geliyor. Gelsin mi?
1: Gelsin.
0: O zaman geliyor efendim. Yolla, yolla kaderim yolla. Acıları bana yolla. Ne de olsa nokta nokta babasıyım ya ben.
1: Dert babasıyım.
0: Dert babasıyım. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Yusuf'a göndermiş olduk. Ve pop sevdiği için Yusuf'tan da bu şarkıyı duymak istiyoruz. Kocaman alkışlar Yusuf için gelsin.
1: Yolla, yolla kaderim yolla.
0: Acıları bana
1: yolla. İşte de olsa dert babasıyım.
0: Kocaman alkışlar tekrardan Yusuf'un özgüveni için gelsin efendim. 3-3 yaptık. Bu etabı da çok başarılı bir şekilde tamamladık diyelim ve bu etabın ödülünü de hızlıca Yusuf'a vermek istiyorum. Güle güle.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Yusuf, istersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı, devam mı?
1: Tamam diyelim.
0: Ödül sende kalıyor. Yanlış anlaşılma olmasın.
1: Evet evet.
0: Peki,
1: tamam
0: o zaman. Yusuf tekrardan güle güle.
1: Ben
0: güzel
1: çok teşekkür
0: günlerde
1: ederim.
0: Kullanman dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Günümü güzelleştirdiniz. İlk defa böyle bir deneyim yaşıyorum. Çok teşekkür ederim sizlere ve TV4 ekibine. Çok teşekkürler.
0: Bizler teşekkür ederiz. Sen de yarışmamıza neşe kattın diyelim. Hoşça kal Yusuf.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
3: Merhabalar.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
3: Adım Mualla, 22 yaşındayım. Odyometristim. Hı hı. Erkek arkadaşım Furkan.
0: Bugün güzel bir çiftle yarışacağız diyelim. Bu kadar mı Mualla?
3: Bu kadar. Tekirdağlıyım, Tekirdağ'da yaşıyorum. Hı hı. O şekilde. Şu an İstanbul'da son günümüz.
0: Gezmeye mi geldiniz?
3: Evet, gezmeye geldik.
0: İyi yaptınız, hoş geldiniz. Sefalar
3: Eskiden
0: getirdiniz.
3: Burada okuyorduk. Şu anda İstanbul'dan ayrılıyoruz artık. Bir şekilde.
0: Son İstanbul gününde güzel bir ana bırakmış olacaksınız diyelim. Hemen rakibine, erkek arkadaşına geçiyorum. Seni tanıyalım.
2: İsmim Furkan, 25 yaşındayım. Tıp fakültesinde okuyordum. Artık bitirdim, mezun oldum. İstanbul'dan ayrılacağız. Kız arkadaşımla beraber son kez burada güzel anılar bırakmaya geldik diyelim.
0: İyi yaptınız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Siz ne kadardır birliktesiniz?
2: 2 sene oldu biz.
0: Okulda mı tanıştınız?
2: Yok, bir arkadaş vasıtasıyla tanışmıştık. Evet, Muşlu bir arkadaşımız Enes diye.
0: Evet, Enes'e buradan selamlar gönderelim o zaman.
2: Aynen. Enes vasıtasıyla tanışmıştık. Öyle. Sağ olsun bizi tanıştırdı. Böyle güzel bir insan hayatımda.
0: Bayağı da romantik Furkan sevgili izleyenler. Sanki Mualla'dan çok duyamadık ya romantik sözde.
3: Çok seviyorum onu.
0: Evet, bayağı açık açık. Seviyorum diyor. Benim sevgim açıktır diyor.
2: Öyle.
0: Efendim, bilebilirsin ilk etabı başlıyor, sorum geliyor. Ev ziyaretlerinin vazgeçilmez ikramı olan kısırın ana malzemesi nedir? Çift ses geldi. Çift ses kimdeydik?
2: Bendeydi. Simit diye geçiyor bazı şeylerde. Bulgur yani. İnce bulgur diye geçer. Simit.
0: Bulgur. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Furkan'a göndermiş olalım. Mualla'dan beklerdim aslında bu sorunun cevabını ama Furkan bayağı hırslanmış.
3: Çok
0: diğer sorulara dikkat et. Bak tanı. Sevgilini iyi tanı. Evet efendim, gelelim ikinci sorumuza. Gayet iyi ilerliyoruz. Butonlara hızlı basmak çok önemli. Tekrardan hatırlatmış olalım. Film ya da dizilerde kalabalık bir sahneyi doldurmak için kullanılan ve genelde konuşmayan kişilere ne ad verilir? Tek figüran. Ses geldi. Figüran. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımız

0: Daha Mualla için göndermiş olduk. Rakibi de Mualla'yı alkışlıyor efendim. Birebirlik, bir eşitliğimiz, bir beraberliğimiz söz konusu. Ama daha çok sorumuz var. Kaldı 3 sorumuz ve 3. sorumuzdayız. İtalya'da bulunan eğik olmasıyla ünlenen meşhur kulenin ismi nedir? Çift ses geldi.
1: Pizza Kulesi.
2: Efendim?
1: Pizza Kulesi.
3: Pizza. Pizza.
0: Pizza Kulesi. Doğru cevap camın alkışlarımızı Furkan'a göndermiş olalım. Alkışla, alkışla. Yeniyorsun. Yeniyorsun. Alkışla. Sen anca alkışla.
2: Daha var. Daha bitmedi.
0: Evet. 2-1'lik bir puan tablomuzda. 4. sorumuzdayız. Nereliyiz demiştik? İkiniz de.
1: Çok karışık benim de. Mersin'de büyüdüm ya.
0: Mersin'de büyüdün. Hadi ya.
1: Aynen. Biraz karışık ama.
0: Peki sen Tekirdağlısı.
2: Tekirdağ, evet.
0: Evet. Çok güzel bir sorum geliyor. O yüzden bu soruya ilk önce kim basarsa ben ikinizin de çok hızlı bir şekilde doğru cevap verebileceğine eminim. Hızlı bir soru, hızlı bir cevap. Sorum geliyor. Tantuni hangi ilimizin meşhur yemeği? Değil dedim.
1: Mersin.
0: İlk ses geldi. Mersin. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Furkan'a göndermiş olduk. Tantuni hangi ilimizin meşhur yemeğidir diye sorduk. Furkan da Mersin'le sever misin Tantuni?
1: Çok severim.
0: Ben de bayılırım. 3-1'lik puan tablosuyla maalesef
2: beni eliyor muyuz?
0: Alkışlarla uğurlamak durumundayız. Eğer bu soruya hızlı cevap verebilseydin seni elemeyecekti. Bir soruya daha gidecekti.
2: Basıyordum.
0: Evet daha Furkan hızlı çok hızlı dedim sana. Dikkat et dedim. İyi tanı dedim. Olsun bundan sonra
2: olsun.
0: Artık bakarsın. Hırslı olduğunu da öğrenmiş olur.
2: Sonra hesaplaşacağız
0: artık. Ha Furkan. Nane yedin.
1: O bana kıyamaz. Nane ben biliyorum.
0: Şimdi arkadaşlar maalesef Mualla'ya uğurlarken Furkan'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz. Peki Mualla bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
2: Teşekkür ederiz böyle bir programa çıktığımız için.
0: Bizler teşekkür ederiz. Neşe kattınız arkadaşlar. Hoşça kal Mualla.
2: Teşekkürler.
0: Rica ederim. Evet sevgili izleyenler Furkan'la birlikte ikinci etaptayız. Rakibi Mualla yani kız arkadaşını evet. 3-1'lik galibiyetle mağlup ettin. Neler söylemek istersin?
1: Bir yanım üzülüyor bir yanım da mutlu. Bakalım zaten parayı beraber yiyeceğimiz için çok bir sıkıntı yok.
0: Ama yani yenmeseydin kazanmasaydın birazcık centilmen mi olsaydık acaba?
1: Yani yarışmada çok centilmenliğin şeyi yok. Ben.
0: Bizim istediğimiz de zaten buydu Furkan. O zaman ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor Furkan. Soğuk adamın burnuyum, toprağın altıdır yurdum. Süren başladı. Bu bir bilmece. Has yok, süren geçiyor.
1: Bilmece. Bir daha okuyayım.
0: Tavşanlar da yer. Soğuk adamın burnuyum, toprağın altıdır yurdum, havuç.
1: Evet.
0: Doğru cevap. Can alkışlarımızı Furkan'a göndermiş olalım. Evet. İlk sorumuzu havuç cevabını vererek doğru cevabı vermiş oldum. Belki sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldum. Furkan gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor.
1: Evet.
0: Bahçe duvarından açtım. Sarmaşık nokta nokta dolaştım, öptüm sevdim, halalleştim,
1: sarmaşık
0: yanıyorum,
1: güllere dolaştım.
0: Yanıyorum, yanıyorum, hele.
1: Sarmaşık güllere dolaştım.
0: Sarmaşık güllere dolaştım, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Furkan'a göndermiş. Olurken Furkan'dan da bu şarkıyı kocaman alkışlarla duymuş olalım efendim. Nasıldı?
1: Duvarından açtım, bahçe duvarından açtım. Sarmaşık güllere dolaştım, sarmaşık güllere dolaştım.
0: Öptüm, sevdim,
1: helalleştim. Öptüm, sevdim, helalleştim. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele.
0: Kocaman alkışlarımı ben Furkan'a göndermek istiyorum. Bu ses televizyonlarımızın sesini şu andan itibaren açabilirsiniz.
1: Evet,
0: tehlike
1: kesinlikle.
0: Geçti sevgili izleyenler.
1: Kusura bakmayın.
0: Gayet iyiydi şu anda Furkan. Evet, şu anda bu sorunun cevabını vererek de sorumuzun ödülünü de kazanmış oldun. Artık bu etabımızın son sorusundayız Furkan.
1: Evet.
0: Gayet güzel gidiyoruz. Bu sorudan da senden güzel bir performans bekliyorum.
1: Bu atasözü mü olacak sorumuz?
0: Atasözü mü tamam. Geliyor? Eski dost düşman olmaz, yenisinden nokta nokta gelmez. Süren başladı.
1: Yenisinden...
0: Ne gelmez?
1: Hayır gelmez.
0: Hayır gelmez değildir de bir insana ne gösterirsin yani?
1: Tebaz.
0: Yani bu çok şeysiz bir adam ya dersin. Neysiz bir adamdır ya da...
1: Vefasız, vefa gelmez.
0: Vefa gelmez. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Furkan'a göndermiş olalım. 3'te 3 yaptık. Bu etabımızın bütün sorularına doğru cevabı vererek artık bu etabın ödülünü kazanmış olduk. Ben hemen takdim etmek istiyorum. Güle güle. Güzel günlerde kullanman dileğiyle Furkan. İstersen bu ödül sende kalmak şartıyla bir üst etaba geçebilirsin. Dilersen de yarışmadan
1: bir
0: çekebilirsin.
1: Bir üst etabın kuralları nedir peki?
0: Onu da bir sonraki etapta görelim. Biraz sürpriz olsun diyelim. Ama ödül sende kalacak. Merak etme. Alınca durun.
1: Bence devam edelim.
0: Edelim.
1: Edelim evet.
0: O zaman bizler...
1: Arkadan da onay geldi. Mahalladan.
0: O zaman bizler Furkan'la birlikte bir üst

0: Sabah geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Furkan'la birlikte artık 3. etaptayız. Furkan, yüzdün kuyruğuna geldin diyebiliriz.
1: Evet.
0: Ne hissediyorsun?
1: Heyecan var biraz, hala geçmedi ama bakalım inşallah cevaplayabiliriz bunları.
0: Şimdi bu etapımızda elimde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde Furkan'a bu etapta soracağı bu soruların konuları bulunmakta sevgili izleyenler. Bu etapta sana hayvanlar aleminden mi soralım, tarihe mi geçelim yoksa gastronomiden mi soralım? Seç bakalım Furkan.
1: Hayvanlardan soralım.
0: Hayvanlardan mı soralım? Hayvanlar alemi iyidir adamım.
1: Evet, severim.
0: Seversin, hepimiz severiz. Şimdi şöyle hızlıca zarfımı açıyorum. Bakalım bu etapta Furkan'a nasıl sorular bekliyor sevgili izleyenler. Açıyorum, açtım. Şöyle şu zarfımı da vermiş olayım. Furkan, bu etapımızda bizden bir joker hakkı kazandın.
1: Evet.
0: Dilersen
1: evet.
0: Takıldığın tek bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsin. Evet. Ya da telefonla birilerini arayıp yardım isteyebilirsin. Tek bir soru için geçerli joker hakkını aman aman unutma
1: tamam.
0: Diyelim. Bir süremiz bulunmamakta.
1: Tamam.
0: Tekrardan kuralları zaten biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Hazır olduğun zaman ilk soruna başlayabilirim.
1: Tamam, başlayabiliriz.
0: Evet Furkan, gayet heyecanlı sevgili izleyenler. İlk sorum geliyor, 3. etap başlıyor diyelim hayvanlar aleminden. Kalamarların kaç kolu vardır?
1: Kalamarların 8 kolu vardır diye hatırlıyorum. Ahtapotla mı karıştırıyorum acaba? Tam emin değilim ama.
0: Hı hı.
1: 8 diye bir aklımda bilgi kalmış. Düşüncem 8 yönünde.
0: 8. Emin gibi misin?
1: Emin gibiyim. 8.
0: Neden 8 mesela? Neden 8?
1: Şöyle ahtapotlarda sanki 8 kol vardı. Hatta her birinde
0: karıştırıyor olabilme ihtimalim var mı?
1: Var. Evet. 6 da olabilir o zaman. Şimdi kalamar mı sübyeyi mi soruyoruz o da?
0: Kalamar soruyor.
1: Kalamar. Joker hakkımı kullanabilir miyim?
0: Tabii ki de kullanabilirsin. Tamamdır. Kime sormak istiyorsun?
1: Mualla'ya sormak istiyorum.
0: Peki kız arkadaşını buraya alalım tekrardan. Mualla hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Yarışmayı kaybetsen de erkek arkadaşına yardım için geldin. Kalamarların kaç kolu vardır diye sorduk.
2: 8 kolu vardır.
0: 8 kolu vardır.
2: Evet.
0: Emin misin?
2: Eminim.
0: Peki teşekkür ederiz.
2: Hoşça
0: kal. Hemen vermiş olalım mikrofonu. Evet, kalamarların kaç kolu vardır diye sorduk. Joker hakkımızı kullandık sevgili izleyenler. Kız arkadaşına sordu Furkan. 8 cevabı geldi. Eğer 8 doğru cevapsa bir sonraki soruyu Furkan görebilecek. Efendim 8 doğru cevap mı?
1: Bence doğru cevap. Eminim 8 olduğuna.
0: 8 doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Furkan'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. İlk sorumuzu da bu şekilde tamamlamış olduk. Geldik ikinci sorumuza. Gelelim mi?
1: Gelelim. Önce Mualla'ya teşekkür edeyim.
0: Mualla'ya buradan bizler de teşekkür etmiş olalım efendim. Gelelim ikinci sorumuza. Böceklerle ilgilenen bilim insanına ne denir?
1: Şimdi böcekler şöyle düşünüyorum. İnsekt. Diye sanki İngilizcesi insect değil. Insektoloji böceklerin Türkçesi. Böcek zaten Türkçe bir şey diye düşünüyorum. Insektoloji.
0: Insektoloji.
1: Gibi bir şey geçiyor aklımdan ama Türkçe dediğiniz için yani böcek bilim adamı diye bir şey herhalde yoktur.
0: Araknoid. Bilmiyorum.
1: Araknolog ya da...
0: Emin olduğunuz bir cevabı verebilirsin.
1: İnsektolog diyeceğim ama yani bilmiyorum. Emin değilim, çok emin değilim ama...
0: İnsektolog.
1: Aynen.
0: İnsektolog cevabından emin misin?
1: Yok yoksa... değilim. Düşünmek istiyorum bir tık.
0: Peki, düşünebilirsin. Süre sınırsız.
1: Yani sonu ologla bitecek çünkü bilim insanı diyoruz. Biraz zor bir soru bence.
0: Keşke Joker hakkını kullanmasa mıydı?
1: Evet. Keşke kullanmasaydım ya da hayvanlar alemini seçmeseydim.
0: Var mı bir cevabın?
1: Entomolog son kararım.
0: Entomolog son kararın çok dolaştın.
1: Evet.
0: Bakalım entomolog doğru cevap mı? Böceklerle ilgilenen bilim insanına ne denir diye sorduk. Entomolog cevabı geldi. Entomolog doğru cevapsa bir sonraki soruyu artık son soruyu görebileceksin.
1: Evet.
0: Entomolog doğru cevap. Gerçekten tebrik ediyorum seni. Ben bilemeyeceğini düşündüm açıkçası.
1: Yani zor bir soruydu ama...
0: Pokoman'ın getirmiş olduğu artılar diyelim.
1: Yani belki olok kısmı olabilir de kalan kısmının da çok bir faydası olduğunu zannetmiyorum.
0: Peki, ikinci sorumuzu da bu şekilde geçmiş olduk. Artık bu etabımızın son sorusundayız efendim. Sorum geliyor. Penguenler hangi kıtada yaşar?
1: Şimdi kıta olan hangisiydi? Avusturya kıta mıydı değil miydi? Coğrafi bilgim çok kötü. Ya Avusturya ya Avustralya.
0: Soğuk iklimlerde yaşıyor ya penguenler.
1: Evet.
0: Öyle düşün bence.
1: Antarktika'da ya ben.
0: Emin misin?
1: Antarktika kıtasında. Evet eminim.
0: Eminsin?
1: Evet Antarktika kıtası.
0: Peki umarım doğru cevaptır
1: Ceylin. Kafa çok karıştı ilk başta.
0: Evet. Penguenler hangi kıtada yaşar diye sorduk. Antarktika cevabı geldi. Eğer

0: Antarktika doğru cevapsa büyük ödülle birlikte Furkan'ı uğurlamış olacağız. Fakat yanlış cevapsa maalesef sadece ikinci etaptaki kazandığı ödül ile uğurlamış olacağız. Yine de elini boş göndermiyoruz. Bu kazandıran bir yarışma Furkan. Evet. Antarktika doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Furkan'a göndermiş olduk. 3-3 yaptık. Bütün etaplarımızda doğru cevapları vererek, doğru ve yerinde cevaplar vererek artık bütün etaplarımızı başarılı bir şekilde tamamlamış oldum Furkan ve ben artık bu etaptaki kazandığım ödülü de sana takdim etmek istiyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: İstersen bu ödül sende kalmak şartı ile demeyeceğim. Artık bir risk etabı seni bekliyor olacak. Bir teklifim var sana.
1: Evet.
0: İstersen bu ödülü ikiye katlayabilirsin Furkan. Tek bir soru, tek doğru cevap. Risk almak istiyor musun? Kazandığın ödülü.
1: Vallahi bu sorular çok zordu.
0: Bir soru, bir cevap. Riski geçelim mi Furkan? Risk.
1: Alalım ya. Alalım. Almışken alalım.
0: Kaybedebilirsin ben. Ama. Evet. Eğer bilemezsen kazandığın bütün ödülü kaybedeceksin.
1: Bence alalım.
0: Emin misin?
1: Evet, alalım.
0: O zaman ben ödülü ekibimize geri verirken Furkan'la birlikte artık risk etabında görüşmek üzere sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Furkan'la birlikte artık son etabımız olan risk etabındayız. Bu etaba geçmeyi Furkan kendisi istedi. Kısaca bu etapta bize neler bekliyor hızlıca hatırlatmak istiyorum. Bu etapta Furkan kazandığı büyük ödülü ikiye katlamak için yarışacak. Eğer soracağımız tek soruda doğru cevabı verebilirse, tek bir sorudaki doğru cevabı verebilirse kazandığı ödülün iki katıyla Furkan'ı uğurlamış olacağız. Fakat vereceği yanlış cevap da kazandığı bütün ödülü kaybetmesine yol açacak. O zaman ben risk etabını yavaştan açıyorum. Güzel bir soru geliyor. Ben de sevgili izleyenler sizlerle birlikte soruyu görmüş olacağım. İlk defa görüyorum soruyu. Gerçekten güzel bir soru gelmiş. Risk etabına uygun, şanına yakışır bir soru olmuş. Furkan, bu etap gerçekten senin için çok önemli.
1: Evet.
0: Çünkü kazandığın bütün ödülü kaybetmek var. Evet. Ve kazandığın bütün ödülü ikiye katlayarak kazanmak var tekrardan. Sorum gelsin mi Furkan?
1: Gelsin.
0: Sorum geliyor sevgili izleyenler. Risk etabı başlıyor. Keçi kılını ip haline getirerek dokuyan, çeşitli ürünler elde eden esnafa ne denir?
1: Keçi kılını... evet. Çok güzel bir soruymuş.
0: Güzel bir soru geldi. Senin de çok ilgin, alakanın olduğu bir soru gibi duruyor sanki.
1: Kesinlikle. Keçilere bayılırım ben yani. Keçi kılıyla yapılan ürünlere de bayılırım.
0: Artık ortam biraz gerginleşti çünkü kazanmak da var, kaybetmek de şu anda bu etapta sevgili izleyenler. Furkan'ı çok heyecanlandırmak istemiyorum ama Furkan zaten çok heyecanlı şu anda.
1: Evet, biraz heyecanlı.
0: Şu an cevabı düşünüyor bir yandan.
1: Evet.
0: Tabii birazcık şu anda pişman mısın risk aldığın için?
1: Yani, ya bu şeyin aslında nereden geldiğini bilsem acaba, bu mesleğin ona göre bir yorum yapılabilir. Belki Osmanlıca bir ismi olabilir ya da farklı bir şey olabilir ama ben normal dokumacı diyeceğim. Yani dokumacı. Ekstra bir şey. Evet.
0: Dokumacı cevabından emin misin?
1: Eminim.
0: Dokumacı, efendim dokumacı maalesef yanlış cevapsa kazandığın bütün ödülü kaybedeceksin. Maalesef yanlış cevap. Doğru cevabımız mutaf olacaktı. Ve maalesef
1: evet.
0: Risk etabında aldığın risk kazandığın bütün ödülü kaybetmeye neden oldu. Açıkçası evet. Çok üzgünüm Furkan.
1: Olsun, denemiş
0: ama
1: oldum.
0: Senle yarıştığım için çok keyif aldığımı da söyleyebilirim. Gerçekten yarışmamıza neşe kattığını kız arkadaşınla birlikte söyleyebilirim. Sen neler söylemek istersin? Biraz duygusal olacak ama çok keyif aldık gerçekten. Samimiyetimle söylüyorum.
1: Yani bizim için de gerçekten ayrı bir etkinlik oldu, güzel oldu. İstanbul'a veda etmeden önce ekstra bir anımız olmuş oldu burada. Teşekkür ederiz size o açıdan.
0: Bizler teşekkür ederiz Furkan. Hayatına başarılar.
1: Çok sağ olun, teşekkür ederim. Görüşürüz.
2: İşte evleneceğin kız bu Kemal.
3: Göz sinirlerim çok zayıflamış.
4: Yoksa kör mü olurum?
5: Kemal'i bu kızdan ayırmam lazım. Bir çocuğumuz olacak Kemal.
6: Sana bir bardak su vereyim de kendine gel.
5: Talihsiz yavrumun ismi Gül olsun.
2: Çalgı çalan üç kız kardeş. Fena bir gösteri değil.
5: Bir yangının külünü yeniden yakıp geçti.
7: Çocuk bahçesine gidebilir miyim?
4: Benim gözlerim kör.
7: Gözlerin görmüyor mu? Feride Özsoy geliyor.
4: Demek Gül'ün annesisiniz.
5: O görmeyen bakışları gözümün önünden gitmiyor.
8: Karım beni başka bir erkekle aldattı.
5: Ya ona iftira attılarsa?
4: Biz elimizden geleni yaptık.
9: Feride birazdan TV'de.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Elindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Allah şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
1: Hoş geldiniz. Sağ
0: efendim? Tepkileri bekliyorum.
2: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
3: Bu kadarını beklemezdim. Vallahi beklemezdim.
0: Ya.
4: İnanamıyorum.
2: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya. Lezzeti, o kıvamı.
4: Taneleri çok güzeldi.
0: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
3: Çorba kaldı mı?
0: Yine yaparım.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Mekanı bir arada nasıl buluruz?
7: Senaryoyu yazan sensin.
6: Yazan benim ama böyle olmasını isteyen Şeyda.
8: Hadi çocuklar hazırlanın. Geç kalacağız.
9: Tamam anne bir dakika.
8: Film mi çekiyor o?
7: Evet.
6: Bize rehber bulabilir misin? Burayı bilen, bizi gezdirebilecek biri.
10: Tabii abi buluruz.
7: Bir ihtiyacınız var mı diye uğradım. Gördüğünüz gibi.
8: Ne zaman geliyorsun ha?
7: Bilmiyorum. Ya bu size anlatmadı mı durum?
11: Prodüksiyona başlıyoruz. Hemen gelmen gerekiyor. Her şey hazır.
12: Bir sahnenin hazırlanması da bazen bizi çok zorlar. Ama iyi resimler yakalardık. Tonlar yerinde olurdu.
13: Duvarlara bakıp duruyorsun hep. Benimle iletişim kurman o kadar mı zor?
10: Çok yavaş yürüyorsun, senkron olmuyor. Şeyda Hanım'a göre kendini ayarla.
14: Gece Yolculuğu bugün 18'de TV4'te.
15: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
16: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell! Türkcell! Türkcell! Muazzam!

0: yalnız.
1: Ben dedim.
2: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
3: Turkcell'lere bağlan hayata.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yaşanacaksa, yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa, yaşanacak.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum. Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
7: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
10: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
11: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
12: Ben.
13: Kral Şakir.
14: Armut piş ağzıma düş.
15: Dört arkadaşımızla birlikte...
14: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
15: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
16: Zaten benim ilgi alanımdı, sandviç.
15: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
17: Ben!
18: Botanik!
17: Abacus!
18: Kasa!
17: Marul!
14: Kumbara!
15: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
19: Süper Kumbara!
7: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.
2: Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Ne zaman evleniyoruz Kemal? Ne zaman benimle nikah masasına oturacaksın? Artık Kemal Öget'in karısı olmak istiyorum.
1: Sana kaç kere böyle konuşma dedim. Bırak bu işin kararını ben vereyim. Ne diye kendini üzüyorsun? Bak, bunlar vakitlerini ne güzel geçiriyorlar. Hadi gel, biz de kafaları çekelim. Şunun haline bak. Ne o, gene suratından düşen bin parça oluyor.
2: Beyefendi, saat 5. Şimdi yatsanız ancak 2 saat uyuyabilirsiniz. Saat 7'de kalkmanız lazım. 8.30'da hastanede olacaksınız. Biliyorsunuz, bugün 3 tane büyük ameliyatınız var.
1: İşte bu evin kel kahyası da bu. Bu herif oldum olası seni sevmez.
0: Ah, o kim oluyormuş? Ben de onu hiç sevmem.
2: Teşekkür ederim hanımefendi. Doktor bey size bir telgraf var.
1: Hayrola, bu telgraf da nereden çıktı?
0: Kimdenmiş Kemal?
1: Babam ağır hasta, acele beni çağırıyor. Hemen yola çıkmam lazım. Hadi sen arabayı hazırla.
2: Baş üstüne efendim.
0: Dur, acele etme, sabah ilk uçakla gidersin.
1: Hayır, hemen hareket etmem lazım.

0: seni seviyorum Kemal. Acaba bir gün benim de seveceğim bir erkek olacak mı?
1: Yo, senden önce ben varım.
0: Peki biz ne olacağız? Bizim canımız yok mu?
1: Acele etmeyin, durun bakalım. Elbet bir gün sizler de aşık olacaksınız. Ama dua edin, sevdiğiniz kadar sizi de sevsinler. Kaderiniz bana benzemesin.
0: Niçin böyle konuşuyorsun abla?
1: Doğrusunu söylüyorum. Ne yazık ki Kemal'in benim varlığından haberi bile yok. Aşkım bana ait bir şey. Kemal onu sevdiğimi bilmiyor ki.

0: Babam nerede? Yoksa babama bir şey mi oldu? Hadi konuşsana! Dilini mi yuttun? Hem peki sen kimsin? bir de başımıza dilsiz çıktı.
1: Hoş geldin Kemal, hoş geldin yavrum.
0: Baba, sen hasta değil miydin?
1: Seni buraya getirmenin başka çaresi yok.
0: Babacığım, az kalsın üzüntüden...

0: Öldürüyordun beni.
1: Dur sana bir sarılayım da, ondan sonra her şeyi konuşuruz.
2: Bayılmamak için kendimi güç tuttum. Onu görünce birden dilim tutuldu, bir türlü konuşamadım.
3: Senin yerinde olsaydı muhakkak heyecandan ölürdüm.
4: Kemal abi seni tanımadı mı abla?
2: Nereden tanısın? Aradan o kadar sene geçti ki.
4: Acaba neden geldi, yoksa amcam mı çağırdı onu?
1: Bak Kemal, bak yavrum! Şimdi seninle çok önemli bir mesele konuşacağım. Sözlerimi baştan sona kadar dikkatle ve sabırla dinlemen lazım. Zira bugün burada senin hayatını ilgilendiren çok büyük bir karar vereceğiz.
5: Hayrola baba? Şimdi iyice meraklandım. Neymiş benim hayatımı ilgilendiren karar?
1: Artık evlenmen lazım Kemal, geç bile kaldın evladım.
5: Şimdi anlaşıldı. Demek beni bunun için çağırdınız. Çok yaşa babacığım ama bu meseleyi konuşmasak daha iyi olur.
1: Dur, acele etme! Bu öyle çabuk cevap verilecek bir mesele değil.
4: Herhalde bu gece burada kalır. Belki de birkaç günlüğüne gelmiştir. Amcam onun geleceğini biliyor muydu acaba?
2: Boşuna hayal kurmayın. Kemal burada uzun müddette kalsa gene bir şey değişmez. Onun gibi bir insanın uzak akrabası bir taşra kızına ilgi duyacağını hiç zannetme. Biz ayrı dünyaların insanlarıyız.
1: Tam 74 yaşındayım evladım. Yani artık bir ayağım değil, iki ayağım çukurda sayılır.
5: Allah saklasın babacığım. Daha ne kadar uzun yıllar var önümüzde.
1: Yok, yok Kemal. Ömrüm vadesini Allah bilir ama bu kadar iyimser olamayız. Her neyse, şimdi hiç konuşmadan dinle beni. Annen öldükten sonra iyice yalnız kaldım. Hayatta tek varlığım sensin. Bütün arzum senin mesleğine yaraşır düzenli bir hayat sürmendir. Ömrüm boyunca mesut olmanı istiyorum. Yaşadığın hayat sana iyilik getirmez oğlum. Bu düzensiz hayatın acısını çok fena çekersin sonra. Yeteri kadar renkli bir hayat yaşadım. Ama bundan sonra mutlaka ve mutlaka muntazam bir hayat sürmelisin. Bunun için de evlenmen lazım.
5: Bugüne kadar evleneceğin bir kız karşıma çıkmadı baba.
1: Biliyorum. Bunun için de evleneceğin insanı ben buldum sana.
5: Demek ısmarlama bir evlilik yapmamı istiyorsunuz.
1: Hayır, hayır. Hayatın boyunca seni mesut edeceğine inandığım bir kızla evleneceksin.
5: Kimmiş bu kız baba?
1: Şimdi görürsün.
5: Durun, yapmayın! Olmaz böyle şey!
6: Feride, Feride!
5: Ne diye kızı çağırdın? İmkansız bir şey bu evlilik.
1: Düşünmeden itiraz etme. Ben senin kötülüğünü ister miyim?
2: Buyurun efendim.
1: Gel Feride, gel kızım! Seni buraya neden çağırdığımı biliyor musun?
2: Hayır, bilmiyorum efendim.
1: İşte evleneceğin kız bu, Kemal!
6: Ay, heyecandan bayıldı! Kemal, şu kolonyayı getir! Hadi çabuk ol!
5: Demek bana layık gördüğünüz kız bu. Örgülü saçlı, çirkin, basit bir kasaba kızı.
1: Evleneceğin kız hakkında böyle konuşma! Bir de doktor olacaksın!
6: Yardım et de bana ayıltalım şu kızı!

0: Burası benim odam. Sen kendi odanda yatacaksın. Ne o, yoksa memnun olmadın mı?
1: Sen nasıl istersen öyle olsun.
0: Sen hanımefendiye odasını göster. Bavullarını da oraya götür.

0: Üzülmeyin hanımefendi. Bir gün her şey düzelecek. Kemal Bey aslında iyi adamdır. Siz şimdi yatın, istirahat edin. Allah büyüktür. İyi geceler efendim.
1: İyi geceler.

0: Hoş geldiniz dostlarım, hoş geldiniz!
1: Bu işi nasıl yaptın Kemal?
0: Firuzen bir tanem, kızmakta haklısın. Babam kötü bir emrivaki yaptı.
1: Sen nasıl basit ve görgüsüz bir taşra kızıyla evlenebilirsin?
0: Dur canım, sana her şeyi anlatacağım.
2: Doktor civanım, var mıydı böyle yapmak? Hangi kitap yazıyor bunu?
0: İzzet, bir de sen varma üstüme! Yahu senin bana yardım etmen lazım.
3: Yazık oldu, seni kaybettik Kemal.
0: Hayır, hiçbir şey değişmeyecek. Bizim beraberliğimizi kimse bozamaz.
1: Geline bakın çocuklar! Bu felaket kızla mı evlendin Kemal?
0: Başıma geleni görüyorsun değil mi? Allah bana sabır versin. Dostlarım, işte görmek istediğiniz karım Feride bu. Bunlar da benim arkadaşlarım.
1: Bu topluluğun sözcüsü olarak sizi tebrik ederim. Doğrusu çok açık gözmüşsünüz. Sizin gibi bir kasaba kızının bizim çevremizden bir erkekle evlenmesi büyük bir vurgun.
3: Bir taşra kızının İstanbul'da memleket hasreti çekmemesi için bazı şeyler düşündük. Şimdi size dostça bir karşılama töreni yapacağız. Hadi arkadaşlar!

0: Üzülmeyin hanımefendi. Ne olursunuz kederlenmeyin. İnanın sonunda siz kazanacaksınız. Bu kötü insanlar sizi kıskanıyor. Doktor beyi bunların elinden ancak siz kurtarabilirsiniz.
1: Sağ ol Ahmet. Bana karşı göstermiş olduğun bu yakınlığa teşekkür ederim.
0: Ben ne yaptım ki hanımefendi? Zaten eskiden beri bu fena insanları sevmem. Demin de söylediğim gibi bu soysuzlar takımını ancak siz yenebilirsiniz. Biraz sabredin. Sonunda mutlaka siz kazanacaksınız.

0: Sen hala neden yatmadın?
1: Seni bekledim.
0: Bu hayata alışmak lazım kızım. Burada herkes kendi hayatını yaşar. Ne diye oturup beni bekliyorsun? Sen yat, uyu, keyfine bak. Benden fazla ilgilenme. Sonra sıkılırım. Üstüme de varma. Serbest bırak beni. Anladın değil mi?

0: Hasta sandalyesine oturmak zormuş. Ne olduğunu bir an önce söyle de meraktan kurtar beni.
1: İlk kriz ne zaman geldi?
0: Bugün, ameliyat sırasında. Ondan önce de bir iki defa oldu ama ben önem vermedim.
1: Aksine, önemli Kemal. Göz sinirlerim çok zayıflamış. Eğer zamanında tedbir almazsak, sonradan çok kötü bir durumla karşılaşabiliriz.
0: Yoksa kör mü olurum? Hadi canım sen de! Biz doktorlar her zaman işi büyütürüz. Sen keyfine bak! Hiçbir şey olmaz bana!
1: Öyle söyleme! Gözlerine mutlak bir istirahat lazım. Dün gece kaçta yattın?
0: 5'te.
1: 7'de de kalktın değil mi? 2 saat uyku yeter mi? Bu sefahat hayatını muhakkak bırakmalısın.
2: Şahane bir yemek!

0: Hadi ne duruyorsun, yemeği başlasana.
1: Yerim, daha karnım acıkmadı. Hanımefendi galiba daha çatal bıçağını seçemedi. Balık o çatal bıçakla yenmez güzelim. Şunları kullanman lazım.
2: Peki, diğer çatal bıçakla yense ne olur?
3: Bari sen böyle konuşma.
1: Hayır, yenmez. Sonra insana görgüsüz derler. Kibar insanlar görgünün icaplarını yerine getirir.

0: Sevgili kardeşlerim, bu mektubumda sizlere büyük ve eşsiz saadetimi anlatacak kelimeleri bulabileceğimi sanmıyorum. Tarifsiz güzel bir hayat içindeyim. Kemal dünyanın en eşsiz erkeği. Çok mükemmel bir dost ve arkadaş çevremiz var.
1: İstanbul'u bu kadar seveceğimi önceden tahmin edemezdim. Hayatın bütün güzelliğini doyasıya yaşıyoruz. Defileler, gece kulüpleri, gazinolar, en yeni danslar, bütün bunlar bir masal hayatı yaşatıyor bana. Her zaman, her an sizleri hatırlıyorum. Artık mektubuma son vermek zorundayım. Amcamın ellerinden saygıyla, sizlerin gözlerinizden sevgiyle öperim. Ablanız Feride Öget.
2: Ne güzel, ne mükemmel bir hayat. Keşke biz de orada olsaydık.
1: Hadi ablama bir sürpriz yapalım, aniden gidiverelim İstanbul'a.
3: Peki amcam ne olacak, bakalım izin verecek mi?
1: Hı, onu kandırmayı siz bana bırakın.
4: Görüyorsunuz ki durum hanımefendinin size yazdığı gibi değil. Ablanız çektiği acıyı, kederi kalbine gömüyor. Bütün kötülüklere sebep, doktor beyle dans eden şu şeytan.
3: Ben dememiş miydim size, ablamın bizden sakladığı şeyler var diye? Zavallı ablacığım benim, demek bize bütün söyledikleri yalanmış.
1: Alacağı olsun o çıngıraklı yılanın. Bu işe muhakkak bir çare bulmalıyız.

0: ne diye bize doğrusunu söylemedin abla?
1: Neyin doğrusunu? Siz ne öğrenmek istiyorsunuz?
0: Biz her şeyi biliyoruz ablacığım. Ne olur bize ailevi durumunu apaçık anlat.
2: Bir tane, güzel ablacığım benim. Biz senin acı çekmene razı olamayız.
1: Yok canım, işi bu kadar büyütmeyin. Ben Kemal'i seviyorum. Aşkımdan hiçbir şey eksilmedi. Hepsi bu kadar.
2: Hayır abla, işin iç yüzü böyle değil. Sen Mesut değilsin. Biz bunu gözlerimizle gördük. Ayrıca Ahmet de bize her şeyi anlattı.
1: Evet, her şeyi bildiğiniz gibi. Ama ne yapalım, bu benim kaderim.
2: Olmaz böyle şey, biz bu duruma katlanamayız.
0: Eniştemi kazanmak için bir şeyler yapman lazım. Of!
2: Biz bir plan düşündük abla. Ne olursun gel bu planı tatbik edelim.
0: Bak göreceksin, mutlaka biz kazanacağız.
2: Canım ablacığım benim, eğer bir evet dersen dünyalar bizim olacak.
1: Peki, neymiş planınız?
0: Güzelim, bir tanem benim!

0: Fatime Karan'ı neden getirmedin Kemal? Ne güzel dans ederdiniz. Halbuki karını ve baldızlarını bilhassa davet etmiştim.
1: Bunu söylemenin tam sırası değil mi?
2: Şeytan azapta gerek. Bir uzan taşı gediğine koymayı gayet iyi bilir.
3: Çocuğa bu kadar yüklenmeyin İnci.
0: Baldızları da tipik birer taşra çiçeği. Keşke onları da getirseydin. Burada bir güzel kasaba elbiseleri defilesi yaparlardı. Kim bunlar ya? Çok merak ettim. Bir gidip bakalım. Hadi yürüyün.
2: Onları görmemiş gibi davranın, geliyorlar.
0: Hoş bulduk hayatım. Bugün sen de çok güzelsin.
1: Oo, gözlerime inanamıyorum. Ne oldu sana böyle? Şu kızların güzelliğine bak.
0: Ne var bunda hayret edecek? Biraz giyinelim dedik.
1: Hadi dans edelim.
0: Aa, bu müzik çok ağır. Ben hızlı dansları severim.
4: O halde hızlı dansların ustası benim.

0: Hanımefendiler, beyefendiler, şimdi hep beraber bu güzel günü bize bağışlamış olan Firuzan Hanım'dan bir ricada bulunacağız. Tabii bir şarkı.
1: Aa, olamaz, yapamaz, imkansız bir şey.
2: La Maritza se maravilla, comme la Seine la tienne, mais il n'y a que mon père. Maintenant, qui s'en fout?
1: İstersen bir şey...

0: carizza se ma rivière, comme la Seine et la tienne, mais il n'y a que mon père, maintenant qui s'en souvient.
1: İstersen bir şarkı da sen söyle, ha?
2: Benim sesim güzel değil, hem ben kalabalıktan sıkılırım.
1: Ay yok canım, ne var bunda sıkılacak?
2: Israr etme, yapamam.
1: O halde emri vaki yaparım. Bir dakika, bir dakika! Şimdi değerli doktor Kemal Öget'in sayın eşleri de bir şarkı lütfedecekler.

0: beyler. Harikulade bir sesiniz var. İstanbul'un en büyük gazinosunun sahibi benim. Gazinomda çalışır mısınız?
1: Aklımdan bile geçmez böyle bir şey. Ne diye Hayri Bey'in teklifini kabul etmedin abla? Kısa zamanda meşhur bir şarkıcı olurdun. Biz de sana eşlik ederdik. Yok canım, şimdilik şarkıcı olmayı düşünmüyorum. Hem Firuza'nın sesinin yanında benimkinin sözü mü olur?

0: Burası benim odam Kemal. Sen odanı şaşırdın galiba.
1: Sen ne söylediğini biliyor musun? Ne demek istiyorsun yani?
0: Ahmet, beyefendiye odasını göster. Odaları karıştırdı herhalde.
2: Hmm.

0: Bu ne rezalet, kim bunlar?
1: Aa, arkadaşlarım, çevrem, dostlarım. Sen hala neden yatmadın? Hadi git yat, uyu. Sütünü de içmeyi unutma. Burası büyük şehir. Burada herkes kendi hayatını yaşar.

aşk oyunu. Gelmese, gelmese hayatın sonu. Bitmese, bitmese bu aşk oyunu. Gelmese, ah gelmese.

0: Hayır. Kemal'i bu pis taşralı kıza kaptıramam. Muhakkak bir çare bulmalı. Kemal'i bu kızdan ayırmam lazım. Ne olur bir çare düşün İzzet. Yardım et bana.
1: Sakin ol. Önce sinirlerine hakim olman gerek. Yoksa hiçbir şey yapamayız. Bırak da ne çeşit bir kötülük yapacağımı ben düşüneyim. Planımızı iyi kurmamız gerek. Dünyada benim yapamayacağım kötülük yoktur.
0: Kemal! Bir çocuğumuz olacak Kemal, bir çocuğumuz olacak.
2: Güzelim, bir tanem benim. Bana dünyanın en güzel haberini verdin. Sana aşığım Feride.
0: Ben de sana Kemal. Alo? Evet? Anlamadım, neler söylüyorsunuz?
1: Maalesef Kemal ağır bir kalp krizi geçirdi. Şimdi burada, benim evimde yatıyor. Hemen gelmen lazım.
0: Aman Allah'ım! Şimdi gelin! Erkekler her zaman benim tipimdeki kadınlardan şüphe ederler. Halbuki bütün kötülükleri masum görünüşlü kadınlar yapar.
2: Bunları söylemek için mi beni buraya çağırdın?
0: Hayır. Asıl söylemek istediğim başka şeydi. Fakat bir türlü söyleyemiyorum.
2: Seni dinliyorum. Konuş!
0: Karın İzzet'le sevişiyor Kemal.
2: Ne? Ne dedin?
0: Evet, hem de aylardan beri.
2: Hayır! Olamaz böyle şey! İnanmam! Sen ne söylediğini bilmiyorsun!
0: Kadınlar intikamcıdır. İlk zamanlar ona nasıl muamele ettiğini unutma.
2: Yalan söylüyorsun! Ama bu yalanı sana pahalıya mal edeceğim!
0: İstersen gözlerinle görebilirsin. Herhalde şimdi İzzet'in evindedirler. Kemal nerede? Çok mu ağır?
1: Evet, ne yazık ki çok ağır. İçeride yatıyor. Sakin ol. Topla kendini biraz. Onunla bu şekilde karşılaşamazsın. Sana bir bardak su vereyim de kendine gel. Şu suyu iç, iyi gelir.

0: Nasıl oldun?
1: Şimdi biraz iyiyim. Şimdi ne? Başım.

intihar etmem neyi halledecek? Belki de hiçbir şey. Ama bu rezil dünyadan kurtulmuş olurum. Fakat artık intihar da edemem. Doğacak çocuğum için yaşamam lazım. Canım yalnız bana ait değil. Ben başka bir canda taşıyorum. Ona kıymaya hakkım yok. Üstelik o Kemal'den bir parça.

0: Kendini bu kadar harap etmeye hakkın yok Kemal. Bu işin kötü bir sonla biteceği daha başından belliydi. Hem seviyende olmayan bir kadından kurtulduğun için sevinmen lazım.
1: Konuşmasan olmaz mı? Senin sözlerin beni teselli etmiyor. Aksine daha fena oluyorum.
0: Unut o kadını Kemal. Bak ben varım yanında. Ölünceye kadar da yanında olacağım.
2: Ailemizin şerefine sürülen bu kara lekeyi duyan zavallı amcama felç geldi. Bu rezilliği...

Yapmama imkan var mı amca? Tuzak kurdular, alçakça bir oyun oynadılar bize. En vicdansız insanların bile yapamayacağı bir kötülüğe uğradık. Saadetimizi kıskananlar delice bir intikam aldılar bizden. Ben gene senin bildiğin temiz, namuslu Feride'yim amca. İnan bana, eteğime kir bulaşmadı. Dünyada her şey olur ama ben namussuzluk yapamam.

0: Abla, bu kız çok ağlıyor. Onun için adını Gül koyalım. Hayatı boyunca gülsün. Ah, yaşa Zaliha, çok güzel bir isim buldum.
1: Gül ismini ben de sevdim. Ne olur ablacığım, bu güzel kıza Gül ismini verelim.
0: Peki.
2: Babasız doğan talihsiz yavrumun ismi Gül olsun. Kaderi bana benzemesin. Allah onun yüzünü güldürsün.

0: hiçbir şeyin kalmadı. Mesleğini, servetini, istikbalini bir hiç uğruna kaybettin. Belki yakında gözlerin de kör olacak. Artık yaşayan bir ölüden başka hiçbir şey değilsin.
1: Doğru. Yaşayan bir ölüden farkım yok benim. Gel Ahmet. Seninle konuşacaklarım var.
2: Buyurun efendim.
1: Bu ev bizim değil artık. Bu gece bu evde son gecemiz. Yarın yollarımız ayrılıyor.
2: Ben sizi bırakmam beyefendi. Siz bana rahmetli babanızdan yadigarsınız.
1: Allah senden razı olsun. Fakat benim ne olacağım belli değil.
3: Demek gazinomda çalışmak istiyorsunuz. Çalgı çalan üç kız kardeş. Fena bir gösteri değil.
4: İnanın bizden çok memnun kalacaksınız.
3: Tabii, tabii, orası muhakkak. Ayrıca ben sizi ailece de tanıyorum. O zaman olanlara hem inanmamıştım, hem de çok üzüldüm. Ama elden ne gelir? Hayat bu, her şey olur.
4: Biz sizin iyi bir insan olduğunuzu tahmin etmiştik.
3: Hatırladığıma göre ablanızın çok güzel bir sesi vardı.
4: Evet, ablamın sesi çok güzeldir.
3: Peki, ablanız şarkı söylese de siz ona eşlik etseniz nasıl olur? Hı? Buna ne dersiniz?
4: Bakalım ablam kabul eder mi?
3: Bir kere teklif ederiz. Ben ona kabul ettirmeye çalışırım.
4: Bence kabul eder. Bence de kabul eder.

0: gider miyim?
1: Çocuk bahçesine gidip ne yapacaksın? Burası daha güzel.
0: Orada arkadaşlarımla oynuyorum.
1: Peki git. Ama sakın koşup terleme. Bir saat sonra da evde ol.
0: Peki anneciğim.

0: amca, o çocuk kazara attı topu.
1: Bir şey yok kızım, olur böyle şeyler.
0: Amca, senin gözlerin görmüyor mu?
1: Görmüyor kızım, benim gözlerim kör.
0: Ah ne yazık, çok üzüldü.
1: Ne yapalım kızım, kaderimde bu da varmış.
0: Ne olur, istediğiniz yere ben götüreyim sizi.
1: Sen zahmet etme kızım, ben yolumu bulurum.
0: Hayır, olmaz, ben götüreceğim sizi. Nereye gitmek istiyorsunuz?
1: Kanepelerden birine götür beni.
0: Peki, olur.

0: İşte geldik amca. Kanepe arkanda. Otur.
1: Hadi kızım, sen git oyna artık. Teşekkür ederim.
0: Of, çok terledim amca. Ben de biraz oturup dinleneceğim. Annem kızar sonra. Bir daha beni buraya göndermez.
1: Aferin kızım.
0: Ben her zaman bu parka gelirim. Sizi daha önce neden görmedim?

0: Bu yakınlara yeni taşındım. İsmin ne senin kızım?
1: Gül.
0: Gül mü? Ne güzel ismin var senin.
1: Amca, sizin çocuğunuz var mı?
0: Yok kızım. Ne yazık ki yok. Ama belki de var.
1: Anlamadım. Yani var mı yok mu?
0: Bunu sana anlatamam yavrum.
1: Peki, siz bilirsiniz. Ben artık eve gideyim. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle kızım.
1: Sizi bir kere öpebilir miyim amcacığım?
0: Tabii yavrum.
2: Peki sonra ne oldu?
1: Hemen koştum, bastonu yerden aldım. Amcaya uzattım. Ama zavallı adam bir türlü tutamadı bastonu. Meğerse gözleri görmüyormuş.
2: Gözleri görmüyor muymuş?
1: Evet, gözleri kör o adamın. Çok acıdım o amcaya. Sonra elinden tuttum, yürütüp bir kanepeye götürdüm.
2: Aferin kızım, aferin yavrum.
1: Çok sevdim o kör amcayı anne.
2: Hayır, olmaz! Lütfen ısrar etmeyin, boşuna zaman kaybediyorsunuz. Aa, artık sıkılmaya başladım. Siz bilirsiniz. Bıktım artık bu hayattan. Böyle tekliflerden nefret ediyorum. Bir kadın yalnız yaşayamaz mı? Hakkı yok mu buna?
3: Üzülmekte haklısın Feride.
2: Merak ettim, nedir o?
3: Eğer hayranlarının seni rahatsız etmemesini istiyorsan, bunun için bir tek çare var. O da hemen evlenmen.
2: Hayır, ben evlenmek istemiyorum.
3: Bu senin anladığın manada hakiki bir evlilik olmayacak. Bir takım tehlikelerden, üzüntülerden, sıkıntılardan kurtulmak için yalancı bir evlilik yapacaksın. Ben senin baban yerindeyim Feride. Seni öz kızım gibi severim. Bu şartlar dahilinde benimle evlenir misin?
0: Ne haberler var gazetede? Hiç değilse bana başlıkları okur musun?
4: Ne olacak? Her zamanki havadisler. Bakanlar Kurulu toplandı. Kızılay deprem bölgesine yardım gönderdi. Bir adam karısını 9 yerinden bıçakladı. Meşhur şarkıcı Feride Özsoy, Gazinocular Kralı Hayri Bey'le evleniyor.

0: Dur bakalım arkadaş, çekil şöyle. Sen nereye girdiğini biliyor musun?
1: Evet. Burası Villa Zarif Gazinosu değil mi?
0: Allah Allah, şunun dediğine bak. Dilencileri almıyoruz. Şu üstüne başına baksana bir kere.
1: Ben dilenci değilim.
0: Bak, hala konuşuyorsun. Hadi git şuradan!
2: Bakın bakın, Feride Özsoy geliyor. Thank you.

gueule.

0: Gel buraya kızım!
1: Amca, çok merak ettim seni! Kaç gündür neden parka gelmiyorsun?
0: Hastaydım yavrum. Peki sen burasını nasıl buldun?
1: Hani bir gün bana yakında oturuyorum demiştin ya... ...Sonra buldum işte!
0: Gel içeri girelim.
1: Neden hasta oldun amca?
0: Esasında belirli bir hastalık değil bu yavrum. Nasıl anlatayım sana? Biraz canım sıkılmıştı. Hepsi o kadar.
1: Yani bir şeye mi üzüldün?
0: Evet kızım.
1: Peki neye üzüldün?
0: Sana anlatmasam daha iyi olur.
1: Artık hiçbir şeye üzülme. Bak ben varım yanında. Ben seni çok seviyorum amca. Benim babam yok. Ben seni babam gibi seviyorum.
0: Ben de seni kızım gibi seviyorum Gül. İnan bana, bu karanlık dünyamı aydınlatacak tek ışık sen oldun. Babanın olmadığına çok üzüldüm. Peki, annen seni merak etmez mi Gül? Burası çocuk bahçesine epey uzak. Ya parka gelir seni göremezse? Hadi Gül, çabuk ol yavrum. Annem merak eder sonra. Hem ne diye çamaşır yıkamaya kalktım?
1: Şimdi bitiyor amca, biraz sonra giderim.

0: nasıl kaldı bunların? Şimdi onu da yaparım.
1: Sen bırak, ben asarım çamaşırları. Ne olur anneni üzmeyelim. Hadi sen git artık. Allah Allah! Kim geldi acaba?
0: Ben kapıyı açayım mı amca?
1: Sen dur, ben açarım.

0: bir şey mi istedin? Hadi konuşsana. Kimsin? Kör olduğumu görmüyor musun? Anlamadın mı? Konuşsana! Ne istiyorsun?
1: Kızımı arıyordum. Gül burada mı?
0: Sen! Hayır, olamaz! Olamaz bu! Sen o değilsin! Hayır!
1: Sesimi başka birinin sesine mi benzettiniz?
0: Evet. Şimdi çok uzaklarda kalan birinin sesine benzettim. Siz benim kusuruma bakmayın. Demek Gül'ün annesisiniz. Buyurun, içeri girin. Gül içeride, mutfakta.

0: Sakın ona kızmayın. Parkta arkadaş olduğu kör amcasını merak ettiği için buraya geldi.
1: Anneciğim! Gül! Yavrum benim! Seni çok merak ettim kızım.
2: Ağlama anneciğim! Senden izin almadan buraya geldiğim için affet beni!

0: Ama bu amcayı çok seviyorum. Onu birkaç gün parkta görmeyince merak ettim. Hasta olduğunu söylediler. Ben de buraya geldim. Sonra çamaşırlarını yıkadım. Neden ağlıyorsun anneciğim? Ne olursun ağlama. Bir daha yaramazlık yapmam.
1: Seni parkta göremeyince çok korktum kızım. Şimdi seni görünce bir tuhaf oldum. İşte bundan ağlıyorum.
2: Asıl ben suçluyum. Gül buraya geldiği zaman onu hemen geri göndermem lazımdı. Ama bunu yapamadım.
1: Siz üzülmeyin. Hiç kimse suçlu değil. Bilmem nasıl anlatsam. Gül babasız büyüdü. Baba sevgisini sizde buldu.
2: Çok iyisiniz. Gül'ü de beni de affettiğiniz için size teşekkür ederim.
0: Baba!
3: Oğlum gidin! Bunlar sizi de sağ koymaz! Ali'nin minnatesi, para da var! Tez kaçın, durmayın kaçın!
4: Bu çocuklar Ali dayıyı arıyorlar.
5: Yok burada Ali Mali.
6: Aç mısınız?
7: He ya, açız.
6: Ah, onun adı böcektir. Sen uyumana bak.
8: Onda her türlü yol vardır. Ben olsam o çarpıkla iş yapmam.
9: Önce şu vidaları sökeceksin.
6: Hırsızlık mı yapıyorsun?
7: Çarpık alma, bir pantolon alacağız.
6: Ne zaman çıkarız? Hemen geldiği zaman bırakırlar. Kemal!
10: Yürü dedim, rezil ettin bütün günümü zaten benim. Yürü diyorum sana, hadi!
6: Yusuf bulunmaz demiş, değil mi?
3: Lan sus dedim!
6: Ha, bakayım eline!
3: Al bak!
11: Kaçayım demeyin, karakola kadar gelin bizimle.
6: Böcek öldü. Falconet'i bıçakladı.
12: Yusuf ile Kenan, bugün 13.45'te TV4'te.

0: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Kınar çorbalarının lezzeti yenilendi. Ben de hemen yaptım. Allah şahane çorba oldu, mis gibi kokuyor.
3: Hoş geldiniz.
2: Efendim? Tepkileri bekliyorum.
4: Zuhal ablama diyecek bir şey bulamıyorum. Pes.
5: Bu kadarını beklemezdim.

0: vallahi beklemezdim.
1: Ya.
2: İnanamıyorum.
1: Bu çorba ne kadar lezzetliydi ya. Lezzeti, o kıvamı.
2: Taneleri çok güzeldi.
3: Knorr çorbalar yenilendi. Şimdi daha dolu dolu, daha lezzetli. Knorr, her kaşıkta dolu dolu lezzet.
0: Çorba kaldı mı?
1: Yine yaparım.

0: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol ile yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol ile yıkandı.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
7: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
8: Yeniden mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte...
13: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdır, sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben!
16: Botanik!
15: Abacus!
13: Kasa!
15: Marul!
13: Kumbara!
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
17: Süper Kumbara!
8: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
18: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
19: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
20: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
21: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
20: Hiç gerek yok, Piril var.
22: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
20: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
22: Yeni Piril Ultra Güç.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
23: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
24: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
3: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
4: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
5: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
16: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
25: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
8: Sürdürülebilir hayat her pazar 13'te TV4'te.
26: Kemal'le karşılaştığım zaman nasıl delirmediğime şaşıyorum. Allah o sırada bana bir kuvvet verdi.
27: Gözleri neden kör olmuş?
26: Bilmiyorum. O görmeyen bakışları gözümün önünden gitmiyor.
27: Ya Gül? Ya Gül senin kim olduğunu söylerse?
26: Gül'le onu mümkün olduğu kadar az karşılaştıracağım.
27: Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?
26: Aklım fikrim hep Kemal'de. Onun yanından ayrılmak istemiyorum.

0: benim yalnız geldiğime inşallah kızmazsınız.
1: Niçin? Neden kızayım? Peki Gül nerede?
0: Gül biraz rahatsız. Size pasta gönderdi. Ben de onları getirdim.
1: Ne oldu? Nesi var Gül'ün?
0: Meraklanacak bir şey yok. Hafif bir soğuk algınlığı geçiriyor.
1: İnsanların bana acımasından hoşlanmam. Anlıyor musunuz? Bana aşırı şefkat gösterilmesi benim canımı sıkar. Ne diye bana cevap vermek istemediğim bir takım sualler soruyorsunuz?
0: Sorularımın sizi kızdıracağını bilmiyordum. İnanın size karşı acımaktan da, şefkatten de öte duygular içindeyim.
1: Mazisi karanlıklar içinde kalmış kör bir adam sizin için olağanüstü bir tip olabilir. Fakat ben bu çeşit ilgilenmeleri hiç sevmem.
0: Bilmem nasıl anlatsam size. Ne olur beni diğer insanlarla karıştırmayın. Ben gerçekten dostunuz olmak istiyorum.
1: Nasıl kör olduğumu öğrenmek istiyorsunuz. Anlatayım. Kör olmayı ben istedim. Zira dünyada görmek istediğim bir tek şey vardı. Onu da kaybetmiştim. Kaybettiğim şeyin ne olduğunu öğrenmek ister misiniz?
0: Evet.
1: O benim karımdı. Sevgilimdi, bir tanemdi. Dünyamdı, her şeyimdi. Canımdı, bütün varlığımdı. Feride'ye aşıktım. Onu aşkların en büyüğüyle seviyordum. Şimdi gene ona aşığım. Ve onu gene aşkların en büyüğüyle seviyorum. Niye ağlıyorsunuz? Ne oldu? Sizi üzdüm mü?
0: Siz bana bakmayın. Ne olur devam edin.
1: Herhalde onun resmini görmek istersiniz. Sevdiğim kadın bu. Yıllarca hiç haber alamadım ondan. Geçenlerde meşhur bir şarkıcı olduğunu duydum. Belki onu tanıyorsunuz. Bir gün sesini duymak için çalıştığı gazinoya gittim. Beni dilenci sarıp içeri sokmadılar.
0: Peki ne diye doğruca kendisine gitmiyorsunuz?
1: Hayır! İstemiyorum onu! Nefret ediyorum Feride'den! Nefret ediyorum ondan! Nefret ediyorum! Nefret ediyorum! Feride bana ihanet etti, anlıyor musunuz? Karım beni başka bir erkekle aldattı!
0: Ya gerçek değilse bu ihanet? Ya ona iftira attılarsa? Belki saadetinizi çekemeyen düşmanlarınız bir tuzak kurmuşlardır.
1: Çok içten söylediniz bu sözleri. Sanki meselenin doğrusunu biliyormuş gibi bir haliniz var.
0: Herhalde bir kadın olarak isyan etmek geldi içimden.
1: Ne yazık ki gerçek sizin düşündüğünüz gibi değil. Bu kirli felaketi bütün pisliğiyle Feride hazırladı.
0: Demek bunun aksini hiçbir zaman düşünmediniz.
1: Hayır. Feride'nin suçlu olduğuna inanıyorum. Şimdi sizden bir ricam var.
0: Buyurun, sizi dinliyorum.
1: Beni Feride'nin şarkı söylediği gazinoya götürür müsünüz? Onun sesini bir kere dinlemek istiyorum.
0: Tabii götürürüm. Ne zaman isterseniz.
1: Yalnız onun tarafından görülmeyecek bir yerde oturmak isterim.
0: Doğru, haklısınız. Şimdi benim de sizden bir ricam var.
1: Buyurun, söyle.
0: Onu dinlerken yalnız olmanız lazım. Sizi duygularınızla baş başa bırakmak isterim. Ne olur beni kırmayın. Sonra tekrar gelirim yanınıza.
1: Peki, siz bilirsiniz.

0: Onun gözlerini bir an gözlerimde hissettim. Sanki bana bakıyormuş gibiydi. Hem de sevgi dolu bir bakıştı bu. Kendimi birden eski günlerimizde sandım. Hayır, hayır, olamaz böyle şey! Onun beni sevmesini istemem! Nefret ediyorum ondan, nefret ediyorum! Ama gene de onu seviyorum. Gene de ona aşığım.
1: Ya o da seni seviyorsa? Ya o da sana aşıksa?
0: Lanet olsun onun aşkına! Lanet olsun onun sevgisine! Feride artık benim karanlık dünyamda yaşayan bir hayalden başka bir şey değil. Ben bir hayali seviyorum ve ölünceye kadar da bir hayali seveceğim.
1: Gözlerinin görme ihtimali yok mu? Onlara ameliyat ettirmeyi hiç düşünmedin mi?
0: Bu dünyada Feride olmadıktan sonra neyi görsün gözlerim?
1: Belki görebilecek. Fakat ameliyat olmak istemiyor. Biliyorum, gözleri açıldıktan sonra benim bu acılı dünyamda yıkılacak. Ama varsın yıkılsın. Onun gözlerinin görmesi uğruna ben canımı bile veririm.
2: Hiç Gül'ü sormuyor mu?
1: Sormaz olur mu? Gül'ü mutlaka getirmemi söyledi.
2: Peki şimdi ne olacak?
1: Gitmeden önce Gül'le konuşacağım.
3: Bak güzel amcacığım! Benim yüzümü görmek için de mi gözlerinin açılmasını istemezsin? Ne olur ameliyat ol! Ben çok üzülüyorum! Sen benim üzülmemi istemezsin!
4: Gül yavrum, neler söylüyorsun sen? Bunu isteme benden!
3: Hayır amca, isteyeceğim! Senin gözlerin görmediği için ben çok acı çekiyorum! Eğer beni biraz seviyorsan gözlerinin açılmasına razı olursun.

0: Geçmiş olsun. Ameliyat başarıyla bitti.
1: Görecek mi doktor? Gözleri açılacak mı?
0: İnşallah. Biz elimizden geleni yaptık. Bundan sonrası Allah'a kalmış. Netice sargılar çıktıktan sonra belli olur.

0: Hastaneden çıktığım gün, seninle ilk karşılaştığımız çocuk bahçesinde buluşmak çok güzel bir fikir Gül.
1: Fakat parka geldiğiniz zaman ben hemen kendimi tanıtmayacağım. Bakalım o kadar çocuk arasında beni tanıyabilecek misiniz?
0: Hayatımın en heyecanlı karşılaşması bu olacak.
1: Ben çocukların arasına karışıp onlarla birlikte oynayacağım. Ara sıra gizliden size bakarım.
2: Çok üzgünüm. Başka ne diyebilirim ki? Gerek iş, gerek hususi münasebetlerimizin böyle neticelenmesini istemezdim.
3: Hayatım boyunca size minnettar kalacağım. Bana karşı büyük bir insanlık gösterdiniz.
2: Uçak biletlerini aldırttım. Pasaportlarınız bugün hazır olacak. Ne kadar kalacaksın dışarıda?
3: Belli olmaz. Belki çok uzun sürebilir. Tamamen kaybolmuş bir kadın olmak istiyorum.
2: Parktaki buluşmaya Gül'ü göndermeyecek misin?
3: Hayır, imkansız bir şey bu. Kemal'in Gül'ü görmemesi gerek. Aksi halde beni hemen bulur.
2: Ya Gül'ü veya Gül'ün annesini aramaya kalkarsa o zaman ne olacak?
3: Bulmasına imkan yok. Ben lazım gelen şeyleri yaptım. Feride'yi de hiçbir zaman aramaz o.
2: Peki, Gül'e nasıl anlatacaksın bunları? Bakalım senin dediklerini yapacak mı?
3: Çok zor. Ama çocuğumun beni anlayacağına inanıyorum.

0: işte orada. Gözleri de kör değil artık, görüyor. Neden ağlıyorsun anne? Bak artık gözleri de açıldı. Ne olursun ağlama.
1: Benim anlayışlı, akıllı kızım. Sana seneler sonra her şeyi anlatacağım.
0: Anne, son bir defa amcayı daha yakından görebilir miyim? Fazla yaklaşmayacağım.

0: Bu fırsatı bana verdiğiniz için teşekkür ederim.
1: Biz Kemal Öget ismini hiçbir zaman unutmadık.
2: Gül'ü kurtaracaksın değil mi Kemal? O bizim tek evladımız.
1: Defol ekelerin üzerimden! Şuraya bak! Bunlar suçlunun canlı delili!
3: Kemal! Yalvarırım! Ne olursun, beni de kurtar!
2: Bak, ölümün eşiğindesin! Hiç mi vicdanın yok senin? Hiç mi kalbin yok? Belki doğruyu söylemeden öleceksin! Hiç değilse Allah'ın huzuruna günahkâr gitme!
3: Feride sana ihanet etmedi Kemal! O tertemiz ve namuslu bir kadındır! Firuzan'la ben tuzak kurduk ona! Her şeyi Firuzan'la hazırladık! Seni Feride'den ayırmak istiyordu! Ben dünyanın en alçak insanıyım! Allah günahlarımı affetsin!

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
7: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
8: Yeniden Mümkün her Perşembe 23.45'te TV4'te.
9: Excalibur gücü sadece oyunlarla mı sınırlı? İş hayatında performansa ihtiyaç duyduğunuz anlarda ve fikirlerinizi hayata geçirecek üretkenliği aradığınızda Excalibur'un gücü hep yanınızda. Excalibur, iş, tasarım ve oyunda güç budur.
10: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Çabuk tenekeleri al, doğru çeşmeye 8-10 sefer yap.
13: Kocan çirkin bile olsa onu yabancı bir erkekle aldatıp hapislere düşmesine sebep olma.
12: Babanın sana çok selamı var.
14: Selamı var olsun. Ben seni duman ederdim ama bu kıza dua et.
12: Nurhan, sensin değil mi? Evet. Şu 500 lira avansı hiç olmasa bu akşam veriver.
15: 12 sene ağır hapis cezası ile tecziyesine...
12: Sevgili patronum, çember daraldıkça daralıyor.
14: Sen de çemberin dışına çık.
12: Ben vurdum bu ırz düşmanını.
16: Annesi bile birkaç defa ikaz etti. Yabancı erkeklerin eve gelmesine mani olmaya çalıştı.
12: Bu yalanlara nasıl katılabiliyorsun?
17: Benim yanıma geldiği günden beri hep barda çalışmak isterdi. Fakat ben istemezdim.
8: Sokaklardan Bir Kız. Bugün 16.15'te TV4'te.
11: Renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
18: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
19: Ben.
20: Kral Şakir.
19: Armut piş ağzıma düş.
18: Dört arkadaşımızla birlikte...
19: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
18: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
19: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
18: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
19: Ben.
20: Botanik.
19: Abacus.
20: Kasa.
19: Marul. Kumbara.
18: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
21: Süper Kumbara.
8: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Metrekare'de bu bölüm Tarabya'da iç mimar Tuğba Gordi'nin tasarımını gerçekleştirdiği dubleks daireye konuk oluyoruz. Modern tarzda gri tonlarının ağırlıklı olarak kullanıldığı bu dairenin detaylarını gelin hep birlikte dinleyelim.
1: Herkese merhaba, ben Tuğba Gordi. Yaklaşık 15 senedir bu sektörün içindeyim. İç mimarlık eğitimimi İtalya'da gördüm. Ardından kısa bir süre San Francisco'da staj yapma imkanı buldum. Daha sonra Türkiye'de çeşitli mimarlık şirketlerinde çalıştım. Ve daha sonra da babam Ahmet Türkmen'le çalışmaya başladım. Daha sonra kendi mimarlık şirketimi kurdum. Tuğba Gordi Interiors. Şu anda Tarabya'da butik bir sitedeyiz. Bu site aslında 4 sene önce yapılmış. Ancak dairede daha önce kimse yaşamamıştı. Ev sahibimiz aldığında bu 4 senedir bu eve de kimse yaşamamıştı. O yüzden çok büyük değişiklikler yapmadığımız ama ufak dokunuşlarla büyük farklılıklar yarattığımız bir ev oldu. Benim en keyif aldığım projelerimden bir tanesi. Sizlerle paylaşmak çok istiyorum. İsterseniz içeri geçip başlayalım. Evet, şu anda salonumuzdayız. Bu dubleks bir daire. 4+1'den 3+1'e dönüştürülmüş bir daire. Biz dönüştürdük. Aslında müşterimiz bize ilk ulaştığı zaman birkaç tane küçük talebi vardı. Daire yeni ama küçük dokunuşlar gerekiyordu ve daha trende uygun bir hale getirilmesi gerekiyordu. Ama en önemli taleplerinden bir tanesi girişte merdivenin altında değerlendirmemi istediği bir ayakkabı bölümü ve işte mutfaktaki yardımcı odasını bir aile oturma bölümüne dönüştürmemizdi. Biz aslında bu şekilde yola çıktık ama sonra bütün evin her yerini yaptık. Şöyle ki benim projelerimde başta yaptığım şey müşterimin tarzını iyice anlamak ve özümsemek. Bunu anladıktan sonra onların tarzlarını yansıtıyorum. Nasıl yansıtıyorum? Kendi gustomu ve kendi bilgilerimi katarak onlara kendi tarzlarını nasıl daha iyi bir yenilikçi bir şekilde yansıtabileceğimizi göstermeye çalışıyorum. Aslında en önemli görevlerimden bir tanesi de bu. Bu evde de ev sahibimizin en sevdiği şey renk gri renkteydi ve aslında kendisine bıraksak her yeri gri yapabilir, o kadar seviyordu. Ama biz ne yaptık? Bu evin grilerini ahşabın sıcaklığıyla birleştirdik. Genel olarak soğuk gri, sıcak ahşap birleşimiyle bütünlenmiş bir ev göreceksiniz. Girişte kapıdan girer girmez karşımızda bir başka bir oda kapısı vardı. İşte o oda kapısı merdiven altındaki küçük bir depoya giriş için konmuştu. Hemen solda da bir portmanto vardı. O portmantonun aslında birinci önceliğimiz o karşımıza duran kapıyı yok etmekti. Ben lambiri görünümlü gizli kapıyla bunu yok etmek istemiştim. Ancak daha sonra biz kapıyı koridor bölümüne, yani direkt girişe değil koridora taşımaya karar verdik. Onu da aynı şekilde lambiri görünümlü bir kapıyla, gizli kapıyla gizledik. Ve girer girmez karşımızda artık bir kapı görmüyoruz. Lambirlerin üzerinde kullandığımız çıtaları duvarlarda devam ettirerek, süpürgelikleri de devam ettirerek bir bütünlük sağladık. Bu devamlılığı yine bitirmemek için portmanto kapılarını da değiştirdik. Daha önceden orada beyaz leke portmanto kapıları vardı. Şu anda evin genelinde göreceğiniz ahşap çıtalardan oluşmuş lambirler var. Daha sonra girer girmez alanı daha fazla daraltmamak için oraya bir konsol koymak istemedik. Merdivenin tam karşısındaki kolonun boşluğuna, yani kolonla aynı geniş derinlikte bir konsol yaptık. Orası da yine yere kadar ayna kullanmak istedik ki merdiven boşluğuna baktığı için daha fazla bir derinlik katsın. Ve de yine merdivene koyduğumuz o duvar kağıdı detayı salonun her yerinden hissedilsin diye. Sonra salona geçiş yaptığımız zaman Orada gördüğümüz dokuyu salonda da görüyoruz. TV ünitesinde bir kolon detayımız vardı. O kolonu aynı lambiriyle kaplayıp yanına cam bir niş görünümlü vitrin yaptık. Yine müşterimizin, ev sahibimizin en sevdiği doku olan bu beton görünümlü duvar boyasını ahşap üzerinde uyguladık ve arkasına LED ile gizli ışıklandırma kullandık. Antrasit rengiyle, antrasit rengi lake TV dolabı koyduk. Genel olarak farklı dokuları, farklı malzemeleri ve farklı renkleri kombinlemeyi seven bir insanım. Çok renkli bir insan olmasam da, yani dekorasyonda çok fazla renkten hoşlanmayan, çok fazla renk kullanan bir insan olmasam da genelde renkleri sanat eserleriyle, duvarlarda, yastıklarla, aksesuarlarla vermeye çalışırım.

daha çok fonksiyonel ve ölümsüz diyeceğimiz, yani eskimeyecek, belli bir süre sonra sıkılmayacağınız parçalar seçmeye çalışıyorum. Burada da yine green'in tonlarından ilerlediğimiz için işte siyah kanepemiz, gri kanepemiz, cam metal sehpamızla tamamladık. Yine burada cam ve metal sehpa kullandığımız için arkada yemek masamızda mermer kullanmayı tercih ettik. Mermerle yine ahşap ayaklı ve gri renkte kumaşlı sandalyelerle yine o mermerin soğukluğunu ısıtmaya çalıştık. Yine yanında kullandığımız büfede de yine ahşap görüntüsü genel soğukluğu ısıtsın diyeydi. O şey arkada gördüğümüz iki tane kolonun yanındaki boşlukları niş olarak değerlendirdik. Oralara cam kapaklı nişler yaptık kitaplarımızı sergileyebileceğimiz ve pandemi döneminde herkes evden çalışmaya başladığı için salonun bir köşesinde çalışma bölümünü yapmak üzere yine genel dokuya uygun bir çalışma masası koyduk. Yine farklı malzemeler kullanmayı sevdiğim gibi farklı açılardan aydınlatmalar kullanmayı da seviyorum. Spotlar, aplikler, gizli ledler, tavan aydınlatmaları. Bir yerden tek bir ışık kaynağı gelmesinden hoşlanmıyorum. Farklı ışık kaynaklarını aynı mekanda kullanmayı seviyorum ve özellikle de hepsinin tek başına çalışabilir halde olmasına dikkat ediyorum. İstenirse çok loş bir alanda, istenirse çok aydınlık bir alanda olabilsinler, yaşayabilsinler diye. Salonda keten, doğal keten perdeler kullanmayı tercih ettik. Genel olarak zaten doğal malzemeleri seviyorum. Bu aksesuarlar için de geçerli. Taş dokulu, doğal görünümlü, cam aksesuarlar kullanıp olabildiğince sade ve bitkilerle ve sanat eserleriyle renklendirilmiş bir salon oldu. Oldukça sıcak bir salon oldu. Bu ev eski bir ev değildi. İlk kez ev sahiplerimiz yaşıyordu. O yüzden aslında genel olarak çok büyük yapısal değişiklikler yapmadık. Ama bir sistire yaptık. Parkenin rengini değiştirdik. Ve aydınlatmalarda değişiklikler yaptık. Aydınlatmalar tabii çok farklılık yaratıyor. Girişte sıvı altı spotlarımız vardı. Biz onları sıvı üstü siyah spotlarla ve yine duvarlarda tablolarımıza yansıttığımız apliklerle koridora farklı bir hava kattık.

mutfaktan bahsetmem gerekirse, mutfak benim bu projede en keyif aldığım, yani yapmaktan en keyif aldığım alandı. Aslında mutfak değil, yanındaki oda. O oda yardımcı odasıydı. Ev sahiplerimiz benimle ilk tanıştıklarında bahsettiğim, yani röportajın başında bahsettiğim gibi o odayı kendi aile odalarına çevirmemi istemişlerdi. Biz oradan bir nevi bir üçüncü nesil kahve dükkanı gibi bir şey çıkardık ve çok hoş oldu. Mutfak yeniydi. Bu ev ilk kez ev sahiplerimiz tarafından kullanıldığı için mutfakta herhangi bir değişiklik yapmadık. Sadece mutfak dolapları birazcık aşağıda kaldığı için, bu eskiden beri bu şekilde yapılıyor genelde. Ama yeni trend yani mutfak dolaplarının tavana kadar olması. O yüzden biz onu alçıpanla mutfak dolaplarını ve tavanın arasındaki boşluğu kapattık. Bu daha yüksek bir tavan kazanmamıza sebep oldu. Daha doğrusu daha yüksek bir görüntü kazanmamıza sebep oldu. Orada bir duvar vardı. Şu anda cam bölme olarak gördüğünüz yerde bir duvar vardı ve bir kapı vardı. Orası da yardımcı odasına giriyordu. Biz o duvarı yıkıp yerine o gördüğünüz demir cam bölmeyi koyduk. Ve odanın ortasında da bir kolon duruyordu. Aslında o kolonun garip bir yerde durması bize hoş bir avantaj sağladı. Bu sayede kolonun duvarla birleştiği yere bir bar

gibi bir şey koymaya karar verdik. Kolonu yine beton görünümlü boyayla boyayıp ahşap bir bar yaptık. Barın arka tarafı servis alanı. Yani kahve makinalarının durduğu, bardakların gizlendiği alan. Barın ön tarafı da altı sandıklı bir sedir ve önünde mermer, beyaz mermer masamızın bulunduğu, ailenin oturacağı servis alanıyla ayrılmış bir alan oluştu. Ailece zaman geçirebilecekleri, yemek yiyip kahve içebilecekleri hoş bir alan oluştu.

Üst kata çıkarken merdivenleri sisal halıyla kaplamaya karar verdik. Yine duvara demir korkuluk yaptırdık. Bir hoşluk olsun diye. Ve en beğendiğimiz yerlerden bir tanesi de çok yüksek olan merdiven boşluğu duvarına ev sahibimiz bir tablo istiyordu. Ama biz oraya tablo görünümlü bir duvar kağıdı tasarlattık yerine uygun ölçülerde. O yüzden ve onun etrafını çıtayla kapattık. O bir çerçevenin içinde oraya o ölçüye uygun yapılmış bir sanat eseri gibi duruyor. Ve yukarı çıkarken çok hoş bir görüntü sağlıyor.

şu anda ebeveyn yatak odasındayız. Ebeveyn yatak odası çatı katı olduğu için fazla detaya girmeden sade bir yatak kullanmayı tercih ettik. Onu da hareketlendirmek için yine arkasına özel olarak üretilmiş bir duvar kağıdı seçtik. Bu duvar kağıdı istediğimiz renklerde, istediğimiz tonlarda, üzerinde istediğimiz desenlerin olduğu özel yapılmış bir duvar kağıdı. Tabandan farklı yüksekliklerde sarkıttığımız aydınlatmalarla komodinleri ışıklandırdık. Burada da gri tonlarının devam ettiğini görüyorsunuz. Bahsettiğim gibi hem müşterimin en favori rengi gri tonu. Burada genelde ton sür ton şeyler kullanmaya çalıştık. Daha açık renkte bir gri duvarlar, vizon rengi şifonyer, vizon rengi komodinler. Yine griye çalan aslında yeşil bir yatak başı. Burada devam eden renkler bu şekilde. Perdelerimiz de aynı şekilde.

Hemen sol tarafta açık soyunma odası görüyoruz. Açık soyunma odasının içine boy aynası koymayı tercih ettik. Burada herhangi bir yatak odasında bir ayna kullanmadık. Aynı şekilde ebeveyn banyosundan bahsetmem gerekirse banyolar da yeniydi. O yüzden biz banyolarda herhangi bir kırım yapmak istemedik. Kırım yapmadan banyoları çok değiştirdiğimize inanıyoruz. Duvar kağıdı kullandık. Vinil duvar kağıdı kullandık. Bütün mobilyayı ve banyo mobilyasını, evyeyi ve aynayı ve aydınlatmaları değiştirince bambaşka bir banyo ortaya çıktı. Orada da yine LED ışıklar, LED ışık oyunları, yine banyoda çoğunlukla antresit renklerle devam ettik. Antresit mobilyalar olduğu için ve duvar kağıdımızda antresit olduğu için vizon rengine çalan bir mermer kullanmayı tercih ettik. Ve gizli LED aydınlatmalarla, tavan aydınlatmaları ve sarkıtlar ve sıva üstü spotlarla ışıklandırdık. Duşakabinimizi siyahla değiştirdik. Onun dışında herhangi bir kırım döküm olmadı. Bu kat yatak odaları ve hobi odasının olduğu kat. Burası ebeveyn yatak odası, bir de çocuk odası var. Çocuk odasında çocuğumuzun hobisi maket oyuncaklar, puzzle oyuncaklarıyla oynamak. O yüzden biz de onlardan bir tanesinin figürünü alarak dolap kapaklarımızı yine tonsürton renkler kullanarak o oyuncaklara benzetmeye çalıştık.

Orası da çatı katıydı. Çatı katı bir yer olduğu için aslında alanımız dardı. O oyuncakları sergileyeceği bir alan yaratmak için birazcık duvarı kırıp biraz genişletmek durumunda kaldık. Oyuncakları sergilediğimiz alan lacivert renkte duvar lambirisiyle birleşerek çalışma alanına dönüştü. Hemen yanında yatak başı ve üzerinde yine gencimizin kendi tercihiyle game time yazdırdık neon ışıklarla. Orada da sıva üstü spotlar kullandık ve özellikle de lineer aydınlatmaları tavanın kendi şekline uyum sağlamaya çalışarak kullandık. O da hoş bir görüntü sergiledi. Bize yine böyle sanki bir puzzle'ın parçalarıymış gibi bir his verdi. Duvarda beton görünümlü duvar boyasını çocuk odasında da kullandık yatak başına. Maket yapmak en büyük hobisi olduğu için geniş bir alan bırakmak istedik. Böyle bir halı koyup o alanı boş bırakmak istedik ki yerde oyuncaklarını dağıtarak istediği gibi maket yapabilsin. Aynı zamanda da bol bol raflar bıraktık ki o maketleri sergileyebilelim.

Bunların hemen arkasında yine çatı katına uygun bir şekilde gardırop yaptık. Çocuk odasından çıktığımızda solda bir çocuğun banyosu var, Orası da yine seramikleri, her şey yeni durumdaydı, kullanılmamıştı. Ancak biz yine bir değişiklik istedik ve duvar kağıtlarıyla kırım döküm yapmadan zemini aynı kullanarak yeni bir daha açık renkte bir gri duvar kağıdı kullanıp aynı renklerde lake banyo dolaplarıyla farklı bir görünüm sergiledik ve yine duvarlarda aplikler kullandık, gizli ledler kullandık.

Merdivenlerden çıkar çıkmaz karşımıza gelen ilk oda aslında bizim hobi odası olarak düzenlediğimiz yer. Hem hobi hem de çalışma odası. Ev sahibimizin fanı olduğu film karakterleri ve sevdiği enstrümanlarla süslediğimiz duvarlar ve bir hobi alanı oluşturduk. Aynı zamanda da bir çekyata dönüşebilen bir kanepe ve gardırop koyarak orayı hem bir depolama alanı hem de misafirlerini geldiği zaman ağırlayabilecekleri bir odaya dönüştürdük. Oradaki çalışma masası bölümü de aslında yine maket oyuncaklarını sergileyebilecekleri çok hoş bir alan oldu. Arkasında LED ışıklar kullandık. Bu kez duvardan yansıyan LED ışık kullandık. Direkt maketlerin üzerine yansıyan. O da çok hoş bir görüntü oldu. Birden fazla bilgisayar kullanıyor işi dolayısıyla. Geniş bir çalışma masasına ihtiyaç vardı. Yine duvar lambirileri ve yine antresit renkler kullanıldı. Evin genelinde olduğu gibi.

Bugün sizlere Tarabya'da projesini gerçekleştirdiğimiz evimizi tanıttık. Umarım beğenmişsinizdir. Başta da söylediğim gibi ben ve ekibimin en önemli amacı müşterilerimizin kendi tarzlarını kendi gustomuza ekleyerek hoş alanlar yaratmak. Bu evin de öyle olduğunu düşünüyoruz. Çok severek yaptık, çok mutlu olarak yaptık ama en önemlisi ev sahiplerimizin de yüzünün sonunda güldüğünü görmek. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.

Şimdi ise iç mimar Tuğba Sayıl'ın Arnavutköy'de bulunan evindeyiz. 125 metrekare büyüklüğünde Fransız stilinin hakim olduğu bu dairenin detaylarını ev sahibinden dinleyelim.

Merhaba, ben Tuğba, iç mimarım. Şu anda Arnavutköy'de yaşadığım evde bulunmaktasınız. Şu anda terasta, Arnavutköy'ün tepelerinde, sırtlarında, boğaz manzaralı evimizde keyifli bir teras alanında bulunmaktayız. Yazın keyifli alanlarda arkadaşlarımızla vakit geçirdiğimiz güzel bir alan, deniz temalı ve tekne havasında dekore ettim. Teras alanı bizim en keyif aldığımız alan. Havalar ısındığı zaman en çok vakit geçirdiğimiz bir keyif alanı bizim için.

Arnavutköy'deki evimiz 3 oda 1 salondan oluşuyor. Salon çatı katı olduğu için biraz hafif eğimli bir mimarisi de sahip. Evimde birkaç antika heykeller, Fransız stilinden esinlenerek aldığım heykellerimle ve modernle beraber karıştırdığım bir stile sahip, gri ve beyaz tonlarına hakim bir salon. Salonum az önce de bahsettiğim gibi Fransız stili, oymalar kendi detaylarımızla, kendi mekanıma uygun ölçülendirerek yaptığım çalışmalar. Yemek masam öyle eski klasik bir Fransız yemek masasını rengini değiştirerek, modernize ederek beyaz olarak kullandım. Apliklerim yine Marie Therese, Fransız stili aplikler. Mekana derinlik kazandırmak için aynayı çok kullandım. Mekanda derinlik hissiyatı vermek için aynalar, mimari detaylarda önemli bir unsur. Heykellerim Fransız heykeller. Evim genelde klasik tarzda. Koltuklarım rahat bir koltuk, rahat koltuklar. Ama aksesuarlarım ve aydınlatmalarım klasik detaylardan oluşuyor.

mutfak açık sistem bir mutfak. Bu da bize servis alanında kolaylık sağlıyor. Mutfağımın karşısında yer alan vitrin, koleksiyonlarımı topladığım, koleksiyonlarımı sergilediğim, fincanlarım, antika parçalarımı sergilediğim bir alandan oluşuyor.

Çalışma masam, sabah kalkıp kahvemi içtiğim ve en keyif aldığım bir alan. Çalışma masamın olduğu bölüm ve koleksiyonlarımın yer aldığı bölüm. Benim kendi konforlu keyif alanım. Bu arada ben resim çalışmaları yapıyorum. İç mimar olduğum için resimlere büyük sevgim var.

var ve evimde de daha evime girmeden kendi yaptığım resim çalışmalarıyla koridorlarımdaki merdiven çıkışında süslediğim resimler kendi çalışmalarım.

banyom siyah ağırlıkta, siyah ve gri ağırlıkta. Antik Yunan çizgileri taşıyan bir küçük misafir banyosuna sahibim. Burada da küçük bir alanda keyifli bir düzen oluşturmaya çalıştım. Evimin genel havasını yansıtmak için banyomda da detaylarla, heykellerle, dekoratif unsurlarla siyah ve gri olarak banyomda da böyle bir keyifli bir alan oluşturdum. Şu anda yatak odasındayız. Yatak odası çatı katının devamında hafif eğimli bir mekan. Burası tamamen ölçülendirilerek, ince detaylandırılarak yapılmış bir mekan. Dediğim gibi çatı katı olduğu için buranın özel ölçülerle dekore edebildim. Tabii evin tamamen aynı konsepte yer alması için bayağı özen gösterdim. Burası keyifli bir alan yaratmaya çalıştım. Çünkü biraz büyük bir mekan olduğu için salonda oturmadığım zamanlarda burada çalışabildiğim, keyifli vakit geçirdiğim, kitap okuduğum, televizyon seyrettiğim bir mekan benim için. Burada da beyaz ağırlıkta, yine Fransız stilinin yer aldığı perde detaylarında, gardıropta, kitaplıkta yer alan bütün ince detaylar Fransız stiline ait çalışmalardır. Bütün bunları kendi atölyemde, kendi oluşturduğum kalıplardan çıkartarak yaptığım çalışmalar. Perdelerimi ham ipekten bal rengi olarak kullandım. Çok güneş geldiği için güneşlikli keten perdeler kullandım. Aydınlatmalarım yurt dışından getirdiğim, New York'tan getirdiğim bir aydınlatmayı kullandım. Eski bir parçayı, heykeli aydınlatma haline getirdim. Diğer aydınlatmalarımı aynı şekilde kendi atölyemde yaptığım çalışmalar sonucunda oluşturduğum aydınlatmalar. Diğer parçalar antikacılardan alıp kendime göre tekrar yorumlayıp işlev kazandırarak hazırladığım aydınlatmalar oldu. Bütün detaylar bana aittir.

Oğlum Özgür'ün odasında da mavi tonları kullandım. Gökyüzü, uzay, gezegenler, yıldızlar teması, oğlumun ilgisini çeken mekanlar olduğu için odasında da mavi tonlarında ve gökyüzü temasında detaylar kullandım. Eğim problemi olduğu için odada hafif üçgen bir alan oluştu. Bunu işlevsel hale getirmek için köşedeki noktalara depolama alanları koydum. Oğlum ilkokula gidiyor. Burada kendi kendine rahat çalışabileceği, huzurlu bir ortam sağlamaya çalıştım.

size Arnavutköy'de yaşadığım, ailemle yaşadığım evimi anlattım. Terasta keyifli vakitler geçirdiğimiz bir alanda güzel bir çalışma yaptık, güzel bir çekim yaptık. Umarım evimizi beğenirsiniz. Böyle güzel bir keyifli bir ekiple güzel çalıştığım için teşekkür ediyorum.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde İstanbul'un kara surlarının iki önemli kapısı arasında keyifli bir yolculuk yapacağız. İlk durağımız Mevlana Kapı olacak. Ardından sur boyunca devam edeceğiz. Bali Külliyesi, Adım İbrahim Paşa Camisi duraklarımız olacak. Son noktayı ise Silivri Kapı'da koyacağız. Ama bütün yolculuk boyunca her zaman olduğu gibi hikayeler, efsaneler ve rivayetler bizlere eşlik edecek.

İstanbul günümüzden 2700 yıl önce kurulduktan sonra ilk yerleşimin adı Bizantiyon olur. Ve bu şehir bugünkü Topkapı Sarayı'nın olduğu yerdedir. Ve etrafı surlarla çevrilir. İşte 2700 yıl önce başlayan İstanbul'un bu serüveni her seferinde gelenlerin yeni sur yapmasıyla bugünlere kadar gelir. Ve 4 kez surlar yer değiştirir. İşte içinde bulunduğum kara surları son surlardır. Burayı yaptıran ise İmparator Theodosius'tur. Ve bu surları yaptırdıktan sonra da 3 sıra halinde şehrin güvenliğini arttırmıştır. Önce kısa bir sur dizini, hemen arkasında hendek ve ardında da 2 güçlü sur silsilesi vardır. Ve böylece şehir zapt edilemez, alınamaz olmuştur. Ta ki 1453 yılına kadar. İşte Theodosius'un yaptırdığı bu kara surları 6,5 kilometre uzunluğunda ve Marmara'dan Haliç'e kadar uzanıyor. Ve işte bütün bu sur dizinin üstünde de onlarca kule ve 14 tane kapı var. Biz de şu anda Mevlana Kapı'dayız. Ve en önemlisi bu kara surları İstanbul'u alırken Türklerin saldırdığı yerler ve kapılar hepsi burada. Ve şehre de yine bu bölgeden giriş yapıyorlar. Ama sadece Türkler değil. Tarih boyunca bu surları zorlayanlar arasında Vikinglerden tutun da Avarlara kadar pek çok halk olmuş.

Evet, Mevlevihane kapısının hemen önündeyim. Biz tabii her ne kadar Mevlevihane kapısı ya da Mevlevi kapı diyor olsak da Bizans döneminde buranın adı Porto Region'du. Region ise hemen baktığı yönde yer alan Küçükçekmece'nin adıydı. Ve buradan çıkanlar Küçükçekmece'ye doğru yol alırdı. Bu nedenle de kapıya bu isim verilmişti. Ancak Bizans döneminde buranın bir ismi daha vardı. Rus kapısı dendi. Peki neden Rus kapısı deniyor? 18 Haziran 860 yılındayız. Akşamüstü gün batarken 200 gemilik bir filo Konstantinopolis önlerinde belirir. Bunlar Vikinglerdir ve şehre saldırırlar. Bir ay sürer kuşatma ama sonunda şehri alamaz ve geri dönerler. Bu ilk saldırıdan sonra Vikingler defalarca şehre saldırırlar. Ancak bir türlü şehri ele geçiremezler. Ve sonunda savaşmak için geldikleri, ganimet için geldikleri bu şehre tüccar olarak gelmeye başlarlar. Ve tüccar olarak gelen Vikingleri halk kızıl saçlarından dolayı Ruso yani kızıl olarak anmaktadır. Ve doğal olarak da bu isim Rus kelimesine dönüşmüştür. İşte o tüccarlar öyle elini kolunu sallayarak da şehre giremezlerdi. Hala Bizans onlardan çekinmekteydi. Ve onların şehre giriş yapabilecekleri tek kapı burasıydı. O da silahsız ve en fazla 50 kişi olarak şehre girebilir, hamamlarını kullanabilir, istedikleri kadar mal alabilirlerdi. Bu tip şartlara bağlanmıştı. İşte bu kapıyı kullanmalarından ötürü buraya Rus kapısı adı da verilmişti.

İstanbul bir deprem şehri. Bunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Ve tarih boyunca da pek çok deprem yaşamış. İşte o depremin izlerini Mevlana Kapı'nın girişindeki yazıtlarda, kitabelerde görebiliyoruz. Burada iki tane kitabe var. İki yazıt var. İşte bunlar da 447 yılında ve 557 yılında yaşanmış depremlerle ilgili yapılan tamiratlardan sonra neler söylenmiş. Dilerseniz onlara yakından bakalım ve sözlerime öyle devam edeyim. Theodosius'un emrini takiben henüz iki ay geçmeden Muzaffer Konstantinus bu güçlü duvarları yaptırdı. Athena bile zor yapardı bu hızla böylesi güçlü bir kaleyi. Bu 447 yılında yaşanan deprem sonrası yapılan tamiratın kitabesi. Bir diğerinde ise 557'de yaşanan deprem sonrası ise bakın neler yazmışlar. Puseus, kapıların duvarını oldukça güçlü bir eşik taşıyla Antiochus'unkinden daha büyük bir şekilde sağlamlaştırdı. Bizanslı bir tarihçi Historia adlı kitabında işte bu depremlerden bakın nasıl bahsetmiş.

557 yılının 14 Aralık gecesindeyiz. Ve işte o gece yarısı müthiş bir depremle İstanbul yerle bir oluyor. Ve o dönemde yaşamış olan şair ve tarihçi Akatis, Historia adlı kitabında bakın o depremi nasıl anlatıyor. Konstantinopolis deprem tarafından yerle bir oldu. Deprem büyüklük ve süre bakımından benzersizdi. Şehirde şiddetli bir kış hüküm sürüyordu. Sarsıntılar şehrin sakinlerinin çoğunun uyuduğu gece yarısına doğru başladı. Sarsıntılar vatandaşları uyandırdı ve binalar sallanıyordu. Çığlıklar ve sesler duyuluyordu. Panikleyen vatandaşlar evlerini boşaltmaya, sokaklarda ve geçitlerde toplanmaya başladı. Ancak şehirde yeterince açık alan olmadığı için orada bile yıkıntılardan korunamadılar. Soğuktan acı çekiyorlardı. Düzensizlik hüküm sürüyordu. Şafak vakti deprem sona ermişti. Sevinen insanlar yakınlarını ve sevdiklerini aramaya başladılar.

447 yılında yaşanan depremle kara surları yıkılmış, şehir önemli ölçüde zarar görmüştü. Ancak depremden çok daha önemli bir sorun vardı. Çünkü Hun İmparatoru Atilla

gibi surları onarmaya giriştiklerinden bahseder. Ve nitekim bütün bu çalışmalar sonuç verir, 2 ay gibi kısa bir sürede kara surları eskisinden daha da sağlam olarak ayağa kaldırılır. İşte bu Attila'nın gözünü korkutmuştur. Çünkü Attila Büyükçekmece'ye kadar gelmiş, son hazırlıklarını yapmaktadır. Ancak surların son halini görünce bu işten vazgeçer. Ancak karşılığında 1 ton altın alır Bizanslılardan ve yönünü batıya çevirir. İşte Attila Büyükçekmece'ye kadar gelmiş, ancak Bizans'a saldırmaktan bu surlar nedeniyle vazgeçmiştir.

Mevlana Kapı'nın hemen girişinde bir karakol binası. 19. yüzyıldan kalmış kâgir bir yapı. Daha önceleri bütün kapılarda neredeyse karakol binaları olurdu ve bunlar genellikle ahşaptı. Ancak 19. yüzyıl itibariyle bunlar taş bina olarak inşa edildiler yangınlara karşı. Mevlana Kapı'daki de ender örneklerden biri. Ve bunlara kolluk ya da kulluk adı verilirdi ve kara tarafında görev yapan bu kapılardaki bu karakollara işte bu nedenle kara kulluğu ya da kara kolluğu denirdi. Zamanla bu karakola dönüştü. Bunlar aynı zamanda güvenliğin ötesinde gümrük işlevi de görürdü ve bunlardan da geriye kara gümrük diye bir semtin adı kaldı. Şimdi dilerseniz restore edilen ve surların tanıtımının yapıldığı tanıtım merkezi olarak kullanılan karakolun içine yakından bir bakalım.

İstanbul'un fethinden sonra pek çok paşa tarafından şehrin çeşitli yerlerine camiler inşa edildi. İşte bu da fetihten hemen sonra Bala Süleyman Paşa'nın yaptırdığı bir cami. Hala onun ismiyle anılıyor. Ancak 19. yüzyılda yeniden ihya edilmiş ve Nakşibendiye tarikatının bir dergahı olarak uzun yıllar hizmet vermiş. Buranın çok önemli özellikleri var. Birincisi, fetihte kullanılan sancak uzun yıllar burada saklanmış. Onun haricinde caminin içinde önemli hat eserleri mevcut. İçerisi bir hat müzesi gibi. Ama bütün bu külliyenin öne çıkan en önemli detaylarının başında hemen yanında durduğum Pirüstü Kadın Çeşmesi geliyor. Kendisi 2. Abdülhamit'in anneliğidir ve uzun yıllar ona bakmış ve tahta çıktıktan sonra yanında bulunmuş bir şahsiyet. Ve onun hayır için yaptırdığı bu çeşme İstanbul'un gizli hazinelerinden biridir. İstanbul çeşmeler şehridir. Şahane çeşmeler vardır ama bunun mermer işçiliği muhteşemdir ve bununla ilgili Ekrem Hakkı Hayver'di bakın kitabına neler yazmış. Evet, sözünü ettiğim çeşmenin hemen yanı başındayım. Çeşmenin sadece mermer işçiliği, renkli mermerleri, süslemeleri değil, aynı zamanda bulunduğu yapının konumu da çok önemli. Çünkü iki tarafında zebiller var. Bir tarafında muvakkithane, yani namaz vakitlerinin belirlendiği yer var. İşte çeşmenin zebiller arasında üstte boydan boya talik hatla yazılmış şahane bir yazı var. Bu Üsküdarlı Ali Rıza Efendi'nin yazdığı bir yazı. Ama çeşme ile ilgili az önce de söyledim, Ekrem Ayverdi bakın neler söylemiş. Bala manzumesinin en güzel parçası zebil ve çeşmelerdir. Arkadaki